0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Risula Hrostopulo'dan bir Edernezi yorumuyla başladık. Bir Balkan şarkısıydı. Hıdrellez denince de ilk aklımıza gelen şarkılardan birinin bir değişik yorumuydu. Şimdi Arev Ensemble radyonuzda olacak. Garun Yekav diyecek onlar da. Bahar geldi demek bu da. Ardından kardeş türkülere geçeceğiz ve Çingenece Türkçe sözleri olan Anako işler nanay diyecek onlar da.

Kardeş Türkülerin Bahar albümünden Anako İşler Nanay dinledik. Şimdi El Cavale radyonuzda olacak ve Hey Mişer Bulgar dinleyeceğiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın, Hıdrellez kutlaması, bol bol dans, böyle kıpır kıpır bir sabah olsun. Umarım güzel günlerin de habercisi olur bu Hıdrellez diyerek devam edeyim. Balkan Beatbox'tan Gypsy Queens dinleyerek başladık. Şimdi Boban Markovic Orkestra'ya kulak vereceğiz. Joby Joba diyecek. Ardından bu düğün festival hissini biraz daha arttıran Slavic Soul Party radyonuzda olacak. Oppa Zuppa diyecek onlar da.

Sırada Slonovski Bowl var ve bir Shobachko Kolo dinleyeceğiz. Bu da bir dans şarkısı. Ardından Tarafte Hajduk'sa kulak vereceğiz. Dance of the Fireman dinleyeceğiz.

Sırada The No Smoking Orchestra var ve Dobrila dinleyeceğiz onlardan. Ardından Koçani Orkestra'ya kulak vereceğiz. Koçani'den doğmuş bu Makedon gruptan enteresan bir parça dinleyeceğiz. Bir Braslı, Balkan Braslı yorumuyla La Llorona radyonuzda.

0: trust you.
1: Bahar şarkıları deyince tabii Sezen Aksu'dan Kutlama dinlemeden olmaz. Bir bahar kutlaması şarkısı radyonuzdan.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Drenez deyince sık sık bu şarkı geliyor aklıma nedense. Cümbüş Cemaat'ten dinleyeceğiz sevgili dostlarımız. Şantel'le beraber aynı isimde bir daha albüm çıkardılar. Suda Balık Oynuyor. Dinleyerek kapatıyoruz programı. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ak Yıldız'a teşekkür ederiz.
2: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: Merhaba kainat. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Yıl 2026, ay 5, gün 126, Hızır 1.
1: 1447 Hicri, Zilkade 19, 1442 Rumi, Nisan 23.
0: 6 Mayıs, Hızır günü, Hıdrellez.
1: Fırtına.
0: Hızır günlerinin başlangıcı.
1: Günün sözü. Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma, ne suç, ne erdem, ne de mantıklı düşünce kalır. Honoré de Balzac.
0: Günün malumatı. Hıdrellez, 6 Mayıs, Hızır günü. Bir yıl Hızır ve Kasım olarak ikiye ayrılır. Mayıs'ın 6'sında Hızır'la yaz faslı başlar, 186 gün sürer. Kasım'ın 8'inde de Kasım'la kış başlar ve 179 gün sürer. Şubat'ın 29 çektiği artık yıllarda Kasım 180 gün çeker. Yazın ilk günü sayılan Hızır'ın gelmesini halk eğlencelerle kutlar. Mitolojiye göre eskilerin ağabey hayat dedikleri ölmezlik suyundan içen bir zamanlar peygamber de olan İlyas bastığı yerden sular fışkırtır, ortalığı yeşilliğe büründürürmüş. Onun için de yeşil demek olan Hızır takma adını alarak Hızır İlyas olmuştur. Hızır İlyas söylene söylene Hıdrellez'e dönüşmüştür. Yine eski bir inanışa göre Hızır İlyas Baba yazın ilk günü bunu kutlayanlara sağlık ve uğur dağıtır. Bu inanış yüzünden kırlara çıkılır, temiz havadan, güneşten ve doğa güzelliklerinden yararlanılır.
1: Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 6 Mayıs 2006'da Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz vefat etti.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi. Sanki 3-4.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsünü yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılış parçamız olarak bu sefer iç açıcı bir şarkı seçtik. Arkadaşımız Didem'in de yardımlarıyla. Bu savaş karşıtı ve vahim olayları anlatan şarkıları bir kenara bırakmış değiliz tabii ama bu sefer Hıdrellez'in başlamasıyla Muammer Ketençoğlu ve Balkan Yolculuğu Lalin Ensemble beraber seslendirdikleri Bahar'a şarkı geldi. Bahar geldi, toprağıma can geldi. Bahar geldi, toprağıma can geldi. Ağacın yeşil sürgünü açan çiçeğin ilk günü, bebeğin ilk tebessümü şen olsun. Ağacın yeşil sürgünü, açan çiçeğin ilk günü, bebeğin ilk tebessümü şen olsun diye devam eden, ocağıma can geldi diye süre gelen ataların hoş sohbeti, torun torbanın bereki, mürveti, bir kap yemeğin bereketi var olsun. Ataların hoş sohbeti, torun torbanın mürveti, bir kap yemeğin bereketi var olsun diye gidiyor. Bahar gelir, adaletiyle gelir. Bahar gelir, adaletiyle gelir. Padişahtan çobanına, zengininden yoksuluna bir fırsat baştan almaya söz olsun. Padişahın çobanına, padişahtan çobanına, zengininden yoksuluna bir fırsat baştan almaya söz olsun diye sözleri olan güzel bir şarkı dinleterek başlattık Muammer ve arkadaşlarından. Evet, şimdi bir haberlerin özetine bakacak olursak gene savaş meselelerine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yardımcı olmayı amaçlayan özgürlük operasyonunu başlamasından bir gün sonra askıya aldıklarını duyurmuş. Öte yandan Türkiye'den de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çözüm süreci konusunda kritik bir çıkış daha yaparak Abdullah Öcalan için bir statü önerisinde bulunmuş. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum demiş. Temennimiz PKK'nın ya da PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır diyor. Dem Parti'de Bahçeli'nin çıkışını tarihi olarak nitelemiş. Bugün ayrıca Türkiye'de bir de gözlerin mutlak butlan kararında olduğunu, kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin hukuki süreçte bugün esasa dair istinah mahkemesinin açıklayacağı karar bekleniyor. Onların üzerinde duracağız. Elbette dünyada da Amerika Birleşik Devletleri, İran'da savaş ve protestolar, İran'da idam ve işkenceler, İsrail'de saldırı, istifa ve cinayetler, Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi, doğum yapan karısını beklerken öldürülen insanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde korsanlık, Karayip korsanları gibi olaylar, Rusya-Ukrayna savaşında da Karadeniz'e petrol boca edilmesi, kara yağmur, toksik yağmurlar, böyle giden sınırsız sayıda haber var. Ne kadarını yetiştirebiliriz bilemiyorum ama bunlara bakacağız. Ama önce şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1919 yılında bugün İspanyol anarşist şair Alejandro Finisterre dünyaya geliyor. Finisterre Türkiye'de langırt olarak bilinen masa futbolunun mucidiymiş. İspanyol İç Savaşı sırasında evine faşistler tarafından bomba atılan Finisterre yaralı olarak kurtuluyor. Savaş sırasında kendisi gibi yaralandığı için futbol oynayamayan çocukların eğlenmesini sağlamak amacıyla da bu masa futbolunu icat ediyor.
0: Evet, ilginç. Artık Türkiye'de de pek kalmadı, değil mi? Gangırt görünmüyor çok fazla. Bir zamanlar
1: Var var
0: çok
1: aslında
0: yaygın.
1: hala bir
0: Çok
1: yazlık yerlerde
0: yaygındı bir
1: evet.
0: zamanlar. Evet. 1927'de bugün ise bir şirket radyosu olan İstanbul Radyosu yayına Sirkeci'deki postane binasının bodrumundan dinleyicilere "Alo alo muhterem Zamiin, burası İstanbul Telsiz Telefonu" diye seslenerek başlıyor. Yayını binanın dışına kurulan hoparlörlerle duyurmaya çalışan radyo başta özel bir şirket tarafından işletilirken daha sonra radyo millileştiriliyor. Devletleştirmeye uygun olarak merkezi Ankara'ya taşınan radyo yayına başladı. 1938'den 94'e kadar devlet tekelinde kalıyor. İstanbul Radyosu'nun açılışı ve kapanış anonsları hem Fransızca hem Türkçe yapılıyor ve programlar esas olarak hem Türk hem de Batı müziği yayınlarından oluşuyordu.
1: Yani İstanbul Radyosu Ankara'dan mı? Merkez
0: Evet.
1: Ankara'da mıymış bir süre?
0: Evet, aynen öyle.
1: 1972 yılında bugünse Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu THKO lideri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan sabaha karşı asılıyorlar. Gezmiş ve Aslan 25 yaşındalar idam edildiklerinde. Hüseyin İnan ise yalnızca 23 yaşındaymış. Mecliste yapılan görüşmelerde 27 Mayıs 1960 darbesinde asılan Adnan Menderes ve iki bakanın intikamını almak istercesine 3'e 3 bağırışları arasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamına onay veriliyor. Evet diyenler arasında CHP'den de 30 milletvekili bulunmaktaydı.
0: Evet. Bir de şimdi Galeano'ya göz atalım. Eduardo Galeano, Kullan Ata, kısa bir bölüm okuyalım.
2: Kullan at.
3: Gezegenimiz, yegane evimiz. What a wonderful world. Yazar Eduardo Galeano.

0: çevirmen Süleyman Doğru.
1: Sel Yayıncılık.
2: Başka doğal felaketler. 1879'da yağmursuz geçen 3 kışın sonunda Hintliler 9 milyon kişi azaldı. Bunda doğanın suçu var. Bunlar doğal felaketler diyor konuya vakıf olanlar. Ama Hindistan'da bu korkunç yıllarda kuraklıktan ziyade piyasa cezalandırıyor. Piyasa kanunu gereği serbestlik zulmediyor. Satmaya mecbur eden ticaret serbestliği yemeği yasaklıyor. Hindistan bir sömürge plantasyonu, bir hayır evi değil. Orada piyasa hükmediyor. Onu yapan ve bozan görünmez eli bilgelik yüklüdür. Onun yaptığını düzeltmek kimseye düşmez. Britanya hükümeti yardım kampları denilen çalışma kamplarında bir sürü can çekişen insanın ölmesine yardım etmekle ve köylülere asla ödeyemeyecekleri vergiler koymakla yetinir. Köylüler yok pahasına sattıkları topraklarını kaybederler. Kıtlık ve iş insanlarının stokladığı tahıl fiyatlarını arşa taşırken toprakları işleyen kol gücü yok pahasına satılır. İhracatçılar her zamankinden daha çok satar. Londra ve Liverpool limanlarına buğday ve pirinç dağları dökülür. Açlık çeken sömürge Hindistan yemez ama yedirir. Sömürge Hindistan. Britanyalılar Hintlilerin açlığından beslenir. Yatırım imkanlarını arttıran, üretim maliyetlerini düşüren ve ürün fiyatlarını yukarı çeken açlık adındaki bu mal piyasa tarafından iyi fiyatlandırılır. İşte bu da Eduardo Galeano'nun kitabından bir başka bölüm. Başka doğal felaketleri anlatıyor sömürge Hindistan'da olan durumu. Evet, bugün saat 8.30'da bir söyleşimiz var değil mi? Onun sunumunu da tanımını yapalım mı?
3: Tabii, aslında bundan sonraki 1,5 saat boyunca çeşitli konuklarımız olacak. Köşelerde de konuklar olacak. Ancak 8.30'da Sumut Filosu'nun katılımcılarından bu İsrail baskınında alıkonan 181 aktivist arasında yer alan 4 isim bizimle birlikte olacak. Birisini zaten bir kere konuk alma imkanımız olmuştu. Görkem Duru, diğerleri Ukraynalı katılımcı Andriy Movchan ve Arjantinli katılımcılar Monica Schlotauer ve Ezekiel Peresini bizimle olacak. Daha doğrusu 2 gün önce bir kayıt yapmıştık. Onu sizinle paylaşma imkanı bulacağız saat 8.30'da 9 arası. 9'da ise Burcu Karakaş'ın konuğu Sezgin Tanrıkulu olacak, CHP milletvekili. Barış sürecini konuşacağız. 9.30'da ise bugün Vasim yerine Ferhat Kentel var ve Taha Elgazi konuğu olacak. Eski programcımız, onunla da Suriyeli göçmenleri konuşacağız.
2: Evet, hareketli bir programımız var. Şimdi hemen geçelim. En önemli konuları birazcık özetlemeye çalışalım. Özellikle Trump'ın şeyle başlayabiliriz. Gene bir fikir değiştirmesiyle. Bir saniye bile, neredeyse birkaç saat ancak sürebiliyor çeşitli kararlar. Yani ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine yardımcı olmayı amaçladığı söylenen özgürlük operasyonu tırnak içinde onun başlamasından bir gün sonra askıya alındığını da duyuruyor kendisi, Trump'ın kendisi. Yani amacımız İran'la anlaşma yapmak diyor Trump. Bu kararının görüşmelere alan açmak için alındığını ifade etmiş. Amerika'nın pazartesi günü operasyona başlamasından bu yana boğazı geçmeyi başaran sadece 3 ticari gemi olmuş.
3: Bir donanma gemisi de vuruldu deniyordu Amerika Birleşik
2: Devletleri. Evet, ne oldu hala belli değil onun da. Evet. Marco Rubio da Dışişleri Bakanı Hürmüz'deki çatışmalar sonucu 10 sivil denizcinin hayatını yitirdiğini açıklamış. Ve İran'ı suçlamış. Boğaz'daki Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerde mahsur kalan denizcileri ölüme terk etti diyor ve müzakerelere gelin diye çağrıda bulunmuş. Bu U dönüşlerinin en son ve en hızlı olanlarından bir tanesi değil
3: Evet.
2: mi Trump'ın
3: Özgür,
2: rasyonunda?
3: eğer 24 saat içerisinde özgürlük gelmediyse ne oldu? Özgürlük operasyonu neden bitirildi? Tam olarak belli değil. Yani İran'la görüşmeleri gerçekten kastediyor. Truth Social üzerinden yapıyor bu açıklamayı. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine demiş. Ve ayrıca İran temsilcileriyle nihai ve kapsamlı bir anlaşma yolunda büyük ilerleme kaydedildiği gerçeği nedeniyle özgürlük operasyonunu durduruyorum dedi. Ama böyle bütün belirsizlikler sürüyor. Bu arada özür dilerim. Axios'ta bir başka haber var. Şu anda yine Pakistan'ın aracılığıyla işte önemli bir noktaya geldik demişti dün de Trump. Ancak Axios diplomatik tıkanıklığın sürmesi halinde İran'a bu hafta yeniden askeri operasyon emri verebileceğini de ileri sürdü ki dün Donald Trump 2-3 hafta daha savaşın olabileceğini söylemişti. Bunu da akşam ekinde verme imkanımız olmuştu. Dolayısıyla böyle bir ihtimalden de söz ediliyor.
2: Evet, dünyanın genel durumuna da şöyle çok kısa bir özetlemeye çalışırsak, yani zaten dün söylemiştik dünyadaki durumun kaotikliğini gösteren en önemli açıklamalardan biri Trump'ın yeryüzünden silip atacağız eğer İran devam ederse diyor şeye, donanma gemilerine saldırmaya demişti. Savaş ve protestolarla birlikte, yani savaşla beraber protestolar da devam ediyor. Bu Washington DC'de başkentte Frederick Douglass diye bilinen köprüde protesto gösterimi yapan Guido Rastatter, kendisi bir gazi aynı zamanda eski ordu mensubu ve iki çocukluğu bir Floridalı baba. Ben Amerika Birleşik Devletleri devamı 5. gününü de doldurmuş. 51 metre yüksekliğindeki dev köprünün üzerinde siyah bayrak sallandırarak devam ediyor. İllegal savaşa İran üzerine derhal son verilmesini istiyorum diyor. İran'da da bu arada 3 kişi daha asılmış, idam ve işkenceler de devam ediyor. Meşhed şehrinde hükümet karşıtı protestolarla bağlantılı olarak ayda 220 kişiyi, yani başladı ilk bu yılın ilk 3 ayında 656 idam gerçekleştirmiş. Günde 7'den fazla idamdan bahsediyoruz. Bu arada da Nobel Barış Ödülü sahibi Nergis Muhammedi de çok ağır durumda, kalp krizi de geçirerek Nobel Barış Ödülü Zencen hapishanesinde kalp krizi geçirmiş durumda. Ağır bir durum var. İsrail'de bu arada saldırı ve cinayetlere devam edeceğini söylüyor. Tam bir saldırı gerçekleştireceğini söylemiş Gazze'de. Batı Şeria'da da İsrail güçleri Nablus'ta karısı doğurmakta olan bir genç, 26 yaşındaki bir Filistinli adamın kafasından vurarak karısını beklerken öldürüyor, Naif Samaroğlu diye. Amerika Birleşik Devletleri'nde korsanlık vakaları da devam ediyor. Karayip korsanları, Karayip'te ve ölü sayısının 188'e, orada geçen botları hiçbir kanıt göstermeden uyuşturucu şeyi diye taşıyorlar diye 188. vuruş yaptığı belirtiliyor 6 ay içinde. Ayda 30 saldırıda bulunuyor. Günde bir yani ve hiçbir kanıt yok. Rusya-Ukrayna savaşında da Karadeniz'de petrol boca edilmesi, kara yağmur, zehirli yağmurlar yağıyor. Bir yandan da Ukrayna'nın İçişleri Bakanı da 14 kişiyi, bu ateşkes ilan etmeden hemen önce 14 kişiyi öldürdüğünü Ukraynalıların söylüyor. En az da 60 kişiyi yaraladığını belirtiyor. İşte böyle. Yani 50 kilometrelik sahil şehrinde de zehirli dumana ve toksik yağmura batmış durumda olduğu belirtiliyor. Bu da
3: Rusya'nın.
2: Karadeniz'de, evet.
3: Hı. Karadeniz'de
2: Vay.
3: zaten ciddi bir çevre felaketi olduğu bir süreden beri sıkça yer alıyor Guardian gazetesi ve çeşitli gazetelerde. Çünkü Ukrayna son olarak birkaç defa Rusya'nın petrol tesislerini vurmuştu Karadeniz kıyılarındaki, hem de iki tankerini havaya uçurduğunu videolarla Zelenski paylaşmıştı. Dolayısıyla o tankerlerden tabii petrol de sızıyor.
2: Evet,
3: Benzer bir
2: felaket
3: durum
2: bir durum.
3: Hürmüz'de de var.
2: Evet, Hürmüz'de de var. New Orleans'in de Louisiana'nın tam bir felaketle karşı karşıya olduğunu rahatlıkla dün de söylemeye başlamıştık. Bir yandan otokrasi var, kanunsuzluk, adaletsizlik, demokrasi, çevre yıkımı, protestolar, hepsi bir arada devam ediyor. İnanılmaz bir manzara var. Demokrasinin avdatını takip etmek mümkün. Ondan sonra Alabama'da da ırkçılık devam ediyor, siyahlara karşı ve kölelik yanlıları gösteriyorlar. Bir de öyle bir şey var. Göçmenlerin de kitle göçüne zorlandığı da, ICE tarafından ve hapishaneye atılmış olan göçmenlerin

0: şeyi hatırlıyor insan. Benerci kendinin için öldürdü şiirini Nazım Hikmet'in. Böyle bir durumdan bahsedebiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki durumlara da bir bakacak olursak en önemlisi
1: Kurultay ceza davası herhalde.
0: Evet, evet. Yani bir mahkeme, iki tane önemli şey var. Bir tanesi mutlak butlan kararında, kamuoyunda mutlak butlan diye bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin hukuki süreçte bugün esasa dair açıklama bekleniyor değil mi İstinaf Mahkemesi'nden?
1: Evet, dava bugün Ankara'da görülecek. Söz konusu dava hali hazırda istinafta bulunan mutlak butlan davası değil demiş mesela Halk TV. Ceza davası olarak açılan ve aralarında tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olarak yargılandığı davadan çıkacak kararın butlan davasını etkileyebileceği ama değerlendiriliyormuş. Bugünkü dava daha önce 4 kere de ertelenmişti diye de bir not var.
0: Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli mutlak butlan kararı ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diye bir vurgu yapmış. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise saraydan medet umanlara milletin ve delegenin vermediğini saraydan dilenenlere sesleniyorum. Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol ki bağrında güller yetişsin diyor. Bahçeli'den de Öcalan'a bir statü önerisi var. O da önemli. Partinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulunmuş. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum ama elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır demiş. Türkiye'den bir de İmamoğlu'nun davasından Ferhat Murat dilekçesinden bahsedebiliriz. Ekrem İmamoğlu ve tutuklu avukatı Mustafa Pehlivan'ın avukatı Tora Pekin pazartesi günü dava duruşmasında gazeteci Ferhat Murat'la sanıklar arasında yaşanan gerginlik üzerine mahkemeye dilekçe vermiş. Yani gazetecinin hakim savcı koridoruna girdiği hatırlatılarak duruşmayı mahkeme tarafından kendilerine tahsis edilen alanda takip eden gazetecilerin heyetinizin emriyle kolluk güçleri tarafından salon dışına çıkarılmak istendiği bir sırada Ferhat Murat adlı bir kişiye imtiyaz niteliğinde yer tahsisi ironiktir, alay etmektir demeye getirmişler. İlginç bir durum hakikaten. Bir de önemli haberde Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan hak savunucusu Osman Kavala, insan hakları, çoğulculuk ve demokratik değerlere katkıları dolayısıyla Liberal International tarafından 2025 Özgürlük Ödülü'ne layık görülmüş. Ödülünü alan eşi Profesör Doktor Ayşe Buğra'nın okuduğu ödül konuşmasında şöyle diyor Kavala: liberal değerlerin benimsenmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen hukuk normlarına ve bu sözleşme sisteminin uygulama organlarına daha fazla güç kazandıracağına inanıyorum. Bu, ülkemde sivil hak ve özgürlüklerin savunulması açısından büyük önem taşımaktadır ifadesini kullanmış. Evet, şimdi araya çıkmadan önce eklemek istediğimiz bir şey kaldı mı? Çok şey var tabii elbette de.
1: Yani evet, bugün az sayıda haber verebiliriz. Çünkü geri kalanında söyleşilere yer vereceğiz Açık Gazete'nin. Ama şimdi herhalde araya gidebiliriz. Sonrasında Sumut Filosu'nun 4 aktivistiyle yaptığımız söyleşiyi yayınlarız.
0: Peki, şimdi ara.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri.

0: Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
1: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo. Açık Gazete.
4: Evet, Açık Gazete devam ediyor. Şu anda 4 konuğumuz var. Sumut Filosu'ndan 4 kişi yanımızda. Görkem Duru hatırlayacaksınızdır. Görkem'le ilk gün Sumut Filosu'na katıldığı ilk gün İtalya'dan dahil olmuştu. Röportaj yapma, söyleşi yapma fırsatı bulduk. Her gün devam ederiz diye umuyorduk. Ama hem Filo'nun işte kendi işleri vardı, hem de zaten dördüncü günde perşembe sabaha bağlanırız diyorduk. Çarşamba gecesi İsrail tarafından alıkonan isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla şimdi ama yanımızda Görkem Duru. Onun dışında Ukrayna'dan Filo'ya dahil olan, daha doğrusu Ukraynalı olan Andriy Movchan bizimle. Ve Arjantin'den iki aktivist, Monica Schlotauer. Kendisi aynı zamanda Filo'daki tek milletvekili, Arjantin'de milletvekili partisi.
5: Sosyalist Sol.
4: Sosyalist Sol Parti'den Monica da bizimle ve Ezequiel Peresini yine Arjantin'den bizimle. Şimdi sırasıyla kendileriyle birer röportaj yapacağız. Önce Görkem seninle başlayalım. Pazartesi sabahı seninle konuşmak istiyorduk. Filo ne durumda, nasıl gidiyor diye. Dolayısıyla sana direkt bu İsrail'in müdahalesini soralım. Nasıl bir müdahale oldu? Sonra sen nasıl işte Türkiye'ye gönderildin?
5: Açıkçası çarşamba akşam saat 7.30-8 civarında önce dronlarla tepemizde dolaşmaya başladılar. Ve jammerlarla aslında gemilerin bağlantısını kestiler. Yaklaşık olarak 12 gemiyle ilk etapta bağlantımız koptu. Radyoyu jamlediler. Orada zaten hep hazırlık sürecinde yaptığımız drone protokollerimiz var. Interception protokollerimiz var. Biz direkt drone protokolünü devreye soktuk. Yani bu da aslında tepemizde dolaşan dronları raporlama meselesi. Ama tabii ki ana gemi safsafla iletişimimiz koptuktan sonra hızlı bir şekilde alıkonulma prosedürüne geçtik. Orada da aslında etrafa bakarak olmak ve müdahaleye hazır olmak gerekiyor. 8'den yaklaşık olarak 11-11.30'a kadar sürekli olarak işte ya iki tane büyük savaş gemisi vardı. Onlar ışıkla bizi taciz ettiler. Aradan hızlı botlar, hücum botları geçerek taciz etti. Saat en azından benim gemime 11 çeyrek gibi gece bir bot yaklaşmaya başladı. Sonra geri kaçtı. 11.30'da yukarı çıktılar. Akabininde hepimizi alıkoyup aslında alıkoymadılar, kaçırdılar. Yani gemilerimizin
4: yani siz o sırada zaten iletişim galiba kaybetmişsiniz. Yani ilk size mi çıktı asker yoktu, yani böyle bir bilgini yok.
5: Maalesef evet. Yok. Yani zaten yüksek ihtimalle birden fazla hücum bot aynı anda birden fazla gemiye müdahale ediyordu o sırada. Yani şeyi söylemek önemli tabii, biz uluslararası sulardaydık. Evet. Yunanistan karasularına en azından benim gemim yaklaşık 15-20 deniz mili uzaklıktaydı. Yani birazcık daha seyri sefer edebilsek Yunan karasularına sığınabilecektik. Tabii orada şeyi de belirtmek gerekiyor. Ya bu iş Yunanistan'dan habersiz yapılmadı.
4: İlk kez bu kadar yakın, yani Avrupa'nın neredeyse ortası diyebileceğimiz bir noktada müdahale ediyor. Eskiden Kıbrıs'tan sonra yani Gazze'ye artık doğru açık yani, sularda müdahale ediyor.
5: Bütün hani filo organizasyonunda aslında sürekli olarak şeyi konuşuyoruz. Turuncu bölge aslında Girit'i geçtikten, Kıbrıs'ı geçtikten sonra turuncu bölgeye giriyorsun ve oradan sonra aslında dronlarla taciz daha fazla artıyor, jammerlarla iletişimi koparma daha çok artıyor ve interception alıkonulma meselesi daha yakın hale geliyor. Ama bu sefer gerçekten hani bizim de beklemediğimiz çok daha hani Gazze'ye 600 deniz mili mesafededik neredeyse. Evet. Yani keza bunu tabii daha sonrasında öğrendik, o sırada takip etme şansımız çok yoktu ama Yunanistan sahil güvenliğinden de botlar tırnak içinde gözlem yapmak için oradaymış. Yani herhalde bizim kaçırılmamızı
4: gözlemlemek
5: için oradalardı. Keza sonrasında da zaten hani kaçırılan 180 kişiyi cuma sabahı teslim aldılar. Neyse, yani gemiye geldikten sonra hepimizi ters kelepçeleyip hücum bota bindirip bizim için inşa ettikleri yüzen hapishaneye.
6: Öyle mi? Bütün 175 aktivisti herkesi tek bir askeri donanmaya koydular.
5: Aynen. Yani yeni onu yüksek ihtimalle biz ya yola çıkmadan evvel ya işte İspanya'dan gemiler hareket ettikten evvel falan inşa etmişler. Çünkü kaynak kokuları çok tazeydi. İşte 3 tane konteyner da, yani 4 konteynerden oluşan bir hapishane. 3 konteynerde katılımcılar girebiliyor ve kalabiliyor. Ama tabii ki konteynerler 45 kişi aldığı için ve biz de 181 kişi olduğumuz için bir kısmı dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yani çarşamba gece girip cuma sabah oradan çıktık. Ama yani girdikten itibaren zaten işkence, hakaret, kötü muamele başlıyor. Zaten ilk etapta saatlerce diz üstünde kafalar yere eğilerek arada işte tekme, tokat, küfür, kefaret ile dolaştıra dolaştıra biraz 15 dakika bir yerde durduruyor seni, kaldırıyor, oraya sürüklüyor, orada yiyor. İşte yeteri kadar eğilmezsen sırtına bastırıyor, kolunu kıvırıyor. Akabinde zaten herkesi işte pasaportlarına el koyup o konteyner hapishaneye gönderdiler. Orada da sürekli olarak iki tarafımızda silahlar üstümüze doğrultulmuş şekilde bekletildik. Ya benim mesela bir katılımcıdan katılımcıya göre değişiyor bunu. Hani bireye göre tercih etmiyorlar şansa. Benim hani montumu üstümdekilere falan el koydular. Tişört de bıraktılar ve açık havada olduğumuz için sürekli olarak hipotermi yaşatmaya çalışıyorlar aslında bünyeye. Gece soğuk, gündüz güneş altında bekletiyor. Ben avluda yatmak zorunda kaldım. Şey, daha yaşlı katılımcıları konteynerlere soktuk ki konteynerde de dip dibe yatıyor aslında bütün katılımcılar. Dışarıda da yerde bir matın üstünde yatıyorsunuz. Hani gece 3.30-4 gibi, yani tabii saatle ilişkimizi kopardıkları için sadece tahmin. 3.30-4 gibi alttan su basıp sırılsıklamı uyandırıyorlar. Hani sabahın ayazında
6: konteynerlara su basmaktan söz ediyor.
5: Yok, avluda yatanlara.
6: Avluda yatanlara.
5: Avluda yatanlara suyu basıyorlar. Tabii konteynerler dolu olduğu için oraya da giremiyorsun. Sırılsıklam dışarıda kalmak zorundasın. Ancak işte güneşin doğmasını bekleyeceksin, biraz kurumayı bekleyeceksin. Yani zaten yemek diye verdikleri şey ekmek. Onu da yeterli sayıda vermiyorlar. Ekmekleri bölüşüyorsun. İşte suyu da arada atıyorlar üzerimize. Onu da arada içiyoruz. İşte sayım adı altında bir işkence metotları var aynı zamanda. İşte her gün günde bir iki kere sayıma geliyorlar. İşte konteynerleri kapatıyorlar o sırada ki konteynerin zaten tek kişinin girebileceği bir kapısı var. Onu da kapattıklarında içeride hava alma şansın kalmıyor. Evet. Katılımcıları teker teker çıkartıp diz üstünde yarım saat 45 dakika bekletiyor sayım adı altında. İşte direnene itiyor, kakıyor vesaire. Ya tabii orada özellikle Saif ve Tiago, onlar Global Sumut Flotilla'nın Uluslararası Yürütme Komitesi'nde de oldukları için özellikle Saif'e çok fazla hedef alarak müdahale ettiler. Keza Perşembe akşamı kendisini aldılar. Yani bizim durduğumuz bölgeden alırken darp ettiler. Tabii bizim bunu darbı görmedik ama sesleri işitmedik.
6: Kendisi Filistinli aynı zamanda.
5: Aynı zamanda Filistinli, yani Filistinli.
6: Dolayısıyla bundan dolayı ekstra bir risk altında aslında.
5: Aynen öyle. Onu biraz darp ettiler. Biz darpın sadece seslerini duyduk, başka bir odaya çektiler. Sonrasında biz de konteynerlerimizden çıkabildikten sonra aslında bütün katılımcılar sloganlarla eylem başlattık. Arkadaşlarımızı geri istemek için. O gece o şekilde geçti. Sabah 5-6 sanırım civarında, hani gün doğarken içeri geldiler. Hani biz arkadaşlarımızı serbest bırakın diye tekrardan slogan atmaya başlarken onlar da teker teker darpede bizleri almaya başladılar. Önce Tiago'yu aldılar. Onu da Saif tuttukları yere götürdüler.
6: Tiago da bu arada az evvel seninle yayına girmeden önce konuşuyorduk. 9. kez aslında Filistin'e gitmek için çeşitli kampanyalarda yer alan birisi. Aynen. Dolayısıyla İsrail'in bir numaralı hedeflerinden bir tanesi tabii.
5: Tabii orada temel hedef birazcık daha şeydi yüksek ihtimalle. Yani bu kadar erken müdahale etmiş olmaları, yani 600 deniz mili uzaktayken müdahale etmiş olmaları aslında, hani Saif ve Tiago'yu yüksek ihtimalle alıp hani filoyu dağıtabilir miyiz? Evet. Hiç Gazze'ye yaklaşmadan geri döndürebilir miyizdi hedef. Tabii bunu böyle başaramayacaklar.
6: Ha, aslında buradan ben de sana soracağım ikinci soruya geçebilirim. Şimdi buradaki gemilerin 20-21 tanesi bir şekilde el kondu. Ama geri kalanı Yunanistan karasularına girdi. Oraya kadar takip etmediler. Dolayısıyla bir tür kaçtılar aslında. Ve onlar yollarına devam edeceklerini de söylüyorlar. Şimdi filonun şu anki durumu nedir? Bundan sonra katılımlar olmasını da bekliyorduk. Seninle yaptığımız konuşmada da şey yapmıştık. Senin ardından Greenpeace'in gemisinden, Arctic Sunrise'dan Barış da bağlandı. O da diyordu yani Akdeniz'den daha katılım bekliyoruz aslında yolda diye. Şu anda filonun durumu ne? Gazze'ye yolculuk nasıl devam edecek?
5: Ya zaten biz eğer devam edebilseydik fırtına bekliyorduk. Cuma günü

0: Ama Yunanistan hükümeti gemilerin karaya yanaşmasına, karaya çıkmasına izin vermiyor. Açık denizde bekletiyor. Tabii bu da
1: Demir
0: fırtına,
1: atmış durumdalar
0: demir
1: yani,
0: at.
1: aslında çok da güvenli bir yer değil de, hele bir fırtına koşullarında.
0: Ve aynı zamanda Yunanistan hükümetinin biz alınırken ki işbirliği aslında şu anda diğer kalan gemileri
1: Evet.
0: de bir tehdit altında bırakıyor. Aynı zamanda fırtına da gemileri bir tehdit altında bırakıyor. Çünkü yani demirli vaziyetteler, yani sonuçta gemilerimiz çok büyük gemiler değil. Fırtınaya ne kadar direnebilir, o bir mesele. Bazılarında zaten ufak teknik problemler oluyor ister istemez ama onların onarılması gerekiyor. Bir yandan Türkiye'de Marmaris'te bir hazırlık devam ediyor. Gemiler hazırlanıyor. Yine başka limanlarda da hazırlıklar var. Yani hedefimiz şu: 55 çıkmıştık, 22'miz alıkonuldu ama tekrardan 55 sayısına ulaşıp tekrardan yola çıkmak. O birazcık da hani fırtınanın sakinlemesi, gemilerin hazırlanması ile başlayacak ve tekrardan ablukayı yıkmak, soykırıma son vermek, işgali durdurmak için Gazze'ye doğru yola çıkacak filo.
1: Evet, zaten önümüzdeki günlerde tekrar bu meseleler kesinleştiğinde seninle tekrar ayrıntılarını konuşma fırsatı buluruz. Şimdi buradan Ukrayna'dan filoya binen, daha doğrusu aslında Ukraynalı olan diyeyim, bir süredir Ukrayna dışında sanırım İspanya'da yaşıyor. Andriy Movchan'a geçelim. Welcome once again. Andriy, tekrar hoş
2: Andriy,
1: geldin. Bildiğin gibi şu anda dünyada üç ana sıcak savaş bölgesi var. Bunlardan biri senin de geldiğin Ukrayna, diğeri Filistin ve Lübnan, bir diğeri ise İran. Sen zaten bir savaş bölgesinden geliyorsun. Ukrayna Rusya'nın işgali altında, Filistin ise İsrail'in işgali altında. Peki seni bu Smooth filosuna katılmaya iten şey neydi?
3: Geçen yıl Eylül ayında ilk Smooth filosunu gördüğümde burada olmam gerektiğine ve Ukrayna'nın bir ülke olarak bu harekette temsil edilmesi gerektiğine karar verdim. Ve işte buradayız. Görevimizi yerine getirdik.
1: Yani ilk filoda Ukrayna vatandaşı yok muydu?
3: Tüm o eski Sovyet coğrafyasından sadece Litvanya'dan bir temsilci vardı.
1: Tamam.
3: Aslında bu yıl sadece Ukrayna'nın temsil edilmesi ve eski Sovyet bölgesinden Filistin'e dayanışmanın öncüleri olmamız benim için gurur verici bir durum.
1: Evet, evet. Bu harika.
3: Kendi savaşımızda boğuşuyor olsak da diğer ezilen halklarla, diğer ezilen uluslarla dayanışma içinde olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de bu görevde üç hedefimiz vardı. Yani bizim heyetimiz resmi bir heyet değildi ama Ukraynalı temsilciler gibiydik. Üç hedefimiz vardı bu şekilde. Birincisi, filonun diğer katılımcıları gibi Gazze ablukasını kırmak. Filistin'le dayanışma göstermek ve Filistin'in kurtuluşuna yönelik siyasi hedefleri daha da yakınlaştırmak. Bu oldukça açık. Ama bizim için sadece kuşatmayı kırmak değil, aynı zamanda hem Ukrayna'da hem de dünyanın geri kalanında bu çatışmaya ilişkin ön yargıları ve cehaleti kırmakla ilgili iki şey daha var. Öncelikle Ukrayna toplumundaki güçlü ön yargıları kırmak istedik. Ne yazık ki İsrail propagandası Ukrayna'da çok başarılı çünkü.
4: Israeli propaganda is very successful in Ukraine.
1: Yes.
4: As far as you know,
3: bildiğiniz gibi İsrail'in %20'si Rusça konuşuyor. Ve onlar bize doğrudan seslenebiliyorlar. Biz çift dilliyiz. Bu bir sır değil. Ukrayna iki dil konuşuluyor. Hepimiz Rusça konuşuyor ve anlıyoruz. Yani ve İsrail'de Rusça konuşanlar doğrudan bize hitap edebiliyorlar.
1: Ukrayna'da ciddi sayıda Yahudi de var tabii bir yandan.
3: Evet, bu da ülkemizde bu çatışmanın yanlış anlaşılmasının bir başka nedeni. Çünkü hepimizin İsrail'e taşınan arkadaşları, eski komşuları ya da eski sınıf arkadaşları var ve sürekli onların sesini duyuyoruz. İnsanlar genel olarak, bütün ülkeler için geçerli, şahsen tanıdıkları kişilere güvenme eğilimindeler. İşte bu yüzden Ukrayna'da bu hikayenin sadece tek bir tarafı biliniyor. Oysa

0: Bir de Filistin toplum var ve onlar bizden çok uzak.
1: Yani
0: kültürel bir mesafe ve başka pek çok engel söz konusu. Bizim için bu çatışmada Filistin halkının ezilen taraf olduğunu ve gerçeğin işgalcinin karşı tarafında olduğunu göstermek çok önemliydi. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği aslında işgale karşı uluslararası hukuk içinde mücadele ediyor olması gibi paralellikler kurmak istedik. Bunlar Filistin'e de çok benziyor. Tabii pek çok fark da var ancak her durumda ezilenlerin ve mağdurların yanında olmak önemli. Dahası, bence bizim için bir devlet olarak Ukrayna için hatta bir ulus olarak dünyanın her yerinde zayıf ulusları, nükleer silaha sahip olmayan ulusları koruyan uluslararası hukuk değerlerini savunmaya devam etmek ve bu standartları evrensel olarak uygulamak son derece önemli. Dünyanın diğer bölgeleri tarafından anlaşılmamızın tek yolu bu. Bu klişelerin bir de öbür yüzü var. Bizim toplumumuz İsrail propagandasından derinden etkilenirken küresel güneyde Filistin'in haklı mücadelesini destekleyenlerin otomatik olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında desteklemesi gerektiğini savunan Rus propagandasından derinden etkileniyor.
1: Global South is deeply influenced by Russian propaganda that say that if you support Palestine in its just struggle,
2: exactly,
1: you must also automatically support Russia in its war against Ukraine. And we wanted to show.
0: Biz size şunu göstermek istedik. Hayır, biz Filistin'in yanındayız ve biz Ukraynalılar sadece kendimiz için dayanışma talep etmiyoruz. Aynı zamanda bizimkine benzer ya da hatta daha trajik bir durumda olan diğer uluslarla da dayanışma gösterebiliriz. Yani bence bu dünyanın geri kalanına güçlü bir mesaj.
3: Aynen öyle. Putin, özellikle de Rus milliyetçileri, savaşın hemen başında Ukrayna'yı tanımadıklarını söylüyorlardı. Biliyorsun, o toprakların Rusya'ya ait olduğunu, Ukrayna'nın ise uydurma ya da yapay bir ulus olduğunu söylüyorlardı. Bu İsraillilerin Filistinlilere karşı söylediklerine de oldukça benziyor. Filistinli diye bir şey yok, Filistin diye bir yer yok. Hepsi sahte, var olmayan şeyler. O topraklar bizim, bize ait diyorlar. Yani bu iki emperyal güç aynı şeyi söylüyor aslında. Tabii emperyal derken kastettiğim esasen Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ama bölgesel bir sömürgeci devlet olarak İsrail de Filistinlilere karşı aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla bu iki savaş arasında bazı paralellikler var.
0: Gerçekten ben de şahsen İsrail ile Rusya'nın yaptıkları arasında pek çok benzerlik ve paralellik görüyorum. Örneğin dünyada pek çok çatışma, sınır anlaşmazlığı ve toprak ihtilafı var. Ancak dünyada sadece iki devlet başkasının topraklarını doğrudan ilhak ediyor. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü bu toprakların kendilerine ait olduğuna güçlü bir şekilde inanıyorlar ve her iki durumda da çok eski sahte tarihsel mitlere referans veriliyor. İsrail'in durumunda kamuoyundaki mitlere atıfta bulunuyor. 3000 yıl önce, 2000 yıl önce burası bizimmiş, o halde bu topraklar bize Tanrı tarafından vaat edilmiş deniyor. Rusya örneğinde ise Putin, 1000 yıllık Rus devletine ve Kiev'e Rus medeniyetinin beşiği olarak atıfta bulunuyor. Orta Çağ el yazmalarına atıfta bulunuyor. Dolayısıyla bu argümanlar onlar için uluslararası hukuktan çok daha güçlü. Uluslararası hukuk sadece 80 yıllık, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Yani çok genç bir kavram uluslararası hukuk. Bazı ortaçağ el yazmalarıyla ya da Tanrı'nın vaadiyle karşılaştırıldığında onlara göre önemsiz kalıyor.
1: So and this concept of international law is too young. What is it in comparison to some medieval manuscripts? Mm-hmm. Yeah, God promise.
2: Yeah.
1: Both of these invasions.
0: Yani bu iki işgalde ideolojik nedenlerle yürütülüyor.
1: Ideologically motivated.
2: Exactly.
3: Aynen öyle. Peki, çok teşekkürler. Sizi Filo'da görmekten çok mutluyuz ve de Apaçık Radyo'da sizinle tanışmış olmaktan da çok memnun olduk. Evet, şimdi Monica Schlotauer ile görüşeceğiz. Kendisi Arjantin'den Filo'ya katılan tek milletvekili, Sosyalist Sol Parti'den Flotilla'ya katılmıştı. Sorum şu olacak, kendisi Arjantin aslında Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla Yahudi nüfusunun olduğu ülke diye biliyorum. Dolayısıyla belki de tam tersi bir propaganda bekleyebiliriz. Üstelik de lideri, yani Javier Milei'nin İsrail yanlısı olduğunu da tabii biliyoruz. Dolayısıyla Arjantin'den, şimdi iki konumuz da aslında Arjantin ama kendisi tek milletvekili. Neden bu flotilaya dahil olduğunu, filoya dahil olduğunu soracağım. Bir de neden bir önceki filoda çok sayıda milletvekili vardı, Avrupa'dan da, dünyadan da. Ancak bu sefer bir tek kendisi var. Neden böyle oldu?
2: Diputados, diputadas de otros países del mundo, de Europa, de América Latina, pero este año te estaba por ahora el solo diputada. ¿Por qué tú estabas solo? ¿Sabes algo sobre este tema? Öncelikle bu davet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine Türkiye Komitesi'ni bizi Girit'ten karşılayıp buraya getirdiği için teşekkür ediyorum. Çünkü biz de Girit'te bir tek Türkiye konsolosluğu ilgilendi, komitesi ilgilendi ve bizi buraya getirdi.
4: Respecto de por qué como diputada.
2: Ben evet, filodaki tek vekilim ama geldiğim parti zaten Sosyalist Parti olduğu için aslında biz yıllardır ülkemizde Filistin mücadelesini destekleyen bir yerde duruyoruz. Ve hani kendim sosyalist solun üyesiyim ve işçilerin ve solun cephesinden ulusal milletvekiliyim. Ama yıllardır da Filistin mücadelesinin içindeyim. Keza aynı zamanda demiryolu işçisiyim. Kendi sendikamda da bunun mücadelesini veriyorum. Geçtiğimiz yılda aslında yine bizim... Benim üyesi olduğum partiden başka bir ulusal milletvekili yoldaşımız katılmıştı. Filo'da Arjantin solunun temsil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Keza zaten biz 50 yıldır ülkemizde aslında soykırıma karşı, işgale karşı bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Evet, Milei açıktan hem soykırımı savunuyor hem Netanyahu'yu savunuyor. Ama bizler de bir şekilde yani bu toplumda... %100 anlamında bir karşılık bulan bir şey değil zaten Arjantin toplumunda. Ve bizler de aslında hem yola çıkmadan evvel hem daha öncesinden Milei'nin politikalarını teşhir etmek adına aslında bizim adımıza konuşmuyor diye bir kampanya başlattık ülkemizde.
4: Hay que preguntarle a ellos porque el genocidio continúa.
2: Ya tabii ki detaylı bir bilgim yok ama sadece bir tahlil yapabilirim bu konuyla alakalı. Yani geçtiğimiz yıldan farklı olarak evet bir sahte bir barış var şu anda ve sahte barış adı altında aslında soykırım, işgal devam ediyor. Evet, belki geçen yıla oranla daha az Filistinli öldürülüyor ama yine aslında soykırım, işgal, abluka normalleştirilmeye çalışılıyor. Ve tam da bu sahte barışın bir ürünü olarak geçtiğimiz yıldan yine farklı bir şekilde Avrupa Birliği ülkeleri bu sene filoyu desteklemediler. Filoyu desteklemeyeceklerini de açıkladılar. Hani benim analizim tam da bu kararın aslında vekillerin katılımını da engelleyen bir noktaya gitmiş olduğunu düşünüyorum.
4: Nuestro compromiso continúa hasta la derrota del sionismo.
2: Ve yani bu ikiyüzlü hükümetler aslında bu politikalarıyla bizleri zor durumda bırakıyorlar ama bizim Filistin halkının mücadelesini desteklemeye her şekilde devam edeceğiz.
4: Último, Palestina triunfará.
2: Son olarak Filistin kazanacak.
3: Muchas gracias.
4: Gracias.
3: Şimdi son konuğumuz Ezequiel Peresini'ye geçiyoruz. Yine kendisi de Arjantin'den filoya katılanlardan bir tanesi. İlk sorum aslında ona da aynı olacak. Filoya neden katıldığımı, katılma hikayesini soracağım.
2: El primer pregunta es por qué te participa la flotilla.
5: Nosotros
2: formamos parte bir uluslararası sosyalist bir örgütün üyesiyim. İşçilerin Uluslararası Birliği 4. Enternasyonel. Onun Arjantin seksiyonu Sosyalist Sol'un üyesiyim. Aynı zamanda Türkiye'de İşçi Demokrasi Partisi organizasyonumuzun içerisinde. Hem Sosyalist Sol hem İşçilerin Uluslararası Birliği 4. Enternasyonel olarak aslında tarihsel olarak programımızın ana maddelerinden bir tanesi Filistin mücadelesinin desteklenmesi. 50 yılı aşkındır aslında uluslararası örgütümüz, enternasyonelimiz Filistin mücadelesinin içerisinde bulunduğumuz ülkelerde, sokaklardayız, Filistin mücadelesini destekliyoruz. Filoya katılmamızın temel meselesi de aslında yazdığımızın, söylediğimizin arkasında durmak ve bunu gerçekten elimizle yapabilmek.
5: Y este año volvimos a participar.
2: Bu yıl katılmamızın arkasındaki en temel mesele ise aslında Trump'ın sahte barış adı altında Filistin'de soykırım ve abluka devam ediyor. Ve bunu teşhir etmemiz gerekiyor. Keza aynı zamanda dünya halklarını da soykırımı durdurmak için seferberliğe davet etmemiz gerekiyor. Çünkü Filistin'de yaşanan aslında emperyalizmin krizinin en billurlaşmış örneği Filistin'de yaşanan işgal, soykırım ve abluka.
3: Son bir soru Ezekiel'e sormak istiyorum. Sizin alındığınız gecenin ardından tabii yani siz Türkiye'ye geldiğiniz hemen ertesi gün 1 Mayıs'tı. Birçok yerde dünyanın birçok yerinde Filistin bayraklarıyla 1 Mayıs kutlandı. Yunanistan'da özellikle tabii Yunan hükümetine karşı ciddi bir protesto vardı. Arjantin'de 1 Mayıs'ta bu filoya yönelik İsrail saldırısı protesto edildi mi?
2: Arjantin'de 1 Mayıs işçilerin ve solun cephesi, Monique Hanım da ulusal milletvekili olduğu işçilerin ve solu cephesinin birlik halinde kutladığı gerçekten güçlü geçen bir 1 Mayıs oldu. Ve ortak örgüt dediğimiz 1 Mayıs'ın temel taleplerinden bir tanesi de işgale, soykırıma, ablukaya karşı dünya halklarının Filistin mücadelesinin yanında olması, hükümetlerinin ilişkilerini kesmeleri için seferber olmaları İsrail devletiyle ve nehirden denize özgür bir Filistin sağlanana kadar, tarihsel Filistin toprakları Filistin halkının eline geçene kadar seferberliğe devam etmeleriydi. Keza yine 1 Mayıs mitingi sırasında hem benim hem Monica'nın hem de Arjantin'den katılan diğer yoldaşlarımızın videolarını mitingde göstererek aslında birazcık daha bu taleplerin ve mücadelenin büyümesi, gelişmesi açısından da bir hamle yaptılar yoldaşlarımız.
5: Evet,
2: buradaki temel hedefimiz aslında gerek Arjantin'de olsun gerek diğer ülkelerde işçi sınıfını ve ezilen diğer halkları nehirden denize özgür bir Filistin talebi etrafından birleştirebilmek. Temel hedef hala bu. Yine bir diğer önemli taleplerden bir tanesi de tüm hükümetlerin en hızlı, en acil şekilde Nazi Siyonist İsrail devletiyle ekonomik, askeri, diplomatik, kültürel bütün ilişkilerini kesmeleriydi. Çünkü bu ilişkiler kesilmedikçe aslında bunlar soykırıma zemin hazırlayan bütün materyallerin İsrail'e taşınmasının da önünü açıyor.
3: Peki, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Son bir söylemek istediği şeyler var mı diye, son birer cümle var mı diye soralım.
2: Dice muchas gracias por vuestros participaciones, pero como último quieren decir algo más.
4: Cada uno tiene que
2: herkes her gün kendine şunu sormalı: bugün İsrail'in soykırımına karşı ne yaptım? İş yerlerinde, çalışma yerlerinde, sendikalarında, sokaklarda soykırımı durdurmak için. Ve tekrardan vurgulamak istiyorum. Saife ve Tiago'ya özgürlük.
3: Çok teşekkürler geldiğiniz için.
2: Muchas gracias por vuestro participación.
3: Görkem, sana da çok teşekkürler. Hem Sumut Filosu'ndan bağlandın hem şimdi çevirmenlik yaptın.
2: Ben teşekkür ediyorum.
3: Seninle zaten görüşeceğiz.
6: Evet, bu şekilde bir ayrıntılı bir sohbet gerçekleştirmek imkanı bulduk. Sumut Filosu'na katılan aktivistlerle beraberdik. Şimdi bunun bir de son söylenen söz de çok önemliydi, Arjantinli milletvekili hanımın söylediği.
3: Monica Schlotauer'ın, evet.
6: Monica Schlotauer'ın adını getiremedim. Son derece önemliydi çünkü daha şimdi sabahleyin verme imkanı bulamadığımız bir habere de bir cümleyle yer verelim. O, Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri sırları para karşılığı, para ve başka maddi karşılıklar için satan casus Jonathan Pollard 30 yıl hapiste yattıktan sonra affa giriyor ve hapishaneden çıkıp Gazze'ye şeye geliyor, İsrail'e geliyor ve orada milletvekili olmak kararında önümüzdeki şeyde ve Gazze'de etnik temizliğin mutlaka tamamlanması ve tümünün İsrail'in işgaline uğraması, İsrail yeniden yerleştirmeli diyor. Bunu da bu şekilde okumakta fayda var herhalde. Jonathan Pollard adı da bir donanma mensubu, askeri istihbarat elemanı. 30 yıl yattıktan sonra şimdi milletvekili olacak herhalde. Şeyde desteklemiş çok. Zaten Bibi Netanyahu da, İsrail Başbakanı da destekliyor bu girişimi. İşte görüldüğü gibi mesele devam edecek gibi gözüküyor epey. Evet, şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da Sezgin Tanrıkulu ile görüşüyoruz, değil mi?
7: Evet, Burcu Karakaş'ın programında barış sürecini bu sefer de Sezgin Tanrıkulu ile konuşacağız.
6: Peki, şimdi ara. Açık Gazete.
8: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
9: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
1: Barış'a bir şans. Yeni sürece dair her şey. Hazırlayan ve sunan Burcu Karakaş.
2: Günaydın Burcu, merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın.
4: Günaydın.
3: Konuğumuzu bekletmeyelim.
2: Konuğumuzu bekletmeyelim, evet. Merhabalar Sezgin.
3: Merhabalar.
5: Teşekkürler, valla özlemiştim Açık Radyo'yu. İyi oldu.
4: Hoş geldin.
5: Sevgiler Ankara'dan.
2: Hoş geldin, çok teşekkürler. Biz de öyle.
3: Bugün Tanrı Kulu bizimle beraber. Zaman ayırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen sorularımıza dönmek istiyorum. Çünkü çok fazla var ve gündem de yoğun. Sezgin Bey, aslında dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla başlarız diye düşündüm. Önemli açıklamalar yaptı sürece dair. Yani aslında hani süreçte CHP'nin duruşundan taviz vermediğini ve vermeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Özel'in açıklamalarını siz nasıl okudunuz ve CHP'nin bundan sonraki süreçte de gene Özel'in yaptığı açıklamalar doğrultusundaki pozisyonunu koruyacağını göreceğiz diye anlıyorum. Böyle söyleyebilir miyiz?
5: Şöyle ifade edeyim. Yani bu süreç başladığında CHP üzerindeki yargı kısıtlacı da yeni başlamış sayılırdı. Yani 1 Ekim, 22 Ekim, işte 30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediyesi ile ilgili olarak soruşma başlamıştı. Yani parti içerisinden ve dışarısından büyük basınç vardı CHP'ye. Ve şu deniyordu, yani siz bu işte baskı ortamında CHP bu kadar ağır kuşatma altındayken nasıl aynı masada olursunuz, nasıl konuşursunuz falan diye parti içerisinden ve parti dışarısından büyük basınç vardı. Ama buna rağmen yani Özgür Özel Genel Başkanımız ve parti yönetimi bizim üzerimizdeki baskılar, kuşatma geçicidir, konjüktüreldir. Ama Türkiye'nin Kürt meselesi yani bugünden yarına ertelenecek bir mesele değil. Tarihsel bir meseledir. En azından çatışma süreci 40 yıllık bir süredir. Dolayısıyla biz tarihin doğru yerinde duracağız ve bu süreçte yer alacağız demişti. O günden bugüne yani hem parti üzerindeki kuşatma, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokrasiyle, demokratik gelişmeyle ilgili yaklaşımları giderek daha ağırlaşmasına rağmen biz ve Genel Başkanımız o tutumdan vazgeçmedi. Dün de bir kez daha yani bu sürecin tıkandığının, ilerlemediğinin ifade edildiği bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meseleyi siyasi rekabetin konusu yapmayacağını ve buradan bir muhalefet alanı çıkarmayacağını ve baştaki duruşumuzun ve taahhütlerimizin altındaki imzaya sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade etti ve bunu yani Türkiye'de yaşayan Kürtlerin sadece değil yani işte evet, bu coğrafyanın dışında yaşayan Suriye'de, Irak'ta, İran'daki yaşayan Kürtlerin bulundukları coğrafya ve devletler içerisinde, birlik içerisinde en eşit şekilde yaşayabilmeleri için gereken her tutum alacağımızı ifade etti. Bu bence yine yani son zamanlarda yani CHP'nin aldığı, bizim aldığımız tutumun çok tutarlı bir şekilde ifade edilmesidir bu ortamda. Yani CHP'den şu bekleniyor. İktidar Partisi tarafından veya bazı çevreler tarafından ya CHP bu sürecin dışına düşse de falan deniliyor. Özellikle işte bozan tarafı olsun, işte çekilsin, evet, itiraz etsin. Dolayısıyla gördünüz değil mi? Bakın da CHP bu işe takoz oldu. En böyle zor zamanda Kürtleri yalnız bıraktı. İşte biz söylememiş miydik falan gibi bir beklenti var. Yani iktidar çevrelerinde yine bir kez daha doğru bir okumayla bu söylemleri boşa çıkardık. Boşa çıktı. Yani sonuçta CHP'den kaynaklı sürecin ilerlememesinin nedenini gösterebilecek herhangi bir tutum yok bugüne kadar. Ne söylem olarak ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tutum olarak sorumluluk hem hazırlanan komisyon raporundaki perspektif itibariyle hem de yetki bakımından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait yani. Sonuçta devleti onlar yönetiyorlar. Devletin bilgileri onlara ait. Komisyon raporunda verilen görevler de onlara ait görevler. Onlar parlamentoyu harekete geçirecekler. İşte evet bu çerçeve yasa şöyle olmalıdır. Görüştük, konuştuk, temas ettik devletin ilgili birimleri. Bu çerçevede bir mutabakat vardı. Siz ne diyorsunuz diye yani muhalefet partilerine, komisyonda yer alan partilere gelmeleri lazım. Ama bugüne kadar işte Ramazan sonrası geçsin dediler, bayram sonrası geçsin dediler. Şubat ayında rapor hazırlanmıştı. Bu zamana kadar hem çerçeve yasa konusunda yani yapılan bir hazırlık konusunda verilen bir bilgi yok. Hem de yani bir yasal çalışmayı gerektirmeyen ama bu mesele konusunda hep ifade ettiğimiz güven artırıcı, toplumsal rızanın büyümesini sağlayacak bir adım da atmadılar. Yani yasayı gerektirmeyen adım da atmadılar. Aksine evet.
3: Size ya şunu sormak istiyorum. Hani biz de programa konuk aldığımız aslında milletvekillerini aynı şekilde biraz Ankara'dan da kulis aktarmalarını, oradaki havayı aktarmalarını da istiyoruz. Şimdi sürecin tıkanması ile ilgili, ki buna tıkanma diyebiliriz diye düşünüyorum. Her ne kadar Erdoğan yaptığı açıklamalarda hani bunun burada bir tıkanma olmadığını, sürecin ilerlediğini ifade etse de, sizin gördüğünüz kadarıyla yani nerede oldu bu? Çünkü bir yandan hani aslında örgütün yasal düzenleme beklediğini biliyoruz. Öbür taraftan da devletin, iktidarın silah bırakma ile ilgili çeşitli sorunlar yaşandığını, beklendiği gibi olmadığını ifade ettiğini görüyoruz. Nerede yaşanıyor gerçekten bu tıkanma acaba?
5: Şimdi ben başında hani önceki süreçleri de çok yakından takip ettim. Yani avukatlığımdan, baro başkanlığımdan itibaren 94'te başlayan süreci, 2004'te başlayan süreci, 2013'te başlayan süreci çok yakından biliyorum. Şimdi bu öncelikle bir siyasi niyet meselesidir. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yani devletin kaynaklarını aldıkları bilgiler dışında bu konuda bir samimi niyet yok. Parti içerisinde yani benim izlediğim kadarıyla farklı kanatlar var ve bu meselenin, bu meselede atılacak bir yasal adımın partilerine zarar vereceği konusunda aşırı endişeli, ihtiyatlı bir kesim var. Bu kesim bu sürecin ilerlemesi bakımından da bir şey engel görevi yapıyor gibime geliyor benim. İkinci olarak hani ben önceki süreçlerden çıkardığımız dersle ya da çıkardığım derste şunu görüyorum. Ya şimdi örgütün bütün silahlı unsurlar Türkiye'nin kara sınırları dışına çıkmış. Bu teyit edilmiş. İki örgütün Türkiye'de yani herhangi bir silahlı varlığı yok. İki yani kendi hukukuna göre kongresini toplamış ve artık silahlı faaliyetlere Türkiye bakımından son vereceğini ifade etmiş. Sembolik bir silah yakma töreni de yapmış. Ya siz bir ya çerçeve yasa çıkartırsınız. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Güvenlik önlemlerini tekrar alırsınız. Ama bu konuda yani bir niyeti ortaya koymayan, bir başlangıç değil, üslup olmayınca hani biz Irak'ta veya İran'da ne olduğu konusunda çok yani işte açık kaynaklardan bilgi sahibiz. Onun dışında bir bilgimiz yok. Fakat şu kesin ki ben bunu yani sokaktan da biliyorum, Kürt mahallesinden de biliyorum, içindeyim zaten. Bir daha Türkiye'de Kürt meselesinin yani böyle çözümü ya da işte gündeme taşınması falan konusunda silahlı şiddet, silahlı yöntem olmaz yani. Bununla ilk başta Kürtler karşı çıkar. Fakat bu meselenin bu şekilde uzatılması, işte direnilmesi, silahlı yöntem dışındaki alanlarda demokratikleşme konusunda direnç gösterilmesi falan büyük kuşku yaratıyor. Bunun farkında olması lazım. Devletin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu konularda büyük direnç gösteriyor ve yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla yani
3: direncin kırılmasına yönelik bir hani ışık görüyor musunuz, ya da hani bir yandan da yani hani parti içinde böyle bir direnç olsa da hani Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin duruşu da bir yandan net diyebiliriz sanki. Yani nereden, buradan nereye gidebiliriz?
5: Ben yani Sayın Bahçeli'nin duruşunun net olduğunu yani açıklamalarından, temaslardan falan biliyorum ama Sayın Erdoğan konusunda, o netlik konusunda bir şey söyleyemem. Şimdi Erdoğan'ın öndeki tek mesele var Sayın Erdoğan'ın. Yani bir kendisinin üçüncü kez seçilmesi, aday olabilmesi, iki seçilmesi, üç partisinin iktidarda kalabilmesi. Önceliği budur, öncelik Kürt meselesi değil. Dolayısıyla yani öncelik bu olunca da bu aşamalarda hem Kürt siyasi hareketi hem de Kürtler ona hangi ölçüde destek verecekler bunu ölçüyorlar. Yani Erdoğan kamuoyunu yoklamalarının dışında, bu desteğin dışında yani bu aşamada bir adım atacağını ben sanmıyorum. O nedenle de kendisi de bence emin değil yani. Hani işte geçen sefer tırnak içerisinde ifade ediyorum. İşte olmadı, iktidardan düştük. %49'lardan 40'lara düştük, iktidardan düştük falan. Yeni bir rejim inşa edildi falan. Yeniden bunu kendisi yani böyle emin olmadan adım atmaz. Yani bir siyasal şeyi olması lazım, getirisi olması lazım kendisine. Yani somut sandığa yansıyacak, desteğe yansıyacak olması lazım.
3: Yani o zaman yasal düzenlemelere geçmek için Erdoğan'ın sizin bahsettiğiniz bir şekilde bir somut şey beklediğini anlıyoruz.
5: Ben yani şimdi bugüne kadar
3: getiri.
5: Bugüne kadar gecikmesinin nedeni bu. Niye diyeceksiniz? Şimdi yine benim yani siyasi analizim şudur ki bu süreç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin inisiyatifiyle başlamadı. Sonuçta yani Orta Doğu'daki gelişmeler, gelinen durum, daha büyük riskler böyle bir sürecin başlamasına neden oldu. Ve bu şeyde yani Bahçeli'de, CHP'de doğru tutum aldı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında. Şimdi neden başlamadı? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi uzun zamandır siyasi iletişiminin başına sürdürülebilir ve kontrol edebilir terörü koydu. Dolayısıyla bundan bir siyasi çıkar elde etti. Her seçim öncesi işte sonuçta muhalefeti terörle, terörle işbirliği yapmakla suçladı ve bundan bir getiri elde etti. Şimdi elinde olan bu imkan ortadan kalkıyor. Yani silahlı şiddet yok, terör yok. Dolayısıyla yani olası bir seçimde muhalefeti neyle suçlayacak? Yani odak buydu, hatırlayalım, 2023'te de buydu, 2024'te de buydu. Yani bunlar işte 2024 seçimlerinde daha yeni işte Sayaçlar yok, şu okuyacak, bu okuyacak, işte işbirliği yaptılar. 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak ifade edilen sahte videolar falan. Ondan önceki 2019 seçimlerinde İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde yapılan suçlamanın odağında terörle işbirliği vardı. Ve terörle
4: tabii ilk CHP belediyelerine yönelik ilk operasyon kent uzlaşısı kapsamındaydı. Bir yandan hatırlayacak. Evet. Aslında belki de oradan gidecekti. Sonra değişti işler. İşte yolsuzluk şeklinde.
5: Dolayısıyla şimdi elinden bu siyasi iletişim odağı olan bu imkan gitti, gidiyor yani. Yerine bir şey koyamadı. Hani CHP'ye, onların CHP'nin yerel aktörlerine, yerel birimlerine işte mali suçlarla ilgili birçok operasyon başlatıldı, görevden alındı, alınmaya devam ediliyor. Casusluk bilmem ne falan, gayri ahlaki işte etiğe uymayan soruşturma yöntemleri falan, bütün bunları yaptı ama terörle ilişkili olmakla elde ettiği siyasi iletişim gibi bir iletişim elde edemedi halen.
3: Şimdi bu süreci başlarken evet bir yandan da bunu tahmin etmemiş olamazlar herhalde diye düşünüyoruz. Yani hani erken seçim konuşuluyor ya da işte erken işte ne kadar erken ama gelecek sene Kasım ayı daha çok galiba anladığımız kadarıyla işte seçim tarihi için konuşulan bir zaman dilimi. Ya onun öncesinde sizin anlattığınızdan yasal düzenlemeleri geçişin çok da mümkün olmadığını anlıyorum ben ama.
5: Mümkün olmadığını demiyorum. Yani hesaplayamadıkları şu oldu gerçekten. Yani 19 Mart ve öncesine başlayan soruşturmalarla CHP'nin bu kadar dirençli olabileceğini tahmin etmediler.
3: Oyunu bozan bu oldu yani.
5: Evet, yani CHP'yi nasıl olsa bu soruşturmalara teslim alırız. Dolayısıyla da hani terörü bitirmiş, CHP'yi zayıflatmış bir vizyonla yeniden ortaya çıkarız. Dolayısıyla yani siyasi alandaki, ekonomi alandaki diğer kusurlarımızı da bu şekilde örteriz. Şimdi o alandaki kusurlar olduğu gibi duruyor. Yani eğitimde, sağlıkta, ekonomide, işsizlikte, yani çürümüşlükte bütün rakamlar ortada duruyor. Adalet ve Kalkınma Partisi buradan ilerleyemiyor. CHP ile ilgili de yani sonuçta bir alan açamadılar kendisine. Evet, yani büyük şeyler, davalarla baş etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyayız. işte yok kurultay davası, bultan davası, ceza davaları, işte Cumhurbaşkanı adayımıza karşı davalar falan, ama yine CHP örgütleri dimdik ayakta, işte ayın 4'ünde 81 ilde CHP her yerdeydi gerçekten. Hani bunu ben basına yansımayan kısmını da bildiğim için söylüyorum. Yani böyle bir diri örgüt de var. Dolayısıyla hani bunu da yaptı, bu imkanın elinden gitti, ne yapacak? Fakat tabii bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve hükümeti ilgilendiren bir konu değil. Orta Doğu barışıyla doğrudan ilişkili bir konu. Evet. O kadar da lüksleri yok yani, ertelemenin, ondan sonra işte geleceğe bırakmanın şeyleri, maliyeti. Türkiye'nin geleceği bakımından çok ağır maliyeti var. Bu kararsızlık içerisine gidip geliyorlar. Ben hani devletin bilimlerinin bu konularda yani böyle adım atılması konusunda daha istekli olduğu konusunda yani bir bilgiye sahip değilim, ama bir öngörüm var benim. Yani komisyondaki çalışmalardan, oradaki toplantılardan, aktarımlardan falan çıkardığım. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi sonuçta iktidar partisi, sandığa gidiyor. Yani sonuçta seçilmek ise Genelkurmay Başkanlığı oylanmıyor sonuçta. Yani ya da bürokratlar oylanmıyor. Siyasetçiler oylanıyor. Yani siyasetçilere ve siyasi partilere oy veriyorsunuz. Dolayısıyla bunu gördükleri için yani ne yapacakları, nasıl yapacakları konusunda henüz tam bir karar vermiş değiller.
3: Peki Bahçeli'nin dün Öcalan'a statü önerisini de bir sormak istiyorum. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü. Siz bunun hani hayata geçmesinin hukuki olarak da baktığınızda gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bununla ilgili gene Ankara'da ne konuşuluyor acaba Öcalan'a statü verilmesi konusunda?
5: Dün ben de tabii izledim sizin gibi. Bu statü meselesi yani Kürt hareketi çevrelerinde çok konuşulan, gündemde tutulan bir konu aynı zamanda. Şöyle demiştik biz en başından itibaren. Silahlı bir örgütü şey yapmak, siyasi hale getirmek, ondan sonra siyasal ve sosyal yaşama silahsız bir biçimde katmak, şiddetin tamamen dışlanması, tırnak içerisinde terör eylemlerinin sonlanması son derece önemli ve kıymetlidir. Bu konuda herkes, yani kimin üzerine bir rol düşüyorsa rolünü oynamalıdır. Bu bakımdan da İmran'ın, Öcalan'ın kendi örgütü üzerinde bir hakimiyeti olduğu biliniyor zaten. Bunu da en azından son bir yılda bir kez daha test edildi. Yani o konuyla ilgili olarak hani devletin birimleri görüşüyor, devlet görüşüyor, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belki birimleri görüşüyor, onları bilmiyoruz. Yani o görüşme trafiği nasıl olacağı konusunda, ne olacağı konusunda kendisi de görüşen birimlerin, yani valla biz görüşüyoruz ama bunlar bizce de yeterli değil demeleri lazım ki ortaya bir şey çıksın. Ve onlar yani o koşulları sonuçta bu sürecin devamının daha yararlı olması bakımından bir noktaya getirsinler. Yoksa bu hani bir yasal düzenlemenin en azından şu anda konusu değil. Çünkü hani komisyon kurulduğu zaman da bir yasayla kurulmadı yani. Komisyon çalışmalarını tamamen yani meclis üçlüğünün dışında tahammüllerle yürüttü, inisiyatifle yürüttü. Dolayısıyla yani onunla bu teması sağlayanların neye ne kadar ihtiyaç olduğunu söylemeleri lazım ki ona göre kamuoyuna açık veya kamuoyuna açık olmayan bir çalışma yöntemi verilensin. O yüzden hani kesin sınırları çizilmiş bir şey söylememin mümkün değil benim.
3: Peki ya Öcalan'ın statü verilmesi konusu hani CHP içinde nasıl yankı buluyor?
5: Bu konu konuşulmadı ama bu yani siyasetin konusu değil. Yani parlamentonun şu anda en azından yani parlamentoda konuşulacak bir konu değil, ama dediğim çerçeve, biraz önce altını çizdiğim çerçeve bence önemli yani. Biz başından beri şuna baktık, şunu ifade ettik en başından beri yani. Hatta 2012-2013'te de süreç başladığı zaman da ben o zaman milletvekiliydim. Yani o zaman da şu ifade edildi: silahsızlanma, şiddetin sona ermesi, terör eylemlerinin bitmesi noktasında kimin hangi rolü varsa o rol çerçevesinde üzerine düşeni yapmalıdır. Yani dolayısıyla hani bu Öcalan da olur veya başka siyasi aktörler de olur. Yani onlarla görüşülmez, görüşülmemeli, ya da işte dikkate almamalı gibi bir şey söz konusu değil. Kaldı ki yani Öcalan'la meclisin komisyonu görüştü. Ondan sonra devlet görüşüyor. Görevleri tamamlanmış dem içerisinde heyet var gidip görüşüyor. Başka kimler görüşüyor gerçekten? Yani görüştüğü iddia edilenler var ama yani sonuçta hani biz bunları bilmiyoruz ama o trafiğin de kamuoyuna yansıyanların dışında olduğu konusunda da şey var, bir kanaat var kamuoyunda. Hani bunu şeyin değil, yani bizim değil, bu işi yürütenlerin, temas edenlerin yani konuşması lazım ya da işte bir çerçeveyi çizmesi lazım. Evet. Ben şunu gördüm, yani Bahçeli burada bir tıkanıklık gördüğü için bunu açık açık kamuoyu önünde söyledi. Evet, söyledi ve işte bakın bunu da ben söylüyorum. Aynen işte 1 Ekim'de 22 Ekim'de yaptığım gibi ben söylüyorum dedi. Orada bir tıkanıklık görüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veya devlet yetkililerinde bunu kamuoyuna açık söyleme gereği duydu diye düşünüyorum.
3: Evet. Bitireceğiz yavaştan. Ömer abinin özdeşinde sorular olabilir ama ben bir tane tabii ki hazır sizi almışken süreç konuşuyoruz ama Mutlak Mutlan davası ile ilgili az önce bir değindiniz ama davada istinafın esas hakkındaki kararı bekleniyor. Hani onunla ilgili de bir görüşünüzü sorup ondan sonra gene Ömer abi ya da özdeşin için sorusu varsa öyle bitirelim.
2: Ben de aslında aynı konuda bir şey soracaktım. İzninizle onu da ilave edeyim. Yani bu Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı davada çıkacak olası bir mutlak butlan kararıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi en önemli siyasi kurumdur Cumhuriyet kurulduğundan bu yana ve bu kurumun için karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diye bir vurgu yaptı. Ama Devlet Bahçeli şimdi bir şey de görüyorum, Taha Akyol Karar Gazetesi'nde yazmış, CHP'yi parçalamak başlıklı bir yazısında, son yazısında net bir tavır koydu ortaya diyor bu mutlak mutlak meselesinde Devlet Bahçeli. Fakat arada ne cereyan ettiyse Fethi Yıldız akşam yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı çıkar ve kesinleşirse Özgür Özel yönetimi yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir dedi. Yani ve şeyi de eklemiş, tabii ki Yıldız Bahçeli'nin izni olmaksızın bir açıklama yapmaz ama iki açıklamanın farklı yönlerde olduğu apaçık ortada, sebebini bilmiyoruz demiş. Sezgin Tanrıkulu, sen nasıl yorumluyorsun?
5: Şöyle, şimdi saçma sapan bir dava yani sonuçta, hani o davayla ilgili hukuken bir şey söyleyemem. Yani çünkü hukukun bütün ilkeleri çiğnenerek bu noktaya kadar geldi. Evet. Dolayısıyla hani hukuken bir şey söylemek ya gerçekten bana düşmez, söyleyemem de yani. O dava yani seçim yargısının yani siyasi partilerin tüccükleri, siyasi partiler esası uyarınca kongre kurultayları seçim yargısının denetimine tabidir. Onun dışındaki işler eğer varsa işte etkileme ya da başka bir şey, o ancak ceza yargısının konusu olur. Onunla ilgili davalar da devam ediyor zaten. Yani işte bugün de bir duruşma var Ankara'da. Ancak yani eğer siz siyasi partilerin siyasi faaliyetlerini ne olduğu belirsiz bir geleceğe, bir zaman dilimine bırakırsanız, ki şimdi olan odur, Türkiye'de yani siyasi partiler diye bir şey kalmaz yani. Yapılan budur bugün CHP ile ilgili olan. Çünkü seçim hukuku süreli hukuktur ve belli kurallarla işler. Ondan sonra o işlere artık diğer hukuk mahkemeleri bakamaz yani. Ama baktı ve bu noktaya kadar geldi. Kurultay tarihinden yaklaşık 3 yıl geçmiş. 2,5 yıldan daha fazla geçmiş. 3 tane kurultay olmuş. Halen CHP'nin kurultayı tartışılıyor. Yani evet. Olmak gerekli. Çok acayip. Siyaseten, evet, siyaseten Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu tespit son derece değerli ve kıymetli. Yani okuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte yargı eliyle siyasi partileri siyaseti dizayn etmesinin kalıcı nasıl büyük hasarlar bırakabileceği konusunda uyarı yaptı dün. Açık bir uyarı. Yani şimdi şunu yapmak istiyor aslında Sayın Erdoğan. Yani bir işte sandık olsun, seçim olsun ama hep ben seçileyim diyor. O nedenle de ilk önce kendisine aday karşısına aday olabilecek muhtemel rakiplerini siyaset dışına itmeye çalışıyor. İmamoğlu davası bu davadır. Yani öbür gün hangi davalarla karşı karşıya kalırız onu bilemiyorum. İki, yani kendisini değiştirebilecek güce sahip siyasi partinin yönetimiyle ben belirleyeyim diyor. Yani muhalefet olsun ama beni değiştirecek güçte olmasın diyor. Davanın özü bu. Eğer siz bunu yargı eliyle yani işte yaparsanız zaten yani otokrasinin tek meşru kaynağı olan o sandık denen mesele de kalmaz yani.
3: Evet. Sezgin Bey, ağzınıza sağlık. Sizi sabaha kadar anlatsınız böyle dinleyebilirsem ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik.
4: Bugün. Evet, tamam.
3: Bir daha yine sizi konuk alırsak herhalde daha ayrıntılı da yine kaldığınız yerden şey yaparız diye düşünüyorum.
5: Tabii ki çok memnun oldum takip ben de.
2: Sezgin Tanrıkulu çok teşekkür ederiz.
4: Çok teşekkür ederiz.
5: Sizlere bir gün yandım.
3: İyi günler, teşekkürler.
5: İyi günler.
1: Barış'a bir şans. Yeni sürece dair her şey. Hazırlayan ve sunan Burcu Karakaş.
0: Açık Gazete.
6: Now I know that I am the last one for a purpose, to bring my people back to their own again.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Reklamlar.
7: Merhaba, ben Özel Sezin Okulu 4. sınıf öğrencisi Ali Selim. Empati, başka birisinin duygularını hissetmeye çalışmaktır. Çok önemlidir çünkü eğer empati kurarsak herkes birbirini anlar ve barış olur. Ama empati kurmazsak barış ve sakinlik sağlanamaz.

0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
3: Merhabalar, günaydın herkese. Apaçık Radyo Hüsnü Kabul'den günaydın. Bugün ne yazık ki temel direğimiz, programın esas insanı Vasim Ahmet Sıddık'ı yok. Kendisi küçük bir rahatsızlık geçiriyor. O yüzden ben programı yürüteceğim. Umarım yüzüme gözüme bulaştırmam. Ama bugün çok hoş bir sürpriz oldu. Aslında biraz da bunun için de çabaladık ama Taha Elgazi bizle birlikte. Taha Elgazi dinleyicilerimiz hatırlar. Vasim'le birlikte programa başladığımız zaman kendisiyle birlikte yapıyorduk programı. Dolayısıyla Taha Hocam hoş geldiniz. Aramızda aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra.
4: Hocam hoş bulduk.
5: Herkese merhabalar, hoş geldiniz.
6: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk hocam herkese.
3: Dolayısıyla bugün Taha Elgazi ile onun hem Suriye hem Türkiye tecrübeleri aslında üzerine konuşacağız. Ama öncelikle Taha'ya geçmiş olsun diyoruz. Yani şu anda Suriye'de ve geçtiğimiz aylarda ciddi bir trafik kazası geçirdi. Şimdi sağlığı daha iyiye gidiyor ama bu vesileyle aslında İlke TV'nin internet sitesinde de Ercüment Akdeniz'in yaptığı bir röportajı dün okudum aynı zamanda. Kendisiyle tam da bu haberi aldıktan sonra o röportajı da okudum. Yani Suriye'deki sağlık sistemi, Suriye'ye geri dönüşlerin nasıl olduğuna dair de konuşacağız. En sonunda biraz Türkiye'deki bu göçmen politikalarının ya da işte göçmen hakları, geçici koruma statülerinin değiştirilmesi, kaldırılması vesaire gibi takım konular üzerinde konuşacağız. Yani Taha Elgazi hem aslında Suriye hem de Türkiye üzerine bütün o hareket, bütün o göç, göçmenlik, mültecilik üzerine çok ciddi tecrübeleri olan bir arkadaşımız, zaten programı yaparken de kendisiyle konuşuyordum. Dolayısıyla ama önce ben gene de Taha Elgazi'den şunu rica edeceğim. Kendisinin çünkü Türkiye'den ayrılıp Suriye'ye dönmesi de başlı başına bir hikaye. Yani çünkü gene hatırlarlar kamuoyunda bu göç mülteci meselelerini, işte göç idaresinin bir takım pratiklerini inceleyen izleyicilerimiz hatırlarlar. Gözaltına alındı Taha Elgazi. Sonra geri gönderme merkezinde tutuklandı ve sınır dışı kararı verildi kendisi hakkında ve döndü. Dolayısıyla biraz bu
5: vatandaşlığı da iptal edildi.
3: Vatandaşlığı da iptal edildi kesinlikle, evet. Yani dolayısıyla bu nasıl diyeyim? Yani bir göçmenin, bir mültecinin ama vatandaş olmuş bir göçmenin bütün o pratik, bürokratik, ulusal vesaire, bütün o etraflı, bütün o ayrıntılar hakkında bir inanılmaz bir tecrübe birikti. Biraz buradan konuşalım mı Taha Hocam başlangıçta? Nasıl
4: olur,
3: oldu
4: hocam.
3: İşte biraz özetleyerek sonra da Suriye'ye geri dönenlerin durumunu konuşuruz. En sonunda Türkiye'deki bütün bu göçmen hakları meselesine gireriz. 20 dakikalık bir zamanımız var.
4: Tamam hocam.
6: Hoş geldin Taha. Geçmiş olsun bu arada.
4: Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Sağ olun hocam. Tabii ki vatandaşlık alınma kararı 2024 yılında tam 19 Mayıs tarihinde alındı. Herhangi bir tebligat, herhangi bir bilgi bana verilmedi. Ben kendi iş yerimde Yusuf Paşa İstanbul Noter 29'da yemeli tercüman olarak bir arkadaşın işlemini yaparken yemeli tercüman ismimi vekalete alırken oradaki memur dedi ki Taha hocam ismin sistemde gözükmüyor, ne TC ne de ismin. Ben de direkt nüfus müdürlüğüne müracaat ederken vatandaşlık ve nüfus müdürlüğüne dediler ki senin vatandaşlığın 2 ay önce iptal edilmiş, alınmış yani. Tabii ki maalesef burada herhangi bir tabligat verilmediği zaman, herhangi bir bilgi verilmediği zaman 2 ay ben boşta kalmam benim için aslında çok korkunç bir durumdu. Hem hukuka aykırı hem de anayasaya aykırı, yani bir kişinin vatandaşın alınması ve tabligat verilmesi acayip bir şey. Ben orayı müracaat ederken, başvururken herhangi bir sonuç alamadım. Herkes dedi ki git bir avukatla görüş. Resmi yazışmalarla üzerinden her şey belli olur. Ondan bir yıl sonra, yaklaşık geçen sene tam 17 Mayıs 2025 tarihinde, işte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde beni arayan oldu bir ekip. Evde bekliyorlardı, geldim. Adres kaydı bahanesiyle gelip beni direkt Emniyet Müdürlüğü'ne aldılar. Oradaki rapora istinaden üzerime 207G, G207 kodu kondu. Orada ben sorurken bu G207 kodu nedir? İşte provokatör eylemlere katılma kodumuş. Beni oradan Arnavutköy'e alıp Arnavutköy'den Aydın Geri Gönderim Merkezi'ne sevk ettiler. Aydın Geri Gönderim Merkezi'ne sevk ederken oradaki arkadaşlar Geri Gönderim
3: Aydın geri
4: Merkezi'ne
3: gönder merkezi derken, Taha hocam çok pardon, İstanbul'dan Aydın şehrine yani.
4: İstanbul'dan Aydın'a sevk ettiler hocam.
3: Aydın
4: Hemen direkt
3: vilayetine.
4: Aydın vilayetine. Aydın Geri Gönderim Merkezi'ndeki işte merkezin müdürü ve oradaki arkadaşlar Göç Başkanlığı'ndan şunu ifade ettiler. Dedi ki Taha Hoca senin üzerine bir sınır dışı kararı geldi. Yani ister kendi gönüllü olarak imzanı at ya da işte burada bir 6 ay ya da bir yıl kalma ihtimalin var. Tabii ki yıllardır Türkiye'de bizim verdiğimiz emek gemilerde ne yaşanan oradaki maalesef işte durumları bilerek ben dedim ki hemen direkt beni sınır dışı edin. Yani başka bir yol kalmadı. Tabii ki burada ailem de eşim de aslında vatandaşı alındı, geri gönderim merkezine alındı. Bu da bir aykırı. Bu da bu hukukun diğer yüzünün aykırısı. Yani diyelim ki şimdiki Taha El Gazi'nin yıllardır verdiği mücadele bazı hükümet kanalların hoşuna gelmedi. Peki Taha El Gazi'nin ailesi, eşi, çocukların ne alakası var? Nasıl çuvar? Bir kişiyi suçlarken ailenin tümünü niye suçluyorsunuz? O da büyük bir aslında aykırı hocam maalesef. Sınır dışı edildikten sonra yaklaşık bir yıla geldi. Yani direkt ben kendi ilime, Deirezzor iline gittim. Orada
3: Çok
4: işte
3: pardon, Taha hocam, çok pardon.
4: buyur
3: Bu
4: hocam.
3: şimdi Türkiye tarafı bu kimliğin, ulusal kimliğin, vatandaşlığın aslında geri alınması kendi başına aslında tam kendi başına hukuksuzluk. Yani sen birisini vatandaş yapıyorsun, vatandaş artık bunun geri alınabilir bir şey, bu kadar kolay geri alınabilir bir şey olması da çok ilginç. Yani hakikaten gayet ezberden, gayet ideolojik, hiçbir temeli olmayan bir süreci yaşamış oluyorsun ve kendi başına ne kadar yıpratıcı. Ailen ve çocukların içinde bu. Küçük çocuklar kendilerini bir anda kaç sene burada yaşadıktan sonra artık burası senin memleketin değil deniyor. Yani bunu da yani en çok basit temelde bir insani empati vesaire sıfır olan bir durum galiba. Yani bunu çok altını bin kere çizmek lazım diye düşünüyorum bunu.
6: Ben de şeyin
3: Aynen.
6: altını çizeyim izninizle, yani hukuki bir mahkeme kararı, en azından bir mahkeme kararı olması lazım değil mi? Bildirilmiyor bile.
3: Evet.
4: Ömer
3: Tabii
6: hocam
3: 2 ay
4: burada,
3: sonra
4: yani
3: öğreniyor çünkü bunu, değil mi? O anlam
4: aynı
3: diyorsun.
4: aynı
3: Evet.
4: hocam.
3: Evet.
4: Ya burada hocam dediğim gibi, ya şimdi bir vatandaşını alıp da ona bilgi vermemek ya da herhangi bir tebligat etmemek, peki bunun mülkü, bunun diyelim ki işi, bunun diğer işlemleri Türkiye'de bir yandan ortadan kalkıyor ve onun haberi yok. Ya şimdi benim gibi diyelim ki benim Türkiye'de, tabii ki bizim maddi durumumuz ortaydı ama benim herhangi orada bir mülküm olsaydı, evim olsaydı, o da maalesef berbat bir durumda kalmıştı. O da havada kalmıştı. Yani şimdi
3: Tabii.
4: benim diyelim ki işte eşimin işi ya da benim oradaki iş yerim, şu an iş yerim mesela orada hala daha havada kaldı. Bir şey kapatamadım. Benim orada şey banka hesaplarımda bazı, diyelim ki banka hesaplarımda bir Garanti Bank, bir de Kuvvet Türk Bankası'nda bazı bir miktar para var. Onlar da ortada kaldı. O konu maalesef. Bir de ben oradaki arkadaşlara, yani Emniyet Müdürlüğü arkadaşlara şu soruyu sordum. Dedim ki ya bir vatandaşlığın herhangi bir suçu olsa da, ne olursa olsun, hangi bir ağır suç olursa olsun, ya mahkemeye verin, yargıya verin. Ama bir anda vatandaşını çekip de hemen direkt bunu sınır dışı etmek, bu hukuka aykırı, anayasaya da aykırı maalesef.
6: Tam da bunu sormak istemiştim. Herhangi bir mahkeme kararı falan da söz konusu değil. Bir bilgilendirme de söz konusu değil. Çok güzel.
4: Aynı hocam. Aynı maalesef. Ne bir mahkeme kararı ortada var, ne de herhangi bir tebligat ya da bir bilgi verme var hocam ortada.
3: Ama işte bu vesileyle yani Taha hocaya yapıldığı gibi işte gayet radikal bir geri gönderme operasyonu yaptılar aslında. Yani mümkün o kadar çok miktarda işte Suriyeli geri göndermek. Böylece iç piyasada işte milliyetçi şöven vesaire işte bir takım ruhu beslemek üzere yapılan geri göndermek. Böylece iç piyasada işte milliyetçi şöven vesaire işte bir takım ruhu beslemek üzere yapılan operasyonların parçası aslında.
5: Ve buna
3: Ama
5: geri şey

0: 2016 yılından itibaren bugünümüze kadar Suriye'ye, yani Türkiye'de bulunan Suriye'de sığınmacıların ve Suriye'ye dönenin sayısı 1 milyon 400 bin civarı. Bunları Göç Başkanlığı Gönüllü Dönüş adı altında statik veriyor. Bir de 8 Aralık 2024 tarihinden, yani Esed rejimin düşme tarihinden itibaren bugünümüze kadar yaklaşık resmi veriler sinaden 600 yaklaşık 700 bin civarı hocam. 8 Aralık'tan itibaren 8, yani 700 bin civarı. Şimdi bunlar da gönüllü dönüş adı altında alınıyor. Tabii ki burada gönüllü dönüş var mı? Tabii ki bazı insanlar gönüllü dönüş dönüyorlar. Ama gönüllü dönme kararını alırken bu insanlar acaba Suriye'ye döndükten sonra bunların durumlarını Suriye'de herhangi bir araştırma, herhangi bir göz, herhangi diyelim ki bir çalışma var mı? İnsanlar diyelim ki biz döndüler. Tabii ki. Peki orada nasıl yaşıyorlar? Bu konuya biz dayanırsak Ferhat Hocam, isterseniz ben biraz
1: Tabii.
0: açıklayayım.
1: Evet,
0: Yani
1: buradan
0: Suriye,
1: geçirmişse
0: Türkiye'den
1: biraz daha.
0: Suriye'ye dönen aynı. Şimdi
1: Evet, olabilir.
0: Türkiye'den Suriye'ye dönen aileler, ben bir yıldır beri buradayım. Aynı zamanda da Deirezzor vali danışmanıyım. Yani bazı ailelerle görüşürken farklı farklı illerde, Halep'te, Şam'da, Humus'ta, Deirezzor'da ailelerin %80'i hocam diyebilirim. Türkiye'den, Lübnan'dan, Ürdün'den, Irak'tan döndükten sonra maalesef çoğu aileler işte diyelim ki Türkiye'deki bahallık, enflasyon, ayrımcılık, ırkçılık, Göç Başkanlığın son aylarda, yıllarda bu baskı olarak gözüken kararlar üzerinden nedeniyle Suriye'ye dönme kararını aldılar. Suriye'ye dönürken hocam bu aileler şimdi tekrar Mısır'a, Lübnan'a yine bir göç kararını aldılar. Çünkü burada durum maalesef hocam yani gayri insani bazı bölgelerde herhangi bir eğitim sistemi altyapısı yok. Herhangi bir diyelim ki işte sağlık altyapısı yok. Mesela Suriye yeni hükümetin Eğitim Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu geçen ay. Yaklaşık şu an Suriye'de 7849 okul şu an hizmet dışında. 7849 okul hizmet dışında. Bunlar savaş nedeniyle işte kimisi hasar görmüş, kimisi diyelim ki zarar görmüş maalesef. Peki öğrenci durumu burada nasıl? Yine Eğitim Bakanlığı'nın sayısına istinaden ve aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in UNICEF heyetinin diyelim ki raporuna istinaden şu an Suriye'de mevcut durumda yaklaşık 2,4 milyon çocuk eğitimsiz. Okula gitmeyen çocuk. 2,4 çocuk
1: Çocuklar ne
0: maalesef.
1: yapıyorlar? Hiçbir şey yapmıyorlar,
0: Hocam
1: değil mi?
0: maalesef çocuklar sokaklarda, çocuklar
1: Sokaklarda.
0: mahallelerde. Çok maalesef yani. Bir de şu çocukların çoğu ailelerin maddi durumları olmadığı nedeniyle ve Suriye'nin şu an işsizlik durumu nedeniyle çocuklar 8 yaşından itibaren, 7 yaşından itibaren işe veriliyor. Kimisi işte diyelim ki ağır işlerde işliyor, sanayilerde işliyor. Kimisi çöp topluyor, kimisi kağıt topluyor. Yani aslında bu korkunç bir durum. Ben bir öğretmen olarak yıllardır hem de Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve oradaki okullarda 5 yıl AB tarafından desteklenen bir projede eğitim verdim. Yani şu an Suriye'de yaklaşık 2,4 yani 2,5 milyon çocuk eğitimsiz. Peki biz 10 yıl sonra bu çocukların durumu geleceğe nasıl olacak? Onu maalesef kimse düşünmüyor. Yani küçük bir sayı değil hocam. 2,4 milyon çocuk
1: Korkunç.
0: bugün bir
1: Suriye'nin nüfusu
0: maalesef.
1: ne kadar bu arada Ta hocam?
0: Hocam şu an bulunan Suriye nüfusu yaklaşık 13-14 milyon.
1: İşte yani bu 13 milyon nüfusun sadece çocuk, yani sokaklarda dolaşan çocuk sayısı 2,5 milyon. Yani düşünebiliyor musun?
0: Maalesef.
1: Beşte biri.
0: Maalesef hocam. Bir
1: Neredeyse
0: de
1: yani.
0: onun
1: Beşte
0: yanında
1: biri, evet.
0: işte sağlık altyapı da maalesef durumu o kadar iyi değil.
1: Aslında bu
0: Sağlık Bakanlığı.
1: yaşamış olduğun kaza yüzünden bayağı onu da yakından tecrübe
0: Tabii ki
1: etmiş
0: onu
1: oldun
0: da
1: galiba, değil
0: hızlı
1: mi?
0: bir şekilde ifade edebiliriz. Ben mesela kaza yaptığımda Deirezzor ilinin girişinde de kaza yaptım. Hemen direkt beni Deirezzor Şehir Hastanesi'ne aldılar. Orada maalesef herhangi bir tıbbi malzeme, herhangi diyelim ki oradaki cihazlar olmadığı nedeniyle oradaki doktor dedi ki Tahoca hoca senin kazan ağır bir kaza. Omzunda, kalçanda, topuğunda ciddi kırıklar var. Bizim burada o kadar imkanımız yok. Seni başka bir hastaneye sevk edelim. Beni direkt işte Azez bölgesine gönderecek. Çünkü Azez bölgesi yıllardır diyelim ki işte oradaki STK'lar aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in desteği ne değil. Oradaki altyapı, sağlık altyapısı daha güçlü. Bu da aslında bir kötü durum. Yani Deirezzor'da ya da diyelim ki başka bir ilde Allah korusun bir kaza olduğunda, bir hasta olduğunda hastaneye gidiyorsun. Doktor diyor ki kusura bakmayın biz size bir şey demezdik başka bir ile gidin. Yani bu da sağlık altyapısı da Türkiye'den diğer ülkelerden dönüyor.

0: Yani Suriyeli aileler için aslında çok ciddi bir öne gelen bir önemli bir nokta hocam.
1: Evet, savaş bitti diye her şey güllük gülistanlık olmadı yani. Olamaz da zaten.
0: Hocam savaş bitmesi aslında yani bugün savaş bitti diye biz bir televizyon kanalını diğer kanal çevirmesi gibi değil. Savaş bugün
1: Tabii.
0: 14 yıl geçti. Yani her
1: Tabii.
0: savaşın bir yılı en azından 5 yıl yeniden inşa etmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ha, İrak bize en yakın örnek Irak. Irak'ın 2003'te dediler ki savaş bitti. 2003'ten bugüne kadar maalesef Irak'ın durumunu görüyoruz.
1: Tabii. Evet. Taha Hocam, eğer bu Suriye ile ilgili böyle tabii ki paylaşabileceğim şeyler varsa çok seviniriz, ama biraz da Türkiye'yi konuşalım mı? Yani
0: Tamam olur hocam olur.
1: Türkiye'deki sen orada olmana rağmen Türkiye'yi gayet iyi izliyorsun. Bu göçmen hakları, bu geçici koruma statüsünün ne oldu? Kaldırıldı, kaldırılıyor. Bu konulardaki biraz yorumlarını alabilir miyiz?
0: Hocam geçici koruma statüsünün son aylarda kaldırılması işte medya üzerinden bazı göç başkanlığının STK'larla, Suriye'de STK'larla toplantılarında dile getirildi. Şimdi geçici koruma statüsü aslında nedir? Onu da basit bir şey tarif
1: Evet.
0: edelim izleyicilere. Geçici koruma
1: Evet.
0: statüsü aslında 2014 yılında tenfize geçti, uygulamaya geçti. Geçici koruma statüsü 64-58 Uluslararası ve Yabancılar Kanunu 91. maddesine istinaden Suriyeli sığınmacılar için özel bir statü. Geçici koruma. Şimdi hukuki olarak yani Türkiye'nin hukukuna istinaden ve uluslararası hukuka istinaden ve uluslararası koruma hukukuna istinaden geçici korumanın kaldırılması mümkün mü? Bu konu hocam mümkün değil hukuki olarak. Çünkü şunu ortaya koymamız gerekiyor. Suriye'den diyelim ki işte Türkiye'ye sığınan Suriye sığınmacıların gelme sebepleri ya da sığınma sebepleri bir mi? Yani sadece esir rejim mi? Tabii ki esir rejim sadece değil. Ben sana bir örnek vereyim. Biz mesela kazadan önce yani yaklaşık 3 ay önce Şam'da Kunaytır'a Suriye'nin bir tam kuzey noktasındaki bir il. Oradaki ailelerle görüştük. Oradaki aileler şimdi Kunaytır'ı bırakıp Şam'ın kırsalına yerleştiler. Biz derken niye geldiniz? Oradaki bütün köyleri şu an İsrail işgal altında. Şimdi Türkiye'de Kunaytıra'dan yaşayan aileler var. Ben bu ailelerin geçici koruma statüsünü iptal ederken aileleri nereye göndereceğim? Zaten bunların illeri, bunların köyleri şu an İsrail işgal altında. Bu bir. İkincisi,
1: Pardon hocam, bir dakika, bu şehir nerede? Kuzeyde derken nereyi? Biraz daha
0: hocam Şam'ın kuzey tarafında
1: Şam'ın
0: diyebiliriz.
1: kuzeyinde. Anladım.
0: Aynen. Şam'ın yani güney pardon güney tarafında hocam.
1: Ha,
0: Şam'ın
1: güney.
0: güney
1: Tamam.
0: tarafında.
1: Evet,
0: Yani
1: kuzey deyince
0: Suriye'nin
1: biraz
0: tam son güney noktası. Suriye'nin son güney noktası. Lübnan,
1: anladım.
0: Suriye, İsrail tam ortak noktasında hocam. Güney bölgesinde.
1: Anladım. Tamam.
0: Bir
1: Evet,
0: de
1: pardon.
0: bazı insanlar işte diyelim ki ya farklı bölgelerden geldiler. Onların şu an aynı bölgeden geldiklerini görmeleri zor. Kimisi diyor ki mesela Kamışlı ya da diyelim ki işte Haseke dönemim. Çünkü orada hala daha SDK var. Kimisi diyor ki benim köyümde hala mesela diyelim ki Amerikan askerleri var. Yani şu mesela Suriye'nin doğu tarafında ya da bazı bölgelerde. Yani bu bir hukuki aslında temel nokta. Suriye'den Türkiye'ye sığınan kişilerin gelme sebebi tek Esed rejim değil hocam. O çok önemli. Peki onun yanında ne oldu? Son günlerde de yine maalesef Göç Başkanlığı tarafından bir karar çıkartıldı. Suriyeli sığınmacılarla alakalı bir karar. Geçici koruma statüsü altında olan Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetleri durduruldu. Tabii ki burada bir özel ya da istisnai bir dal kararı oldu. Allah'u muafine işte kanser hastası, böbrek hastası, şeker hastası ya da ağır hastalar için onlara istisnai olarak sağlık hizmetleri devam edecek. Peki bu durum aslında normal mi? Yani karar mantıklı mı? Bence de sağlık hizmetleri ya da sağlık hakkı insanın temel haklarından birisi. Ben burada bir insan yani diyelim ki Suriyeli olsun ya da herhangi bir ülkede olursa kanser hastası, böbrek hastası hastaneye gelirken bunun tedavisini durdurup ya da diyelim ki işte bunun sağlık hizmetini durdurup iptal etmek insan haklarının, temel insan haklarının hukukuna aykırıdır. Peki burada ne oldu? Şimdi burada aslında bir çekişme oldu. AB'nin tüm yıllardır verdiği destek ve maddi destek projeler sağlıkla alakalı. Mesela diyelim ki işte sıhhat projesi var. Sıhhat projesi 1 ve sıhhat projesi 2. Maalesef AB'ye yetkili diyor ki biz Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla alakalı 2027 yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerini sağlıyoruz. Ve biz bu konuyu zaten Göç Başkanlığı'yla Türkiye hükümetiyle anlaştık. Ama buradaki Göç Başkanlığı diyor ki biz sağlık hizmetlerini durdurduk. Bence yani bir insan hakları savuncusu olarak bu kararlar, yani Göç Başkanlığı kararlar, sağlık hizmetlerinin durdurulması, ondan önce yıllar önce işte bu mahalle kapatılması, aynı yollarda diyelim ki işte şehirler arası yol izni alması, bu kararlar aslında Göç Başkanlığı tarafından Suriyeli sığınmacılar üzerine bir baskı. Yani buradaki insanları son noktaya getirip bu insanların yani zorla diyelim ki işte Suriye'ye göndermek. Ama şurada aslında Göç Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı şunu düşünmesi gerekiyor. Diyelim ki bugün Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ya da 2,5 milyon Suriyeli sığınmacı var. Geçici kurma statüsü altında. Bunları biz bir andan Suriye'ye gönderirsek. Ya aslında Suriye'ye gönderme şu an işsizlik ortamında, güvensizlik ortamında, evsizlik ortamında, barınmasız ortamında. Bu insanlar oraya gittiğinde zaten bu insanlar tekrar ya Türkiye ya Lübnan'a ya da diyelim ki işte Ürdün'e ya da Mısır'a yine aynı yolları maalesef izleyecekler. Yani
1: Tabii
0: insanca
1: hayatta kalmak için her türlü yolu deneyecek yani,
0: tabii
1: kendisi,
0: ki
1: çoluğu,
0: tabii ki
1: çocuğu,
0: hocam
1: yani
0: yani
1: ne yapacak yani?
0: Göç Başkanlığı yetkileri yıllardır kendi dillerinde işte biz insanca muamele ediyoruz, insancılıkla konuşuyoruz. Peki sen bu insanları zorla gönderirken hangi insanlıktan sen bahsediyorsun? Yani biraz önce bahsettiniz hocam, geri gönderme merkezinde. Ya hocam burada TİHEK, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yani devlete bağlı olan resmi kurum olan raporu ortada. Aynı zamanda da Gaziantep, Urfa, İzmir, İstanbul baroların raporu ortada. Geri gönderme merkezlerindeki vakalar, olaylar hocam korkunç. Yani insanları maalesef işkence, insanları döverek, insanları söverek zorla gönderiyorlar. İnsanlar 6 ay, 8 ay, 1 yıl orada kalıyorlar. Ya bunlar ortada açık. Yani bu onlar, bunun rapor. Yani hem devlet tarafından devlete bağlı olan kurumlar hem de barolar sonunda yani. Maalesef buna rağmen Göç Başkanlığı ve maalesef oradaki yetki diyor ki bizim buradaki Suriye sığınmacı kişiler gönüllü dönüş adı altında döndüler.
1: Ya işte aslında
0: Evet.
1: biraz, yani bir yandan bir imaj var. O imajın işte sunulması, ikna edilmesi, inandırılması var. Bir de gerçeği mümkün olduğu kadar saklayarak işte o propagandayı yapacaksınız. Yani manipülasyonu yapacaksın. Dolayısıyla bütün bu lafların, imaj inşasının sonunda da geri gönderdik. Ama kendileri isteyerek gittiler. Zaten Suriye'de her şey yolunda. Baştan aşağı bir kurgudan bahsediyoruz aslında. Bu kurgunun
2: Şimdi
1: altı bambaşka.
2: son dakikalara geldik ama ben de bu üzerine en son konuştuğumuz mevzuya dair çıkan haberin yani ayrıntılarını vereyim. Bu 1 Ocak itibariyle deniyor, 2026 itibariyle Türkiye'de Suriyelilere yönelik ücretsiz sağlık hizmeti dönemi sona eriyor ve geçici koruma statüleri kademeli olarak denmiş. Ne kademeler bilmiyoruz bunlar ama kaldırılıyor. 1 Ocak'tan itibaren başladı diye haberler çıkmıştı. Statüsü kaldırılanlar ikamet izni almak zorunda kalacaklar, Suriyeliler yani. Aksi takdirde sınır dışı deport süreçleri ve geri gönderme merkezleri gündeme gelecek denmiş. Durum buydu.
1: Peki bu ikamet nasıl alınacak?
2: Yani onun ayrıntılarını
0: Hocam
2: tabii ben de
0: ayrıntılarını
2: bilmiyorum.
0: şöyle ben ifade edebilirim. Özel hocamızın affına istinaden. Ya şimdi şöyle geçici kuruma kimliği alanlar Suriyeli sığınmacıların pasaport olması gerekiyor ve Türkiye'ye resmi bir şekilde giriş mühürü olması gerekiyor. Yani ben bir geçici kuruma kimliğini alırken şu şartı koyuyorlar. Senin pasaport olman ve pasaportun üzerinde ilk Türkiye'ye giriş yaptığında yani 10 yıl önce, 12 yıl önce resmi kapılardan, sınır kapılarına girmen gerekiyor. Ya zaten bu insan kaçak gelmiş. Zaten sen bana geçici kurma
1: Savaştan
0: statüsü
1: kaçıyor.
0: verdin. Sen buna niye resmi mühür gerek istiyorsun? Bu bir. İkincisi, sağlık hizmetlerin kaldırılması Özdeş hocamızın sözüne dayanarak yine bir şart kondu. Dedi ki biz sağlık hizmetlerini kaldırdık. Buradaki Suriye'de sığınmaca gidip çalışma iznini çıkarsınlar. Hocam çalışma izni çıkartması yani şöyle bu da açık aslında bir bilgi. Hangi iş yerinde Suriyeli sığınmacılara çalışma izni veriyor?
2: O
0: Diyelim ki
2: kadar
0: Samsun ya da
2: zorlaştırıldı ki bu arada
0: tabii ki
2: biz de yakından biliyoruz gerçekten.
0: yani 2024'ün Eylül ayında bir istatistik çıktı. Suriyeli STK'lar ve aynı zamanda da Çalışma Bakanlığı'nın arasında 2024 Eylül ayında Suriyeli sığınmacının içerisinde sadece %5 çalışma izni olanlar var hocam. %5.
2: %5
0: Yani korkunç, korkunç.
2: inanılmaz.
0: Bu resmi bir veri, resmi bir veri. %5 hocam. Yani bugün sen benim geçici kurma statümü kaldırıyorsun. Bana diyorsun ki göç başkanlığı olarak git çalışma izni çıkart. Ben iş yerime gidiyorum. Patrona diyorum ki ben Suriyeliyim. Bana çalışma izni çıkart. Adam diyor ki işi bırak. Çoğu iş yeri de böyle
1: Tabii.
0: oluyor.
1: Tabii.
0: Maalesef yani.
2: Peki
0: Evet.
2: süremizin sonuna geldik bu
1: Evet.
2: arada.
1: Çok çok çok teşekkürler Elgazi.
0: Hocam
1: Uzun
0: ben
1: bir
0: teşekkür ederim.
1: aradan
0: Tekrar bizi yani
1: sonra
0: aylar sonra buraya almanız benim için
2: Allah.
0: çok aslında sevinç bir durum.
2: Sesini duymak çok iyi geldi bize de burada.
1: Sağ
2: Evet,
1: olun hocam.
2: aynen
1: Sağ
2: öyle. Çok
0: olun.
1: teşekkür ederiz.
0: Çok
1: Sağ
0: teşekkür ederim Ömer
1: olun.
0: hocam, Özgür hocam, Ferhat
1: Evet,
0: hocam. Görüşmek üzere.
1: sevgili izleyiciler, üstü kabulün sonuna geldik. Vasime tekrar geçmiş olsun. Ta hocam sana da geçmiş olsun.
0: Sağ olun
1: Tekrar
0: hocam.
1: haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
3: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
1: Evet, Hüsnü Kabul'ün ardından programımızı da Açık Gazete'yi de bitirmek üzereyiz. Bir son dakika haberi ilave edelim yalnızca. Dün de haberlerin yoğunluğundan verme fırsatı bulamamıştık. Bir salgından bahsediliyor. Hantavirüs diye çok ender görülen ama çok tehlikeli bir salgın. Bir kruvaziyer gemisinde görülmüş. Yüzden fazla geminin 3 kişinin öldüğü, geminin yüzden fazla yolcusu arasında da yaygınlaşmaya başladığı gibi kaygı verici haberler var. İspanya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bu hantavirüs salgını bulunan ve karantina altına alınan Hollanda bandıralı yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na doğru yola çıkacağını açıklamış. Bakanlık yetkilileri geminin hali hazırda demirli bulunduğu Yeşilburun adalarından acil tahliyesi gereken yolcuların belirlenmesi için çalışmalarını da sürdürüyor diyor. Tam bir kaos yani. Geri kalan yolcuların 3 ila 4 gün içinde Kanarya adalarına ulaşması bekleniyormuş. Onlardan izin alınmış mı belli değil. Geminin hangi limana yanaşacağına dair henüz kesin bir karar verilmemiş. Bu çok ender rastlanan ama çok tehlikeli bir hastalık. Virüs yani farelerden geçtiği söyleniyor. Gemide fare ne arıyor diye düşünüyor insanlar. Ama bir de zaten gemiye binmeden bu kruvaziyer denen gemilere işte bulaştı deniyor. Yaklaşık bir ay önce Arjantin'den yola çıkan MV Hondius gemide şu ana kadar 3 yolcu hayatını kaybetti. Geminin doktoru dahil 2 mürettebatın acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyulduğu ve tahliyeyi beklediği, tahliye de edilemiyor. Hayatını kaybeden bir Alman vatandaşıyla bağlantısı olan 3. bir kişinin de tahliye edileceği ama nasıl olacağı belirtilmemiş. Çok acayip bir durumda, kaos durumunu. Belki akşam ekinde daha fazla bilgi verme imkanı olur. Şimdi
2: Evet, minik bir hatırlatma. Covid döneminde de benzer bir kruvazerde böyle bir salgın başlamıştı.
1: evet.
2: Covid salgını bir Japon kruvazeriydi. Orada da yine karaya çıkmalarına izin verilmemişti. Bu sefer geminin içerisinde salgın hızla ilermişti. Oradaki insanların çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
1: Evet, çok feci bir durum yani ama bilgileri tekrar paylaşmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Peki bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlhami Ayber'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Didem ben. Bugün ben tek başımayım ve size çok güzel bahar şarkıları getirdim. Bir Hıdrellez sabahına uygun olarak ve ilkiyle başlayalım isterim. Gayda İstanbul'un 2021 yılında pandeminin tam da orta yerinde Hıdrellez sabahı yayınladığı Mome Mari Mome şarkısını, Sar Beni Sar şarkısını dinleyeceğiz. Şöyle demişlerdi, Bulgaristan'ın Pirin bölgesinden şenlikli bir şarkıyla karşılamak istedik baharı. Geleneksel bir şarkı olan Mome Mari Mome'yi kendi müzikal anlayışımızla yeniden düzenledik. Bulgaristan'ın Rodop ve Pirin dağlarından İstanbul'a bir selam göndermek istedik. Şarkının Pomakça sözlerine Türkçe sözler ekledik demişler ve şöyle anlatmışlar. Toprağın, havanın ve suyun yeniden uyanışını simgeleyen bahar, tüm zorluklara rağmen doğanın umutlu dönüşünü hatırlatır. Hayat da böyledir, zor zamanlar geçer. Yüzyıllar boyunca farklı dinleri, hikayeleri ve kültürleri taşıyan geleneksel şarkılarda bahar gibi gelir. Beraberinde yenilenme ve ilham getirir.

Gayda İstanbul'dan Mome Mari Mome Sar Beni Sar dinleyerek başladık. Bugün Hıdrellez Sabahı, Hıdrellez Sabahı'nı da böyle bir neşeli hayatı, yaşamı kucaklayan bir şarkıyla başlayalım istedim. Ve 6 Mayıs sabahından radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayayım. Saat 10.30'da Açık Yeşil programı var. Ümit Şahin ve Ömer Madra bir süredir Kolombiya'daki Santa Marta daki bu alternatif zirveyi değerlendiriyorlardı. Santa Marta değerlendirmeye devam edecekler. Fosil yakıtlardan çıkış konferansına nasıl gelindi? Buradan nereye gidiyoruz sorusuna yanıt arayacaklar. Bugün saat 10.30'da hemen sevgili günlüğün ardından. Hemen onun ardından 11'de Yeryüzlerinde programı var. Aysim Türkmen, Murat Güvenç ve Funda Dönmez Ferhanoğlu'nun hazırladığı programda bugün Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu ile Asi Nehri Havzası'nda son dönemde neler olduğunu konuşacaklar. 2025'te Antakya Çevre Koruma Derneği'nin önderliğinde Asi Çevre Vizyon Planı üzerinden 2026'da havzada olan değişimleri konuşacaklar saat 11'de. 12'de Banttan Bulut'a var. Mütevefa programcımız Ahmet Güner'in hazırladığı Amerikana programından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. 2007 yılında ve 3. bölümündeyiz. Biraz kronolojik gitmeyi tercih ettim. Yani program sırasını takip ediyoruz. Yarın da bir bölüm daha dinleyeceğiz. Başlangıcından günümüze Amerikan klasik müziği örnekleri dinliyoruz. Banttan Bulut'a da tabii cuma günü bambaşka sözel bir programa geçeceğiz. Fakat bu hafta boyunca Amerikana programını dinliyoruz. Saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya dinliyoruz. Tolga Korkut'un sesinden Aldous Huxley'nin distopik romanını okumaya devam ediyoruz. 13'te Tuna'nın Beriyan'ı var. Muammer Ketencoğlu'nun hazırladığı programda Moldova'dayız. Bugün 1945'ten bu yana faaliyet gösteren ünlü dans topluluğu Jokun, Jonk Ensemble dinleyeceğiz. Onların bir de halk çalgıları orkestrası var. Onlara eşlik edeceğiz. Hıdır elinize yaraşır, neşeli, hareketli bir program bizi bekliyor. Saat 13'te Tuna'nın Beriyan'ında dinleyebilirsiniz. 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer'in hazırladığı programda konuğu araştırmacı yazar Barış Saydamul ve Ali Özyurar Uyar olacakmış. Birlikte editörlüğünü yaptıkları Filmlerin İzinde Bir Yaşam Agah Özgüç kitabını konuşuyorlar. Geçtiğimiz haftada Agah Özgüç konuşmuştu Utku Uluer Yeşilçam Arkeolojisi'nde. O bölümü kaçırdıysanız podcast kanallarımızda mevcut olduğunu hatırlatalım. Saat 14.30'da Alla Turka programı var. Bu hafta sıra Ali Pınar'da. Ali Pınar, Ersin Altep ve Ozan Binici beraber hazırlıyorlar. Her hafta birisine kulak veriyoruz. Bu hafta ise Ali Pınar radyomuzda olacak. Onun seçkisini dinleyeceğiz. Bir canlı program bizi bekliyor. Ama bu arada biz bir konser kaydına uzanalım ve bir müzik daha dinleyelim. Münir Nurettin Selçuk'un meşhur İstanbul konserinden bir bahar şarkısı dinleyeceğiz. Bir rast makamı Yörük Semai. Erdi Bahar şimdi radyonuzda.

Münir Nurettin Selçuk'un 1964 yılında İstanbul'da verdiği bir konser kaydıydı bu. Bu bir albüm olarak da İstanbul konseri olarak da yayınlandı. Tam bir bahar şarkısı dinledik. Erdi Bahar dinledik. Devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 15.30'da Altın Saatler var ve konukları inşaat mühendisleri Günkut Barka ve Hakan Ataköy olacak. Onlarla prefabrik çok katlı bina yapımında yeni gelişmeleri, prefabrik bina yapımının Türkiye'de uygulama şansını konuşacaklar. Ardından saat 16.30'da Sakat Muhabbet var. Alper Tolga Akkuş'un hazırladığı programda bu hafta Kuşadası Engelsiz Engelliler Yaşatma Derneği Başkanı Devrim Deniz İnce'yi konuk ediyoruz. Mart ayı başında sağ diz kapağı altından amputasyon ameliyatı olan İnce ile hem bu süreci hem de kayıt yaptıkları gün, bir gün öncesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ymüş. 2 Mayıs'ta yapmışlar bu kaydı. Sakatlar açısından önemini, dernek çalışmalarına etkisini konuşma imkanı bulmuşlar. Bugün saat 16.30'da dinleyebilirsiniz. Sakat Muhabbet'te saat 17'de Dünyanın Cazı var. Her çarşamba olduğu gibi Leyla Diana Gücük mikrofon başında olacak. Çok değerli bas sanatçısı Nezih Yeşilili yeni çıkan albümü On The Jazz Stage albümünü konuşacaklar. Yüzlerce albüme basıyla ses veren sanatçının bu ilk albümü yılların sahne birikiminin bir ürünüymüş. Bugün saat 17'de bu ilk albümü dinlemek üzere radyonuzun başında olun diyelim. Saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberleri dinledikten hemen sonra 18.10'da akşam eki var. Açık Gazete ekibi günün öne çıkan haberlerini derliyorlar. Her gün olduğu gibi 18.30-19.30 arasında Açık Dergi var. İlksel Mavi Tuna'nın iki konuğu var. Doğa Ökten ve Tanku Taykut'la stüdyoda olacaklar. Öktem Aykut Galerisi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı performans alanı aynı yeri konuşacaklar. Konu ayrıca önümüzdeki Haziran'da Öktem Aykut'un Koray Arış heykelleriyle katılacağı Art Basel'e gelecekmiş. Galeri uzun yıllar sonra Türkiye'den ana sergiye katılan ilk kurum olmuş. Bu ve daha fazlasını bugün Açık Dergi'de dinleyebilirsiniz. 19.30'da tezahür var. Tezahürde de bu hafta Zeynep Günsür Yüceil ve Sevi Algan'la Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü tarafından yürütülen Tiyatro Araştırma Laboratuvarı Talı ve Arşiv Projesi'ni konuşuyorlar. Saat 19.30'da tezahürün konuğu, yani Gül'ün Dedetekin'in konukları Zeynep Günsür Yüceil ve Sevi Algan olacak. Hadi bir bahar şarkısı daha dinleyelim. Bol bol bahar şarkısı getirdim demiştim bugüne. Şimdi de Minor Empire grubuna kulak vereceğiz. Bahar.

Minor Empire grubundan Bahar dinledik. Devam edelim radyomuzda bugün ne var ne yok konuşmaya. Akşam saat 20'ye kadar gelmiştik zaten. Ahenge Hengame programı var. Saat 20'de Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç'ın hazırladığı programda bu hafta İngiltere ve Danimarka'dan cazın iki önemli ismi var. Nat Birchall Quartet ilki, ardından da Danimarkalı grup, enteresan grup, bir duo Svaneburg Cardiff'in 2024 tarihli son albümü Superkill'dan parçalar dinleyecekmişiz. Birbirine uyumlu müzikler dinlemeye başlayacağımız bu hatta saat 21'de Akdeniz Güneşi var. Tolga Esmer'in hazırladığı, o da Akdeniz cazının yeni kayıtlarını getirecek yayına. Ardından saat 22'de tekrar İngiltere'ye dönüyoruz. Bu sefer Ayın Karanlık Yüzünde Yosif Alay 1972 tarihli Kan grubunun kült albümü Space Shanty'den örnekler dinletecek bize ve saat 23'te caz portrelerine kadar uzanacağız. Caz portrelerinde de 211. portremiz Halil El-Zabar dinlemeye devam edeceğiz. Sonra da Eldesler'den Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes'ten bir program dinleyeceğiz ve Noy ile kapatıyoruz. Noy da güncel sahneden çeşitli örnekler çalacak bu akşam. Bugün radyomuz böyleydi 6 Mayıs Çarşamba gece yarısına kadar ve son bir bahar şarkısıyla çıkmadan önce hatırlatmalarımızı yapmak isterim. Bugün Çarşamba, sosyal medya hesaplarımızda Cuma günü YouTube kanalımızda ne olacağını duyuruyoruz. Bu yüzden sosyal medya hesaplarımıza hala takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Buradan çeşitli reels'lar, shorts'lar paylaşıyoruz. Tabii lafı gelmişken YouTube kanalımıza abone olmayı ve burada İksel Mavi Tuna'nın hazırladığı Açık Dergi Portreler serisini izlemeyi, abone olmayı, oradaki küçük çanı açmak gerekiyor bunun için. Ayrıca hype'lamak diye bir şey çıkmış, sınırlı sayıda hak veriyormuş YouTube ama bu pek çok algoritmada öne çıkmamızı sağlayan bir şey. O yüzden abone olmayı unutmayın. Her Cuma günü saat 17'de Açık Dergi Portreler serisini izleyebilirsiniz. Yeni bir portreyle orada oluyoruz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımızdan takip ediyorsunuz ama daha kolayı var. WhatsApp ve Telegram gruplarında da bizim kanallarımız var. Buradan takip edebilirsiniz. Artık pek çok mecra orada ve çok pratik oluyor takip etmek. Ve böyle son bir parçamız var. Son parçamız da Replikas grubundan Bahar dinleyerek kapatalım istedim. Teknik masada Andrei Grisku vardı. Ona çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İlhami Ayber'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zümrüt Burul'a teşekkür ederiz.
8: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
9: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
10: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
11: Ben de Ömer Madra.
10: Ve destekçimiz Zümrüt Burul'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, geçen hafta Santa Marta'dan fosil yakıtlardan uzaklaşma konferansından canlı yayın şeklinde konuşmuştuk.
11: Evet, iki program yapmayı başardık.
10: Yaptık, evet.
11: Takip ettik.
10: Şimdi bitti, döndük ve neler oldu, Santa Marta'da ne sonuçlar alındı, biraz bugün onu konuşacağız. Yani Santa Marta takibine devam edeceğiz ama ona girmeden önce ilginç bir haber var. Ömer abi, istersen onunla başlayalım.
11: Evet, onunla başlayalım. Sabahleyin sadece bir cümleyle değinme fırsatı bulabildik Açık Gazete programında. Şimdi biraz daha ayrıntısına girebiliriz. Gayet önemli aslında. Nature dergisinde yayınlanan bir yeni araştırmanın haberi var. Karar gazetesinde, yani Büyük Pasifik Çöp Yaması diye adlandırılan dev bir ada, çöp adası, plastikten oluşuyor. Ve bu Nature dergisinin, uluslararası itibarlı hakemli derginin yeni araştırmasında Büyük Pasifik Çöp Yamasından atmosfere taşınan renkli mikroplastiklerin güneş ışığını şeffaf parçacıklarla kıyaslandığında ona göre 75 kat daha fazla emerek küresel ısınmayı doğrudan etkilediğini, tetiklediğini kanıtladı diye geçiyordu. Küresel ısıtma da diyebiliriz. Havada asılı kalan mikroskopik plastik parçacıkların ısıtma etkisi en güçlü hava kirleticilerinden biri olan kurumun %16'sına ulaşarak bilim dünyasını iklim modellerini yeniden gözden geçirmeye ve güncellemeye sevk etti diye bayağı önemli.
10: Yani
11: bir şey.
10: Kimin aklına gelir açıkçası? Ya mesela ben şimdi başlığı gördüğüm zaman, yani denizdeyken sanki bunu, yani denizdeki plastikler bir ısıtma etkisi yapıyormuş gibi anladım önce, ama haberi okuyunca gerçekten denizde değil, mikroplastikler havaya karışıyor denizden. Evet. Ve havada asılı kalıyor aerosoller gibi, ama aerosoller gibi değil, tam tersine ısıtıcı bir etki yapıyor. Bu black carbon dedikleri kurum gibi. Yani çok, gerçekten çok acayip. Bunu akıl edip incelemeleri bile çok...
11: Evet, çok önemli ama önemli. Kaygı verici olmaya devam ediyor tabii. Yani bu büyük Pasifik çöp yaması deniyor buna.
10: Bir de yani, renkli plastik, renkli bir mikroplastikler. Yani beyaz olsa o kadar sorun olmayacak demek ki, ya da şeffaf olsa.
11: Evet, tam tersine albedo etkisi yaratacak o zaman işte. Geri yansıtacak belki. İşte tabii belki. Şeyden de bahsediyor. Araştırmanın en çarpıcı bulgularından birinin de plastiklerin rengiyle ısı emilimi arasındaki ilişki. Yani plastikleri geçmişte yapılan araştırmaların çoğu plastikleri şeffaf varsaydıkları için iman edilebilir seviyede olduğunu görüyorlar. Doğru ya. Senin söylediğinin devamı işte. Ama yeni analizlerde atmosferdeki kırmızı, sarı, mavi ve siyah pigmentli plastiklerin güneş ışınlarını tıpkı koyu renkli kıyafetlerin ısıyı çekmesi gibi hapsettiğini göstermiş. Yani çok sık konuşulur ya, yazları işte açık renk giyilir.
10: Yani şöyle mesela diye. Aklıma şöyle bir şey geldi mesela. Şimdi koyu lacivert polar ceketinizi şöyle havaya bir silkelediğiniz zaman mesela yıkadıktan sonra onun saldığı mikroplastikler mesela, ille denizden yayılması gerekmiyordur herhalde.
11: Aynen öyle, aynen öyle. Yani verilere göre renkli plastikler şeffaf olanlara oranla kıyasla ışığı yaklaşık 75 kat daha fazla emiyormuş. Ve atmosferin ısınmasına doğrudan katkıda bulunuyorlar. Yani nanoplastikler diye bir ara bölüm var bu haberde. Yani küçücük, en küçük parçalar artık insanın beynine, menisine, her tarafına, rahmine karışanlar küçük boyutlu dev ısınma ya yol açıyorlar. Yani sadece okyanus kaynaklı değil, senin biraz önce işaret ettiğin gibi Ümit, katı atık sahalarından ve araç lastiklerinin aşınmasından. Aa. Benim sık sık üzerinde durma fırsatı bulduğumuz bir noktaydı bu da işte. Lastiklerin, arabaların, traktörlerin ve her şeyin, yani bir kullanılan bütün araçlardaki lastiklerin, onlar büyük bir koyu renk üstelik plastik, yani boyutları ve saç telinden bile ince olan nanoplastikler hafif yapıları sayesinde atmosferde çok daha uzun süre asılı kalabiliyormuş ve bu parçacıkların kütlelerine oranla mikroplastiklerden çok daha fazla güneş enerjisi soğurduğu tespit ediliyor. Böylece ısınma etkisi atmosferdeki en güçlü kirleticilerden biri olan kurumun, yani siyah karbonun etkisinin %16'sına, değil mi? Çok ciddi bir
10: evet.
11: Ulaştı. Yani iklim modellerinde de bu yeniden incelenip yeni modellemelerin ihtiyacını doğurduğu da belirtiliyor yani.
10: Bu haberi şimdi görünce hemen programdan hemen önce Sedat'a, bizim Sedat Gündoğdu'ya, biliyorsunuz Türkiye'de plastik çalışan en önemli akademisyenlerden biri, ona hemen yolladım. O da evet biliyorum, hatta dedi bir çalışma da kutuplarda yapılmıştı. Renkli plastikler buzulların erimesini de hızlandırıyormuş.
11: Doğru, hatırlatınca ben de böyle, onu da okumuş ve bir cümleyle değinme fırsatımız olmuştu ama.
10: Çok acayip gerçekten.
11: Çok acayip, evet.
10: Evet, Santa Marta'ya geçelim. Santa Marta'da da plastiklerden de bahsedildi tabii. Böyle bir bağlantı kuralım. Ama biraz geçen hafta özellikle ben izlenimlerimden bahsetmiştim. Yani konferansta neler oldu, neler konuşuldu. Biraz onları anlatmaya çalışmıştım. Bugün biraz daha bir 10-15 dakika nedir bu konferans, nereden çıktı, niye böyle bir şey yapıldı? Yani çünkü ilk bakışta gerçekten koplar varken böyle bir deposil yakıtlardan uzaklaşma konferansı diye bir şeye ne gerek var diye düşünüyor insan. Bunun mantığı ne? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Bir de ne sonuç çıktı en nihayet geçen hafta çarşamba günü, bizim geçen haftaki açık yeşilli yaptığımızda henüz sonuçlanmamıştı konferans. Konferansın en sonunda ne çıktı? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
11: Evet, lütfen.
10: Ödün İstanbul Politikalar Merkezi olarak bu konuda bir de webinar yaptık. Mahir Ilgaz'ın ve Duygu Kutlay'ın da katıldığı. O webinarda herhalde bugün yarın YouTube'da İPMN'in sayfasında da görülebilir. Daha detaylı bilgi isteyenler bakabilir. Şimdi neden böyle bir konferans yapıldı? Önce onu bir özetlemek gerekirse, birinci neden aslında iklim politikalarının çok geniş bir alana yayılması. Yani iklim politikaları dediğiniz zaman bunun içerisine işte uyum da giriyor, dayanıklılık da giriyor, biliyorsunuz finansmanı şusu busu, yani bir sürü şey giriyor. Artı fosil yakıtlar neticede iklim krizinin oluşumundaki payı tabii %75-80, ama yine de geri kalanlarda konuşuluyor. İşte ormansızlaşmadan başka şeylere kadar falan, tarıma kadar. Aslında bu konferans en önemli nedenine, iklim krizin, odaklanmaya amaçlıyor. Yani fosil yakıtlara tam olarak odaklanmaya amaçlıyor. Ama bir yandan da fosil yakıtlardan uzaklaşmayı iklim politikalarıyla sınırlı olmaktan da çıkarmayı amaçlıyor. Çünkü fosil yakıtlar deyince aklımıza sadece bunu yakmak gelmemeli. Bundan işte plastik üretmekten, çeşitli kimyasal maddelerin üretilmesine, pestisitlerin, gübrelerin, mesela en son bu Hürmüz Boğazı krizinde en çok gübre krizi çıkacak, gıda krizine neden olacak diye konuşuldu. Neden? Çünkü gübre de sonuçta fosil yakıttan yapılıyor vesaire. Bütün bu fosil yakıtların bütün zararlarına odaklanmak gibi bir mantık da vardı burada. Bir diğeri de fosil yakıtların bütün zararlarına odaklanmak gibi bir mantık da vardı burada. Bir diğeri de

bir diyaloğa dönüşüyor koplar. Bu nedenle kopların tamamen dışında, aslında yani resmen tamamen dışında olan ama bir yandan da temas içinde olan bu iklim politikalarıyla bir tür istekliler koalisyonu yaratmak ve bunların dışarıdan aslında iklim rejimini etkilemesini sağlamak gibi bir mantık vardı. Bu istekliler koalisyonunun hangi ülkelerden oluştuğundan birazdan bahsedeceğim. Ve tabii en nihayet enerji güvenliği meselesi, enerji güvenliği ya da hatta enerji güvencesi diye çevirmek lazım herhalde. Energy security. Bunun aslında son gelişmelerle birlikte artık iyice fosil yakıtların neden olduğu bir güvencesizlik krizine de dönüşmeye başlaması. Yani mesela şu anda dünya ülkeleri Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole bağımlı olmasaydı enerji sistemleri hiçbir şey olmayacaktı. Yani böyle bir kriz ortaya çıkmayacaktı. Yenilenebilir enerji ya da fosil yakıtlardan uzaklaşmak bu tür büyük savaşları, büyük krizleri de engelleyecekti. Bu tarz bir mantıktan yola çıkıyor. Peki tarihçesi ne bu işin? Yani bu ne zamandan beri başladı? Şaşırtıcı bir şekilde aslında tarihine baktığınız zaman fosil yakıtlardan uzaklaşmaya dönük bir nasıl diyelim yeni bir çalışmanın başlaması oldukça yeni. Yani iklim krizine yönelik uluslararası toplantıların ta 1990 gibi başladığını, 90'dan bile önce başladığını, 80'lerde ilk toplantıların yapıldığını, işte Çerçeve Sözleşmesi'nin 92'de Rio'da yapıldığını düşünürseniz oldukça uzun bir süre ama bu bütün bu süreç Paris Anlaşması da dahil olmak üzere hep emisyonları azaltmak üzerine gitti. Emisyon denen şey işte sera gazı emisyonu olan her şey. Ama sera gazı emisyonunun demin de söylediğim gibi nedeni %75-80 fosil yakıtlar. Ama fosil yakıtların ismi hiç anılmadı. İlk anılması 2015'te yani Paris Anlaşması'ndan hemen önce Pasifik Ada ülkelerinin Fiji'deki Suva'da yaptıkları bir toplantıda yayınladıkları deklarasyondan çıkıyor. Bu deklarasyonda fosil yakıtların geliştirilmesinin ve genişlemesinin önlenmesine yönelik bir moratoryum ilan edilmesi önerilmişti. Suva deklarasyonunda ya yani pek çok gelişmede olduğu gibi iklim değişikliği ile ilgili olumlu gelişmede olduğu gibi bunda da Pasifik Ada ülkelerinin başı çektiğini görüyoruz. Bunun hemen ardından işte Paris Anlaşması'nda fosil yakıtlardan yine söz edilmedi. Ama 2 yıl sonra 2017'de önce en az gelişmiş ülkeler grubu fosil yakıtlardan çıkış çağrısı yaptı. Hemen ardından da sivil toplum örgütlerinin bir toplantısı, LOTOFEN toplantısında bir deklarasyon yayınladığını görüyoruz ve fosil yakıt üretiminden uzaklaşma lafı ilk kez burada anılıyor. Yani bu şu anda bir kısaltmaya dönüşmüş olan transitioning away from fossil fuels yani TAF lafı aslında ilk orada benim bulabildiğim kadarıyla ortaya çıkmış ve fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sivil toplum örgütleri ilk kez önermiş 2017'de işte ne olmuş 9 yıl önce. 2019'da Climate Policy dergisinde bir hakemli saygın bir bilimsel dergi burada Peter Newell ve Andrew Sims'in bir makalesi yayınlanmış. Yeni bir fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması yapmak gerekir diye bir ilginç bir yazı yani yaratıcı bir yazı. Bugün böyle bir girişim var biliyorsunuz. Bu girişimin ilk önerildiği yazı bu. Ve bu yazıda da aslında tamamen işte bu nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından biraz örnek alıyor. Bu Non-Proliferation Treaty nükleer. Bunun aslında az sayıda ülkenin girişimiyle başladığı ama başarılı olduğu, buna benzer başka süreçlerin de olduğu, işte mesela mayınların önlenmesi, kara mayınlarına yönelik anlaşmanın da böyle başladığı, Montreal Anlaşması'nın hatta ozon tabakası ile ilgili Montreal Protokolü'nün de böyle az sayıda ülkenin girişimiyle başladığı, bu tür bir sürecin başarılı olabileceği gibi bir öneri yapılıyor. Çok geniş bir öneri seti var burada. Bu büyük ses getiriyor ve hemen ardından 2020 yılında Eylül 2020'de fosil yakıtlar anlaşması girişimi kuruluyor. İşte bugünkü bu Kumi Naidoo'nun da sözcülüğünü yaptığı Sephora Berman'la birlikte Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty girişimi lansmanı 2020'de yapılıyor. Yani sadece 6 yıl önce.
Fakat

0: Bu girişimin üyesi çok az. Yani şu anda sadece 18 ülke, 15'i aday ülkesi olmak üzere. İşte Tuvalu, Vanuatu falan, Solomon Adaları gibi ada ülkelerinden oluşuyor. Ama 3 de ada ülkesi olmayan daha büyük ülke var. Kamboçya, Pakistan ve Kolombiya. Ki Kolombiya zaten şu anda bu işin başını çekiyor. Arkasından 2021'de Nobel ödüllü 101 bilim insanı bir bildiri yayınlayıp fosil yakıtlardan hızlı ve adil şekilde uzaklaşmayı taahhüt etmelidir dünya liderleri diyor. Sonra bir 2000 küsur bilim insanının bir mektubu yayınlanıyor ve nihayet hemen bunların ardından da Glasgow'da 2021'deki COP26'da hepinizin bildiği gibi kömürün kademeli olarak azaltılması diye bir karar çıkıyor ve bu da fosil yakıt olarak değil ama kömür olarak İlk kez bir COP kararında anılması anlamına geliyor. Bunun ardından 2 yıl sonra Dubai'de yapılan COP28'de de yine hepinizin bildiği enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde uzaklaşma denen işte bu TAF kararı çıkıyor. Demek ki 2015'te başlayan 2023'te COP kararına dönüşen 8 yıl sürmüş demek ki bir süreçten bahsediyoruz. Ve işte 2023'ten sonra önemli bir gelişme daha var bu arada pardon atlamadan onu da söyleyeyim. Uluslararası Adalet Divanı açık yeşilde çok konuştuk bunu da. 2025 yılında iklim değişikliği konusunda devletlerin yükümlülüklerine ilişkin bir görüş yayınlıyor. Bu görüş aslında bağlayıcı yani bu şeye Uluslararası Adalet Divanı taraf ülkeler için bağlayıcı bir görüş bu aslında. Ve diyor ki bu görüşte şöyle bir cümle var. Bir devletin fosil yakıt üretimi, fosil yakıt tüketimi yani hem üretim hem tüketim, fosil yakıt arama ruhsatlarının verilmesi veya fosil yakıt sübvansiyonlarının sağlanması da dahil olmak üzere iklim sistemini sera gazı emisyonlarından korumak için uygun önlemleri almaması o devlete atfedilebilecek uluslararası hukuka aykırı bir fiil teşkil edebilir. Yani suçtur diyor, değil mi açıkça? Yani
1: Evet,
0: uluslararası
1: açıkça.
0: hukuka aykırıdır diyor.
1: Evet,
0: Yani
1: bu da tabii bir araya girebilir
0: tabii.
1: miyim izninle? Yani genel olarak içinde bulunduğumuz dünya ortamının en temel sorunlarından birisine işaret eder gibi geliyor bana. Çünkü uluslararası hukuk sisteminin hiç uyulmaması, kurallarına uyulmaması başta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'ye, İran'a, Lübnan'a yürüttükleri saldırıların sonucunda şimdi de aynı şeyin tabii bizzat Donald Trump'ın sık sık tekrarladığı gibi tamamen saçma bir şeydir diyor. Yani yoktur böyle bir şey iklim değişikliği diye. Yani son derece ciddi bir kritik konudan bahsediyoruz aslında hayal gibi gelmekle beraber bu kuralların bağlayıcı olması bütün uluslararası sistemin de çöktüğü anlamına geliyor tabii yani.
0: Evet yani ciddi ciddi unuttuk ülkelerin, devletlerin insan haklarıyla bağlanmış olduğuna. Hiç sanki yokmuş böyle bir şey gibi. Ne zamana döndük Ömer abi? 18. yüzyıla mı? 17. yüzyıla mı? Nereye döndük? Yani değil mi Paris şey Paris demişim. Fransız Devrimi öncesine falan döndürdüler
1: Bir öyle de
0: dünyayı yani.
1: bakılabilir. Bir de tabii bir Nazizmin hakim olduğu
0: Evet
1: yani
0: tabii.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın 39'dan başlayan sistemin yani Birleşmiş Milletler'in kurulmasına yol açan sistemin daha Naziler ve faşistlerin egemen olduğu bir dünyaya çok benzerlikler taşıyor
0: Benzer,
1: maalesef.
0: evet.
1: Fosil yakıt çok çok önemli burada yani.
0: Evet, nihayet işte geçen sene COP30'da Belem'de fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritası karar metnine giremedi. Yine bu bloke eden ülkeler nedeniyle. Ancak 85 ülke tarafından desteklendi ve Brezilya resmi müzakerelerin dışında bir süreç yürütmeye başladı yol haritasını hazırlamak için. İşte bu yol haritasını da şimdi Antalya'da COP31'e sunacaklar. Bu 85 ülke biraz karışık burası. Hangisi desteklemiş, hangisi karşı çıkmış tam belli değil ama bir 85 ülke lafı dolaşıyor. Bu 85 ülkenin hepsi yoktu yalnız şeyde, Santa Marta'da. 59 ülke ve Avrupa Birliği vardı. Yani 60 diyelim Avrupa Birliği'nde sayarsak. Dolayısıyla burada da biraz fire var. Bazıları küçük ülkeler, bazıları kafası karışık ülkeler muhtemelen. Ama şöyle de bir şey var. Bir de bu 24 ülke lafı dolaşıyordu ortada. Onu da bir netleştirelim. Aynı sırada bu yol haritası meselesi çıktığında Belem'de bir de 24 ayrı ülke bir fosil yakıtlardan adil geçişe ilişkin Belem bildirisi ilan etti. Bu işte aralarında Avustralya da var bu ülkelerin. Avusturya, Danimarka gibi bazı Avrupa ülkelerinin yanında ada ülkelerinin yine Kolombiya'nın falan olduğu bir 24 ülkelik grup daha var. Çeşitli gruplar var böyle. Ve aynı anda da işte bu Santa Marta ilan edilmiş oldu. Şimdi bunların yanında bu saydığımız fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ülke imzalı deklarasyonlar dışında iki tane de ittifak var. Bir tanesi kömürü geride bırakma ittifakı. Neydi? Powering Past Coal Alliance diye. 2017'de kuruldu bu. Tamamen kömürü den çıkma sözü veren ülkeler. 62 üyesi var bu ittifakın şu anda. Bir de işte fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması girişimi var dedim 18 üye ülke. Bir de petrol ve gazın ötesinde ittifakı var. Bu da Glasgow'da 2021'de kurulmuştu. BOGA diye. Bunda çok az ülke var. 11 üye ülke var ama sonuçta bir takım çeşitli ülke grupları böyle öncülük yaparak işi buraya getirdiler. Şimdi en son 2-3 dakikamızda Santa Marta'dan ne çıktı? Bunu net olarak şimdi sonuçları özetleyelim. Sonuç toplantısında açıklanan sonuçlar şunlar. Yani arada çok sayıda politika önerisi çıktı. Bunların bir kısmını geçen hafta konuşmuştuk. İşte halkların zirvesinden, akademik konferanstan vesaire artı devletlerin bugüne kadar yürüttükleri süreçten bir sürü öneri çıkıyor. Onları konuşmuştuk. İleride tekrar konuşuruz ama çıkan sonuç kararı şu. Yani ortada bir böyle ortak imzalanan deklarasyon gibi bir şey yok aslında. Ama buraya katılan ülkelerin kabul ettiği şöyle bir süreç tanımlandı. Birincisi bu Santa Marta'da başlayan fosil yakıtlardan uzaklaşma konferansları devam edecek. Ve ikinci konferans 2027 yılının başlarında İrlanda ve Vanuatu değil, Tuvalu tarafından.
1: Tuvalu, evet.
0: İrlanda
1: İrlanda ve
0: ve
1: Tuvalu.
0: Tuvalu tarafından düzenlenecek ve Tuvalu'da yapılacak. Şimdi burası tabii biraz ilginç. Bu Santa Marta'ya 1500 kişi katıldı. Toplam işte devletten akademisyenlere falan kadar toplam 1500 kişi. Tuvalu'ya 1500 kişi biraz zor. Yani zaten Tuvalu'nun nüfusu 10 bin. Muhtemelen şöyle yapacaklar. Herhalde devletler arası zirveyi Tuvalu'da yapacaklar. Herhalde diğer kısımları İrlanda'da yapacaklar diye tahmin ediyorum. Ama İrlanda ve Tuvalu. Şimdi İrlanda ve Tuvalu devreye girince Kolombiya ve Hollanda ile birlikte yani Santa Marta'yı düzenleyen iki ülkeyle birlikte bu dört ülke bir grup oluşturmuş oldu. Bu şeyin yürütücü grubu oldu. Buna birkaç ülke katılacakmış. İşte Birleşik Krallık, Danimarka, Brezilya, Fransa ve Marshall Adaları da katılacakmış. Bunlar bir öncü koordinasyon grubu olarak bunu devam ettirecekler. Yani bu süreç mesela Birleşmiş Milletler'in koordinasyonunda gitmiyor. Böyle bazı öncü ülkelerin koordinasyonunda gidecek. Ve buradan çıkan sonuçlar TAF yol haritasının hazırlanmasında kullanılmak üzere Brezilya Başkanlığı ile COP30 Başkanlığı'na paylaşılacak ve COP31'e gidecek. Dolayısıyla bizi de ilgilendiren Antalya'yı da çok yakından ilgilendiren bir süreç. Ve son olarak 3 tane ana başlık oluşturuldu. Bundan sonraki süreç 3 çalışma grubu şeklinde yürüyecek. Birincisi kapsamlı ulusal ve bölgesel fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritalarının hazırlanması. Yani bu şu demek. Bugüne kadar hep emisyon azaltımı hedeflerinden bahsediyorduk. Artık bundan sonra gelecek yıllarda yavaş yavaş bunun yanında fosil yakıtlardan uzaklaşma yol haritanız nedir diye sorulmaya başlayacak ülkelere. Bu öncü ülkeler bu yol haritalarını hazırlayıp açıklayacaklar. Kolombiya hazırladı bile. Yavaş yavaş bunu şimdi sormaya başlayacağız. Buraya doğru gidiyoruz. İkincisi uluslararası ticaret politikalarının fosil yakıtlardan uzaklaşmayla uyumlu hale getirilmesi konuşulacak bir çalışma grubunda. Geçen hafta konuşmuştuk galiba. Bütün denizlerdeki gemi trafiğinin %40'ı ile 50'si arası sadece petrol, kömür ve LNG taşıyan tankerlerden ve yük gemilerinden oluşuyormuş. Yani düşünün, bütün deniz taşımacılığının yarısı. Yani
1: Evet,
0: fosil yakıtlardan uzaklaştığınızda bu ne olacak? Bence iyi olacak tabii de
1: evet.
0: azalması da. Ama tabii dünya ekonomisi buna nasıl uyum sağlayacak yani? Bunlar tartışılacak. Üçüncüsü de geçiş sürecini engelleyen sübvansiyonlar, her türlü borç tuzakları gibi çeşitli finansal konuların tartışıldığı bir grup kurulacak. Ve son olarak da küresel enerji dönüşüm bilim paneli kuruldu. Bunu da geçen hafta söylemiştim herhalde. Bu da yıllık raporlar hazırlayacak bu süreçle ilgili. Durum şu anda bu. Oldukça yeni bir sürece giriyoruz demek.
1: Yeni bir sürece giriyoruz ve önümüzdeki günlerde yapılacak, Tuvalu'da yapılacak konferansa da bir başlık önerisi de benden. Alofa olsun. Alofa Tuvalu dilinde hem aşk hem de varoluş anlamına geliyor. Adaların güzelliğini övmek için bununla dans ediyorlar Alofa şarkısıyla ve anlamı da şöyleymiş. Hepimiz bir kulübenin çatısı altında bir araya gelir, bir arada yaşarız. Gezegeni böyle bir
0: O da
1: gönder.
0: gezegen aslında.
1: Gezegen, evet.
0: Evet. Tuvalu şeyde Santa Marta'da Tuvalu'lu bakan vardı. Gerçekten çok iyi konuşmalar yaptı. Tuvalu ilginç bir şekilde belki de ilk sular altında kalacak ülke olmasından da kaynaklanıyor.
1: Evet, aynen
0: Gerçekten
1: öyle.
0: büyük bir öncülük yapıyor. Ömer abi hatırlar mısın? Kopenhag'da 2009'da onlar şey yapmıştı. Durdurmuşlardı konferansı bu
1: Evet, engel olmuşlardı.
0: şey ortaya çıkınca, gizli mektup ortaya çıkınca falan. Yani Tuvalu müthiş bir performans sergilemeye devam ediyor. Umarım bütün bu çabalar bir yere varır, varmazsa işimiz zor çünkü. Diyelim ve bugünkü programı kapatalım. Müziğe zaman kalmadı.
1: Kalmadı
0: Ama
1: maalesef.
0: gelecek hafta devam edeceğiz. Açık Yeşil'de gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça
1: Görüşmek
0: kalın.
1: üzere, hoşça kalın.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zümrüt Burul'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
13: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Tahıllıoğlu'na teşekkür ederiz.
14: Let me take you down.
12: Yeryüzlerinde.

0: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeryüzlerinde bugün Asya Nehri Havzası üzerine konuşuyor olacağız. 2 Mayıs Cumartesi günü Asya Nehri Havzası Çevre Vizyon Planı'nı İstanbul'da tanıtmak, buradaki kitlelerle buluşturmak ve İstanbul'la ilişkisini kurmak amacıyla bir toplantı düzenledik. Gazhane'de bu toplantıyı düzenledik. Derya Tolgay, Sera Tolgay, Nilgün Karasu ve ben birlikte yaptığımız bu planı İstanbullularla buluşturmak istedik. Bu amaçla bu 2 Mayıs'taki toplantının tanıtımını yapmak ve bu havza planını geniş kitlelere duyurmak amacıyla yaptığımız toplantı için Nilgün Karasu Antakya'dan geldi. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı. Nilgün şu anda benimle burada. Hoş geldin sevgili Nilgün Karasu.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. 2 Mayıs'taki etkinliğimiz de geniş katılımlı ve amacına ulaştığını düşünüyoruz. Bu değerli program için de ayrıca Aysim'e çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, 2 Mayıs'ta hem bu plan kapsamında yaptığımız videoları gösterdik. YouTube videoları yapmıştık. 6 tane videomuz Asya Çevre Planı YouTube kanalında var. Bu videoları seyredebilirsiniz. Bu videolar yapıldıktan, plan ortaya çıktıktan sonra Antakya'da çok hızla değişen durumlar neler oldu? Bugün Nilgün Karasu'yla bunları konuşacağız. Bu arada bu planın ortaya çıkmasını sağlayan ve toplantımızı destekleyen Conservation Collective, Turkish Plan Philanthropy Funds, Turkey Mosaic Foundation ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fonuna çok teşekkür de etmeyi bir borç biliyoruz. Çünkü gerçekten harika bir planımız oldu. Çok güzel videolar oldu ve Havzanın durumunu her sene takip edeceğimiz bir yol haritası oldu. Bu sadece Asya Havzası içinde değil, Türkiye'deki bir sürü bölge, bir sürü deprem riski altında olan yer için bu böyle bir sivil çevre planı çok önemli. Bir yol haritasına her birimizin, her bir bölgenin ihtiyacı var. Yönetim planlarının oluşması için elimizde böyle hard copy diyeceğim ya yani elimizde tutabileceğimiz planlara hikayelerini güncel tutacağımız insanların anlatımlarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu plan sadece Asya Havzası için değil, Türkiye için, Akdeniz'in bir sürü alanı için, Karadeniz için, her yer için çok çok önemli. Evet. Bu plan çerçevesinde biz 5 ana başlık belirledik. Bunlardan ilki taş ocakları. Taş ocakları üzerine biz uzun uzun konuşmuştuk daha önce de planı da anlattık. Zaten programcımız sevgili Derya Tolgay da Dünya Mirası Adalar programında Asya Havzası Çevre Vizyon Planı'nı anlatıyor. Biz bugünkü programda bu anlattığımız plandan bugüne, planı yaptığımız dönemden bugüne neler değişti, neler daha iyiye gitti ve maalesef bazı şeyler daha kötüye gitti. Bunları konuşuyor olacağız. Evet, ilk önce taş ocaklarıyla başlayalım sevgili Nilgün. Taş ocakları belki bize biraz anlatırsın. Yani taş ocakları Asi Nehri Havzası'nda ne durumdaydı ve şimdi nasıl bir duruma geldi?
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her şehrin mutlaka bir çevre vizyon planı olması gerekiyor. Bizim bir çevre vizyon planımız olsaydı yaşadığımız depremde eminim ki bu kadar yıkım, bu kadar zarar olmayacaktı. Taş ocakları bizim için ikinci deprem felaketimiz oldu. Çünkü depremin 6. ayında Sayın Valimizin aldığı bir kararla çevresel etki değerlendirme, kısaca ÇED raporunun gerekliliğini kaldırdı. Bunu da kaldırdıktan sonra rastgele her alanda taş ocağı açılmaya başlandı. Meskul alanlara yakın yerlerde, köylerde, meralarda, su kaynaklarına zarar verecek noktalarda gibi gibi rastgele her alanda denetimsiz bir şekilde şehrin kümülatif zararlarını değerlendirmeden flora ve faunasına zarar vererek bunlar her alana açılmaya başlandı. Depremden önce sayıları 22 iken şu an sayıları 200'ün üstünde ne yazık ki. Ve her bölgeye farklı farklı zararlar vermeye başladı. Çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak, örneğin ilaç ocakları daha çok kırsal alanlarda açılmaya başlandı. Bulunduğu yerde meraları yok etti. Hayvancılık büyük ölçüde zarar gördü. Tarımcılık zarar gördü. Zeytincilik zarar gördü. Yeraltı sularımız dağıldı ve çok daha derinlere indi. Böyle zararlarla karşı karşıya kaldık. Köylü perişan bir durumda. Çünkü biliyorsunuz genelde köylerde tarımcılık, hayvancılıkla geçinir köylü. Vatandaş diyor ki yılda iki defa, ayda iki defa, çok özür dilerim, veteriner çağırmak zorunda kaldım. Çünkü hayvanlarda çok farklı hastalıklar görülmeye başladı. İnekler dinamit patlamadan dolayı inekler düşük atıyor. Böyle tehlikelerle karşı karşıyalar. Tarımcılık yapılamıyor çünkü aşırı tozdan dolayı tarımcılık yapılamıyor. O yaprakların üzerine biriken tozdan dolayı fotosentez olayı gerçekleşmediği için verim vermiyor o dikimler. Hemen ardından zeytincilik de aynı durumda. Depremin hem ilk 2 yılında hatırlarsanız çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Bu sene bir nebze olsun rahatladık. İnsanlar ilk 2 yıl zeytinini toplayamadı. Üzerinde biriken tozdan dolayı. Mecbur kalıp toplayan vatandaş da 10 gün hasta kaldı. Bu tür sıkıntılar. Bunlar insanların halbuki geçim kaynağı. Bunları gerçekleştiremedikleri zaman geçim kaynakları ellerinden alınıyor. Taş ocaklarına çok yakın alanlardaki evler dinamit patlamadan dolayı zarar gördü. Evlerin camları indi, evlerde çatlaklıklar oldu. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Ve yürütmeyi durdurma kararıyla durdurmayı başardığımız, köylülerle tabii örgütlü bir şekilde durdurmayı başardığımız taş ocakları ne yazık ki kısa bir süre kapalı kaldıktan sonra kılıfına uydurarak işte kapasite daraltma ve şirket ismi değişikliğiyle yeniden faaliyete başladı. Köylü umutsuz bir yıllık içinde, yani mahkeme kararının uygulanması talebiyle yaptıkları eylemlerde gözaltına alındılar. Gözaltına alındıkları zaman da yaklaşık 24 saat su ve yemek verilmedi onlara. Bu da inanılmaz onların direncini kırdı. Çok yakın bir tarihte yaşadığımız bir olay hepimizi çok derinden sarstı. Bizim Yayladağ ilçemiz Suriye sınırına yakın bir ilçe ve daha çok dağlık bir bölge. Oranın taşı da çok değerli, Halak taşı. Yani şu an bölge tamamen gözden çıkarılmış. Belki 50'nin üzerinde orada taş ocağı var. Sınıra doğru giden yol üzerinde bakıyorsunuz dip dibe dip dibe dip dibe bir sürü taş ocağı. Köylerin içinde, meskun alanların ortasında ve daha çok taş ocakları dağın üst taraflarına açıldığı için köyde alt tarafta kaldığı için direkt tozu, dumanı, zararı meskun alanlara. Şimdi köyün birisinde bizim dağ düzü dediğimiz bir alanda bir gün merada hayvanlar otlatılırken 42 tane anaç keçi ve 22 tane yavru bir anda pat pat pat diye öldü. Ya yani büyük bir servet çünkü o köylünün geçim kaynağı bunlar. Basına yansıdı, ulusal basına yansıdı. Fakat vatandaş bunun araştırmasını yaptığı zaman o günlerde şiddetli yağmurlar vardı. Mera alanında ki biriken sular ve taş ocağından gelen kirli su buluşuyor. Buluştuğu zaman ve o hayvanlar o suyu içtiği için o suyun içindeki kimyasal ve köylünün bizimle paylaştığı bilgiye göre siyanür rastlanmış o suyun içinde.
0: Siyanür.
1: Hayvanların ölüm sebebi bu. Tarım Müdürlüğü gelip müdahale ediyor, numunelerini alıyor, İl Sağlık Müdürlüğü numunesini alıyor ve aşırı kimyasal yüklü olduğu ve siyanür olduğu tespit ediliyor. Ama ne yazık ki Çevre Şehircilik Müdürlüğü taş ocağında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığına dair bilgi veriyor. Ona göre de raporunu hazırlıyor. Geçen hafta biz köylülerle bir araya geldik. Bu durumu direkt bizzat zor durumda kalan vatandaştan dinledik. Perişanlar, olayın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala atlatamamışlar. Yazık köylü babasını mutlu etmek için aynı hayvanları bir daha satın almak zorunda kalıyor. Ama azımsanacak bir rakam değil. Bir köylü için çok büyük bir rakam. Böyle sorunlar yaşıyoruz. İnsanlar bize bir umutla ulaşmaya çalışıyorlar. Elimizden gelen her mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Açtıkları davalara müdahil olmaya çalışıyoruz. Onların yanında durmaya çalışıyoruz. Sorunlarına ses olmaya çalışıyoruz. Basınla birlikte, ulusal basınla birlikte. Yani biz hala depremin 4. yılındayız. Yaşanan çevre felaketleri azalmadı, kat ve kat katlandı ve hala mücadelemiz birçok konuda devam etmektedir.
0: Evet, Bozlu'da Menekşe Aslan diye hayvancılık yapan ve zeytincilikle geçinen bir kadınla uzun uzun röportaj yapmıştık. Menekşe Aslan bize orada zeytin haçlarının üzerindeki biriken o tozları hissettirmişti. Evin her tarafı, balkon zaten bir felaket haldeydi. Evin içindeki kapkacaklar da bembeyaz.
1: Evet.
0: Yani hani her gün yıkıyorlarmış, şey yapıyorlarmış ama tekrar toz, tekrar toz. Yani sanki gerçekten üstlerine özellikle dökülüyormuş gibi gözüküyordu. O kadar
1: En
0: korkunç.
1: büyük sıkıntıyı kadınlar çekiyor. Kadın diyor ki sabah temizliğimi yapıyorum. Öğleden sonra sanki aylardır temizlik yapılmamış gibi. Ve pes ediyorlar yani. Biliyorsunuz köylerde dışarıda ateş yakıp ateşin üzerinde yemek pişirme alışkanlığı da var. Bence çok lezzetli bir durum bu. Biz mahrumuz öyle şeylerden. Yani kadın diyor ki o yemeği yemek zorunda kalıyoruz. Göz göre göre içine toz indiğini görüyoruz. Ama seçeneğimiz yok, onu yemek zorunda kalıyoruz.
0: Şimdi biz onları ziyaret ettikten bir süre sonra davayı kazandılar ve aslında o ocak kapandı. Onlar da bize videolar gönderdiler ve nasıl mutlu olduklarını hani ben görünce gerçekten gözyaşlarımı tutamamıştım. Hem çocuklar hem Menekşe ve ailesi her biri ayrı ayrı yani biz köyümüzü yeniden bulduk diye duygularını ifade ediyorlardı. Ancak bu sadece 2 ay sürdü. Tekrardan demin Nilgün'ün de bahsettiği gibi bu ocak açıldı. Yanına 2 tane daha açıldı,
1: Aynen.
0: değil mi Nilgün?
1: İki tane yan yana üç tane olacak. Diyorlar ki keşke mücadele etmeseydik. Mücadele öncesi birdi, şu an üç tane taş ocağının zararlarını yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu da insanlarda bir yılgınlık yarattı haklı olarak. Ve köylü pes etmiş durumda. Çok büyük bir kısmı tarlalarını satıp oralardan göç etme planları bile yapıyorlar. Halbuki o kadar güzel alanlar ki, o kadar bakir alanlar ki, taş ocağından önce oranın pırıl pırıl bir havası vardı. Yetiştirdikleri sebzenin, meyvenin bambaşka bir lezzeti, bir tadı vardı. Ne yazık ki işte yok ediyorlar, kırsal alanlarımızı yok ediyorlar ve üretim yapılamadığı için şu an depremden bu yana Antakya'daki gıda fiyatları büyük şehirlerle yarış halinde. Bir Ankara, bir İstanbul'dan çok daha pahalı tüketiyoruz biz. Çünkü üretim yapılamıyor bu taş ocakları yüzünden.
0: Bir de Yayla Dağı'nın özelliği var sanki, değil mi? Yani daha çok Yayla Dağı'nda taş ocağı yapılıyor. Sınıra çok yakın bir yer.
1: Suriye sınırı bir ilçemiz. Az önce bahsetmiştim. Taşı çok değerli ve Halep taşı dediğimiz bir taş var oralarda. Taş ocaklarının yoğun olmasının temel nedenlerinden biri bu. Bir de bizim Eski Antakya dediğimiz bir bölgemiz var. Böyle 500 yıllık, 1000 yıllık evlerin olduğu bir alan. Böyle çok yoğun butik otellerin, restoranların, kafelerin olduğu bir alandı. Oraları tamamen yerle bir oldu. Bir kısmı da sağ olsun yetkililerin gücüyle yok edildi. Oranın bir daha inşa edilme projesi var. Ve oradan belirli bir tane kulaç dediğimiz bir mahallede çıkardıkları taşları atölyelerde yontarak eski antik evlerinde çıkan taşa benzer bir taş üretebiliyorlar. Bu kadar değerli bir taş var orada. Ama Suriye sınırına yakın olması bizde de bir soru işareti yaratıyor. Bununla ilgili birçok soru işareti var kafamızda. Neden Suriye sınırındaki ilçemiz gözden çıkarılmış?
0: Gözden çıkarıldı diyorsun.
1: Tamamen gözden çıkarıldı. Belediye başkanımız da bununla ilgili çok yoğun çalışmalar yapıyor. Ara ara biz bir araya gelip fikir alışverişinde de bulundu. Çok sıkıntıları var. Yani buradaki taş ocakları 5-10 yıl çalışacak. Şirket sahipleri zaten depremden bu yana çeşitli ihaleleri alan şirketler şehri yönetiyor. İşte taş ocağı, deprem konutları şirketleri, beton santrali gibi. Başkanımız diyor ki 5-10'u burada çalışacaklar, ceplerini dolduracaklar. Bu şekilde şehri bırakıp gidecekler ama biz burada yaşamaya devam edeceğiz. Yok olmuş bir ilçede yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü baktığımız zaman dağlar yontulmuş, tepeleri tamamen tıraşlanmış. Bir kadar sorun içinde, toz içinde bir üretim yapılamıyor. Az önce dediğim gibi yaşamak çok zor. Yeraltı sularımız kaybolmuş. Kuyularda su çok büyük ölçüde ya azalmış ya da kurumuş olan kuyularımız var. Çünkü taş ocaklarındaki çalışmalar dinamitle başlar ve dinamit patlatıldığı zaman ilk önce yeraltı sularına zarar veriyor. Ya bunların sorunları aslında say say bitmez. Gerçekten köylü perişan durumda ve büyük bir umutsuzluk içinde.
0: Yani şimdi depremden sonra konut ihtiyacı çok yüksek. Bunun için bu taş ocakları kurulduğu, beton santrallerinin kurulduğu söyleniyor. Gerçekten de yeni konutlar biraz akıl almaz hızla bir şekilde yükseldi. Burada da başka bir konuya geliyoruz. Bu
1: Aynen.
0: konutlar nerede yükseliyor? Bu konutlar hangi iller, hangi ilçenin İlin hangi ilçelerinde yükseliyor? Nerelere yapılıyor? Nerelerde yoğunlaşıyor?
1: Şimdi daha biz depremin şokunu atlatamamışken, hala artçı depremlerin korkusunu yaşarken birden şehir inşaat firmalarına teslim edildi. İnşaatlar yükseliyor. Bir beton yığını almış gidiyor. İlgili odalarla görüştüğümüz zaman yani 4 veya 5 tane taş ocağı bu şehrin inşası için yeterliydi. Şu an inşaat süreci tamamlanmak üzere yetkililerin söylediğine göre ve %30 fazla oranında inşaat da yapılıyor. Bu da bir soru işareti. Bu kadar fazla konut nereye gidecek? Ve hala taş ocağı açılıyor. Hala taş ocağı açılıyor. Bizim tepkimiz bu. Evet, bu şehrin inşası için bir taşa ihtiyacımız var. Ama yani ihtiyaç doğrultusunda açılsa ve yönetmeliğe uygun açılsa, ÇED süreci işlerse bizim talebimiz bu. Bununla birlikte binlerce hektar verimli tarım arazimiz ve zeytinliğimiz TOKİ'lere kurban edildi. En büyük sorunlardan bir tanesi o. Çünkü tarım arazileri, zeytinlikler gene birçok ailenin geçim kaynağı. Bizim yaşlılarımızın kültürü, kimliği, daha çok bunlar dededen toruna miras olarak geçmiş ve ellerinden alındı. Düşünebiliyor musunuz? Bir sabah uyanıyorsunuz, tapunuz yok. Tapunuz elinizden alınmış. Acele kamuşturmayla ya da geçici el koyma bahanesiyle bunlara el koyuyorlar. Acele kamuşturmada hiçbir şekilde yargıya açık değil, itiraz etme şansınız yok. Geçici el koymayı çok tartışıyoruz çünkü benim bildiğim geçici el koymanın kelime anlamı işte belli bir süre kullanıldıktan sonra olduğu gibi ilgilisine teslim etmektir. Ama bir bakıyorsunuz geçici el koymayla işgal edilen tarlada TOKİ'ler yükseliyor. Bunlar böyle komik şeyler. Şehir merkezinde şu an bir beton yığını almış başını gidiyor. TOKİ alanlarında yükseliyor TOKİ'ler. Buradaki en büyük risk ve bizim tehlike olarak algıladığımız sağlam olmayan zeminlerde yapılıyor TOKİ'ler. Ya yani mesela Samandağ'ında Kurtderiz ve Mağaracık diye iki tane mahallemiz var. Mutlaka ulusal basında görmüşsünüzdür, sosyal medyalarda aylarca dolaştı. Türkiye geneli destek amaçlı örgütler de gitti oraya. Zemin sağlam değil, iki katlı binalar zarar görmüş. Toprak, kumul bir toprak ve taraçalardan nasıl kaydığını da gözlerimizle gördük. Yani inşaattan anlamayan bir insan olarak o zeminin sağlam olmadığını gördük. Hatta bir tane inşaatın temeli kaydı. Onu yıkacakları yerde altını doldura doldura normal bir hale getirdiler. TOKİ'lerin bir tane bloğunu. Samandağ'ında en büyük sorunlardan biri, çok üzülerek şunu söylüyorum. Yine verimli tarım arazileri, yine zeytinlikler ve narenciye bahçeleri. Samandağ'ında yoğun olarak narenciye bahçeleri var. Ve kesim yapıldığı zaman sadece 10 gün bekletselerdi o kesimi, oradaki mandalinalar toplanılacak boyuta gelmişti. Mevsimi gelmişti. Ya sadece 10 gün, yani o tarla sahibi o mandalarını toplasaydı, mevsimini, mahsulunu alsaydı bir nebze rahatlayacaktı o insanlar. 10 günü beklemeden meyvesiyle birlikte ağaçları yok ettiler. Yani bu sık tahammül edilecek bir durum değil. Gerçekten insanların psikolojisi de şu an uygun değil. Biz daha deprem travmasını atlatamamışken, birçok evde kayıp varken, o acımızı yaşamamışken bu defa malımızı, mülkümüze mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Yani çok yerde ben bunu yaşadım. Tarla sahibi olmak için ya da ev sahibi olmak için vatandaş yıllarca yurt dışında çalışıyor. 20-25 yıl yurt dışında çalışıyor. Bir ev sahibi oluyor, bir tarla sahibi oluyor. Ve bir gecede o tarla sizin elinizden alınıyor. Adamın 25-30 yıllık birikimi elinden alınıyor. Bu asla kabul edilecek bir şey değil.
0: Bu ilk kesilen zeytinlik ve bu el koyma durumu dikmecede başladı. Bu dikmeceye gittiğiniz zaman on binlerce konut var. Yani hani böyle şey ufuk çizgisini görüyorsunuz. Ufuk çizgisini aşıyor sanki o
1: Yepyeni bir ilçe
0: konutlar.
1: oldu orada.
0: Yani daha önce köy olan bir yer aslında bir ilçe oldu ve nasıl bir ilçe? Halkalı falan gibi herhalde bir ilçe oldu. Ya halkalı az kalır değil mi? İki halkalı. Çünkü 30 bin konut yani hani fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz ama gördüğümüzü yansıtmıyor fotoğraflar. Yani yani biz
1: Karede çekebildiğimiz
0: gördüğümüz
1: kadarını.
0: karede çekebildiğimiz şey gözümüzün gördüğünü yansıtamıyor. O kadar uçsuz bucaksız konut denizi. Burada da tahmin de edersiniz ilk direnişte burada başlıyor. Çünkü bir yandan da yani bu köylerde yaşayan, Antakya'da, Hatay'da yaşayan halk çok eğitimli, çok bilinçli yaşamlarına, topraklarına, Antakya'ya, Hatay'a çok sahip çıkan bir halk ve ne yapmaları gerektiğini hemen düşünüp organize olup aslında buralarla ilgili direnişe de geçiyorlar. Ancak yani hakikaten neyle karşılaştıklarını bir anda şaşırır hale geliyorlar. Şimdi burada son dönemde olan bir gelişmede tabii yaşam başladı.
1: Tabii.
0: Yani burada yaşam başladı ama nasıl başladı? Yani işte bu 30 bin konuta insanlar geliyorlar artık. Orada yaşamaya başlıyorlar çünkü evleri yok zaten konteynerlerden geliyorlar. Nasıl yaşıyorlar?
1: Ya şimdi bu bahsettiğimiz binlerce konutta evet yaşam başladı. Ama kışın çok şiddetli yağmur oldu biliyorsunuz. Hani öyle böyle bir yağmur değil. Bir yandan mutlu olduk ama bir yandan o kadar çok zarar verdik ki özellikle yaşam alanlarına o kadar çok zarar verdik ki yani artık sevinelim mi üzülelim mi bir kelime içinde kaldık. Bir altyapısı yok bu konutların. O yüzden en ufak bir yağmurda taşkınlar zemin katlara, bodrum katları tamamen su bastı. Ulaşım yeni yeni çözülmeye başlandı. İlk yerleşim başladığı zaman 30 bin hanenin olduğu bir yerde bir market yoktu. O da artık gündeme o kadar çok taşıdık ki bu konuyu yeni yeni marketler açılmaya başlandı. Yani düşünüyorum biliyor musunuz? Kadın mutfağında yemek pişirecek ama alışveriş yapacağı yer yok. Yakında yerleşim alanı da yok çünkü yok olmuş bir şehir orası. Sonradan işte yeni yeni açılmaya başlandı. Ve insanlar bu konutlara yerleşmeden önce evi tadilattan geçirmek zorunda kalıyorlar. İşte kapılar genişlemiş, su geçmiş, mutfak dolapları şişmiş gibi gibi ya da fayanslar dökülmüş. Bu tür sorunlar olduğu için evi tadilat yaptıktan sonra yerleşmek zorunda kaldılar. Buradaki en büyük sorun da insanlar mutlu değil. Çünkü Dikmece'de yaşayan bir insan o TOKİ'ye yerleştirildi ama onun kapı komşusuna başka bir ilçeden, başka bir köyden başka aileler yerleştirildi. İnsanlarda bir tedirginlik var, bir güvensizlik var. Girip çıkarken, çocuğunu evde yalnız bırakırken, çünkü kimse kimseyi tanımıyor, örf adetlerini bilmiyor, aile yapılarını, yetiştirme tarzlarını bilmiyor. Böyle bir tedirginlik içindeler. Bu tamamen sosyal hayata alt üst ediyor. Çünkü sosyal hayat, zaten Antakya'daki sosyal hayat çok kısıtlı bir şekilde. Bir de yaşadıkları alanlarda bu tamamen kısıtlandı. Örf adetlerimizi yaşayamıyoruz, geleneklerimizi yaşatamıyoruz ve biliyorsunuz yani Hatay'ın çok özel bir demografik yapısı var. Şu an bu tamamen tehlike altında. Bu yerleştirmelerden dolayı aileler parçalandı. Yani bir örnek vereyim. Üç kardeş, üçü de bunların doktor, bir aile apartmanında oturuyorlar. Ve tabii apartman yıkıldığı için bunlara farklı noktalardaki TOKİ'lerde ev çıkıyor. Ya, aile böyle dağılıyor ve gitmiyorlar. Gitmedikleri için kendi imkanlarıyla farklı noktalarda yerleşmeye karar veriyorlar. Yani TOKİ'ler bizim yaşam alanımız olamaz. Çünkü özellikle kırsal alanlarda belirli mahallelerde yaşayan halkımız kapısını açtığı zaman toprağa basması gerekiyor. Onun enerjisi odur, onun mutluluğu odur. O temiz havayı soluması gerekiyor. Yani TOKİ'ler kesinlikle bizim yaşam alanımıza uygun değil ve oradaki insanlar hiçbir şekilde mutlu değil. Bir araya geldiğimiz zaman gerçekten kabul edilmeyecek, yürek parçalayıcı olaylar dinliyoruz onların yüzünden. Belki Antakya birkaç yıla kadar toparlanacak, beton yığını olarak toparlanacak. Yani şu an çünkü tamamen bir beton yığını. Çok lüks evler, yükselmiş apartmanlar, hatta 8-9 katlı apartmanlar depremden çıkmış bir yıl olarak. Ama mutsuz bir toplum olarak yaşamaya devam edeceğiz.
0: Bir de sosyallik biçimi de çok özel, özgün Antakya'da yaşayan nüfusun. Yani sürekli işte her farklı dinin bayramını kutlayan, sürekli partiler yapan, eğlenceye çok düşkün, müziğiyle, dansıyla, yemekleriyle böyle bir toplum. Başka demografik karışımlarla bu özelliklerini de yitiriyor.
1: Aynen.
0: Bu yaşamı da devam ettiremiyor. Burada da büyük bir sıkıntı var sanırım. Yani çünkü müzik açılıp partiler
1: Kesinlikle.
0: yapıldığı zaman diğer komşular rahatsız oluyor.
1: Yani apartman hayatı sonuçta. Şimdi herkes bilir Antakya'nın medeniyetli bir mozaik beşiği. Hristiyanlığı, Yahudisi, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi. Bizler bir uyum içinde, komşuluk ilişkileri samimiyetiyle yaşayan bir şehirdi. İşte Hristiyan'ın bayramı olduğu zaman pardon, bayramlarını kutlamaya gideriz. Bizim bayramlarda onlar bizi kutlamaya gelirler. Böyle bir uyum içinde yıllardır ve bu uyumu bozmak için çok da mücadele verilmesine rağmen Antakya buna izin vermedi bugüne kadar. Böyle bir uyum içinde yaşayan bir şehir. Ama şu an dediğim gibi bu da dağıldı. Yani kapı komşun Hristiyan olan bir insan şu an nereye yerleştiğini bilmiyorsun. Ya da kapı komşun olan bir Ermeni'ye ulaşmak için ancak bir şekilde haberdar olman gerekiyor. Yani şehir merkezinde yaşayan bir aile işte Dikmece'deki bir TOKİ'ye yerleştiriyor. Çünkü Dikmece biraz şehir merkezinden yaklaşık 7-8 kilometre hatta 10 kilometre mesafede olan bir yer. Ya böyle kopukluklar oldu. Sosyal hayat dağıldı ve şu an Antakya'daki tek sosyal hayat kafeler. Kafeler tıklım tıklım ama onun dışında hiçbir şekilde bir sosyal hayat yok Antakya'da. İnsanların öncelikleri değişti, onu da söyleyebilirim. Çünkü şu an ekonomi ön planda, geçinmek ön planda. Birçok aile işsiz kaldı. Yani ailenin büyüğü çalışıp ailesini geçindirmek zorunda. Ama iş yeri yıkıldığı için farklı yerlerde çalışıp geçimini sağlamak zorunda kalıyor. Bu da bir mutsuzluk. Adamın mesleği var, iş yeri sahibi. Fakat yok olduğu için, başka yerde çalıştığı için bu tamamen bir mutsuzluk. Kerhen çalışıyor. Sadece evine bakabilmek için çalışıyor. Böyle sıkıntılarla karşı karşıyayız. Biz hala 4. yılda depremi atlatamadık. Hala onun travmasını farklı farklı konularda yaşıyoruz. Hala güne çok farklı sorunlarla başlıyoruz. İlgili ve yetkililerin aldığı kararlar. Yani çevre ve halk sağlığı bizim için ikinci sınıfta değil, şu an üçüncü sınıfta Hatay'da. Bizim adımıza kararları dışarıdan gelen şirketler veriyor. Yani şu an sıfırdan kurulan bir şehir var ama o sıfırdan kurulan bir şehre ben karar veremiyorum. Başka bir bölgeden gelen adam benim nasıl yaşayacağıma o karar veriyor. Az önce de değindim. Şu an şehri şirketler yönetiyor. Çeşitli ihaleleri alan şirketler yönetiyor. İşte taş ocağı şirketleri, deprem konutları şirketleri ve şehir merkezindeki inşaat sektörünü alan şirketler tamamen şu an şehri onlar yönetiyor. Yani rastgele bir gün bakıyorsunuz istediği sokağı kapatıp oraya ofis kuruyor.
0: Sokağa.
1: Sokağa. Zaten ulaşım sorunu almış başını gidiyor. Toplu ulaşım çok yetersiz. İşte yıkımdan dolayı ya da yeni yapılan inşaatlardan dolayı bir takım yollar kapanmak zorunda. Kapalı da. Ama bir yolu kapattıkları zaman alternatif yol düşünmeden kapatıyorlar. Bu da bizim yaşantımızı, günlük hayatımızı çekilmez bir boyuta getiriyor.
0: Evet, Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu bize Hatay'daki 2026'da neler yaşanıyor bunları, bu durumları anlatıyor. Çok kısa bir müzik arası verelim. Nick Binler'den Eylül Zede'yi dinliyoruz.

0: Evet, Nick Binler'den Eylül Zede'yi dinledik. Yeryüzlerinde Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Nilgün Karasu ile sohbetimiz devam ediyor. ASİ Çevre Vizyon Planı üzerine konuşuyoruz. O plan üzerinden 2026'da Hatay'da neler oluyor? Son dönem gelişmeler nelerdir? Bunları anlatıyor Nilgün bize. Evet, köylerden uzun uzun bahsettik, çevresinden bahsettik. Antakya merkezde neler oluyor?
1: Antakya merkezde az önce de dediğim gibi bir beton yığını almış başını gidiyor. Ve yerle bir olan birçok bölgede şu an 6, 7, 8 katlı apartmanlar yükseliyor. Yani bunu hangi zihniyetle yapıyorlar, hangi plan programla yapıyorlar gerçekten insanın aklı yermiyor. Genel olarak ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten deprem öldürmez. İhmal öldürür. Yani yaşanan olay bir afet olabilir ama onu felakete dönüştüren bizleriz. Çünkü rant uğruna görmezden gelinen bilimsel gerçekler öldürüyor bizleri. Denetlenmeyen yapılar, plansız kentleşme, doğayla kavga eden anlayış öldürüyor bizleri. Antakya merkezde evet bir beton yığını almış başını gidiyor ama bizim bir ekoloji olarak en çok dikkatimizi çeken ve mücadele etmek zorunda kaldığımız yeşil alanlar var.
0: Antakya merkezdeki yeşil
1: Antakya
0: alanlardan
1: merkezdeki
0: bahsediyorsun.
1: yeşil alanlar. Yani yüksek bir noktadan şehre baktığınız zaman iki tane yeşil alan görürdünüz birkaç öncesine kadar. Bir tanesi mezarlıktır, bir tanesi de Atatürk Parkımızdır. Şu an Atatürk Parkımız yok. Artık orayı yeşil olarak göremiyorsunuz. Yaklaşık 1-1,5 yıl önce Çevre Şehircilik oraya el koydu ve şu an şantiye alanı olarak kullanıyor. Ve orası bizden Fransızlardan kalma bir park ve oradaki ağaçların çok büyük bir kısmı tescilli ağaçlar. Sanki şehirde boş alan yokmuş gibi parka el koydular. Parkta şu an ağır tonajlı araçlar, iş makineleri girip çıkıyor. Oradaki ağaçların hemen hemen hepsi zarar görmüş. Kimisi gövdesi zarar görmüş, kimisinin kökleri dışarıda kalmış. Bakımları da yapılmadığı için gereken önlemler ve sulama yapılmadığı için şu an ağaçların %80'i kurumuş durumda. Yani Fransızlardan kalma bir parkı yok ettiler. Bununla ilgili Hatay Büyükşehir Park ve Daireler Başkanlığı ile bir görüşme yaptım. Adamlar şunu söyledi. Evet biz orası bizim ülke kontrolümüzde ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla Sayın Murat Kurum'un kararıyla oraya el konuldu. Ama siz ne yapıyorsunuz dedim. İşte 3-4 tane personel yerleştirmişler oraya. Gün boyu zarar gören arkada ağaçlarla ilgili tutanaklar tutuyorlar. Ellerinden geldiğince sulama yapıyorlar. Peki o tutanakların akıbeti işte oradaki çalışma bittiği zaman parkı boşalttıkları zaman zarar gören ağaçlar kadar yeni baştan ağaç dikecekler. Yani komedi. Gerçekten komedi. Çünkü oradaki ağaçların her biri dediğim gibi 100-150 yıllık ağaçlar. Sen bir ağacı bugün diktiğin zaman bir ağaç haline gelip gelişmesi en az 50 yıl. Bu bir çözüm noktası değil. Sen o şantiye alanı çok daha farklı yerlerde yapabilirdin. Özellikle depremden sonra bizim yeşil alanlara çok fazla ihtiyacımız oldu. Ve yeşil alanların değerini biz pandemiden bu yana daha çok hissetmeye başladık. Soluklandığımız, nefes aldığımız, işte depremden sonra çadırımızı kurduğumuz, birçok alandan kaçış yerlerimiz oldu bu yeşil alanlar. Sadece bu da kalmıyor. Mesela mahalle aralarında küçük küçük böyle mahalle aralarındaki parklar var. Onların da büyük bir kısmını yok ettiler. Kamu binası yapmak üzere yok ettiler. Sevgi Parkı diye çok özel bir alanımız var bizim. Oranın çok çok semboldür. Sevgi Parkı şehir için bir semboldü. Eylemlerimizi gerçekleştirdiğimiz alan, işte depremden sonra ilk koordinasyon merkezinin kurulduğu alan gibi gibi özel bir alanımız orası. Bir gün bana bir telefon geldi. Sevgi Parkı'nda iş makineleri var, ağaçlar kesiliyor. Arkadaşları toplayıp bir gittik oraya. Gerçekten içler acısı. Şimdi Antakya'da Asi Nehri Islah Projesi çalışılıyor. Evet çok değerli bir proje. Onun da ayrıntılı bilgilerini Devlet Su İşleri'nden aldık. 500 yılda bir olabilecek bir taşkına hazırlık yapılıyor. İşte fore kazıklar kazılıyor. Fore kazıklarla birlikte Dere yatağı genişletilmediği için bu şekilde genişletiliyorlar. Çünkü birçok yerde yerleşim alanına sıfır olduğu için genişletme imkanı yok. Değerli bir çalışma ama şu an zamanı değil bize göre. Şu an şehir zaten bir şantiye alanı. Şu an zaten bir yerden bir yere giderken ya da şehirde hareket ederken çok kısıtlıyız. Çok zor imkanlarla hareket ediyoruz. O çalışmanın bana göre şu an zamanı değil. O kadar büyük bir haleyi şehir toparlandıktan sonra da yapabilirler. Sevgi Parkı da asi değerine sıfır bir nokta olduğu için oradaki Sevgi Parkı da asi değerine sıfır bir nokta olduğu için oradaki iş makinası 180 derece dönüş yapabiliyor.

0: ağaçlarımız var. En önemlisi canımızı acıtan depremden sonra Bardin'den Hatay Tabip Odası aracılığıyla dayanışmayı yaşatmak, işte yanımız olduklarını hissetmek amacıyla bir ceviz ağacı getirildi ve tabip odası onu oraya dikti. Çok özel anlamı olan bir ağaç, onu bile kaldırdılar. Yani bunlar yürek parçalayıcı şeyler, kabul edilecek şeyler değil. Özellikle sıfırdan kurulacak bir şehir, yeşil alana ihtiyacımız var. Ağaçlar depremin hızını azaltıyor. Sismik dalgaların hızını kesiyor. Ve özellikle bilim adamlarının da söylediği bir konu bu. Yerleşimi yoğun olan alanlarda elinizden geldiğince ağaç dikin diyorlar. Çünkü çok yoğun yaşam olan alanlarda ağaç diktiğiniz zaman o depremin hızını kesebiliyorsunuz. Ama biz daha önce de ağaç kesiyorduk. Depremden bu yana birçok yerde belki elzem olabilir ama birçok yerde keyfi bir şekilde ağaç dikiliyor. Atatürk Parkımız gibi, Sevgi Parkımız gibi bunların çözümü var. Ama sadece orada çalışan şirketin maliyet hesabını biraz daha düşürmek için. Yapılacak çalışmayı biraz daha kısmak açısından ne yazık ki bu alanlarımızı yok ettiler. Ya buradaki
1: Yani şey demeye çalışıyorsun, şantiyeyi biraz uzağa yapabilecekken kentin ortasında o şantiyeyi tutup çok daha kısa süreli taşıma
0: aynen.
1: yapılsın diye,
0: Aynen.
1: az yol gitsinler diye parkın içine şantiye kurmayı düşünmüşler. Plan bu yani.
0: Şöyle bir kısmen söylediğin doğru Aysim. Parkın içinde şantiye kuruldu ama mesela Sevgi Parkı'ndaki olay biraz daha farklı. Sevgi Parkı'nda asi ıslah çalışması yapılırken oradaki iş makinesinin 180 derece hareket edeceği bir alan istiyor. Biz direkt bu bilgiyi Devlet Su İşleri'nden aldık. 180 derece alan açtığınız zaman o park tamamen yok oluyor. Evet, Atatürk Parkı şantiye alanı olduğu için yok edildi. Ve mesela şehir
1: Sevgi
0: merkezindeki bir...
1: Parkı da aslında Asiye'nin şantiyesi gibi
0: Aynen,
1: çalışıyor yani.
0: aynen öyle. Mesela şehir merkezindeki beton santralleri, onlar zaten şu an şehrin hava kirliliğinin temel nedenlerinden bir tanesi. Ve TOKİ Genel Müdürlüğü'nün aldığı bir kararla deprem konutları ihalesini alan şirket kendi betonunu üretebilir kararıyla şu an her sokakta, her caddede bir tane mobil santral görebilirsiniz.
1: Mobil santral mi?
0: Mobil beton santrali, evet.
1: Nasıl yani?
0: Bunlar izinsiz, ruhsatsız, kısa bir süreliğine kurulan santraller. Bunun da nedeni az önce dediğimiz gibi tamamen o şirketlerin kazancı ve maliyetini azaltmak için. Yani betonu 3-5 kilometreden taşımak var. Bir de dibinde üretmek var. Halbuki o şehir merkezinde yarattığı kirlilik, hava kirliliği, bunlar birçoğu meskul alanların içinde. Okulların dibinde bile beton santrali var. Her yaştan çocuğun okuduğu bir okulun dibinde beton santrali var. Bunun yarattığı zaten bir çocuk birkaç solukla o ciğerleri çimento tutusu dolacak. Ve tabip arkadaşların yaptığı araştırmaya göre bir şehirde yaşamaya devam edenler 10-15 yıl sonra bunun kalıntılarını daha çok hissedeceğiz. Çünkü soluduğumuz hava kirliliği, içindeki kimyasal, çimento tozu bunlar direkt kanser hastalığına sebep. Ve 10-15 yıl sonra şehirde çok büyük oranda kanser hastaları artacak ne yazık ki.
1: İstersen bir de olumlu bazı gelişmeler var. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bu anlattığın şeyler insanın bir şey söylemesine engel oluyor. Yani hani
0: Aynen.
1: gerçekten çok çok vahim gelişmeler olmuş. Yani bir plan, bir yönetim planı, bir kademeli bir şekilde gelişme olması yerine şirketlere bırakılmış
0: Plansız, programsız, aynen.
1: bir koskoca kent ve çeperlerinden bahsediyoruz ve köylerinden bahsediyoruz. Samandağ'da bir olumlu gelişme var. İstersen yani güne devam edebilmemiz için de Müleyha'daki bu olumlu gelişmeden bahsedelim.
0: Şimdi yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hala deprem travmasını atlatmamamıza rağmen bizde bir umut var. Özellikle dışarıdan gelen ve bir araya geldiğimiz topluluklar.

0: örgütler çok şaşırıyorlar. Yani bu kadar olumsuz olay anlattınız ama hala içinizde bir umut var. Umutlu olmak zorundayız. Umutlu olmazsak yol alamayız. Umutlu olmazsak bu şehrin toparlanmasında bir etkimiz olmaz. Yani bizde her zaman bir umut var. Samandağ'da Meleha sadece Samandağ ya da Hatay için değil, bölge için, hatta ülke için çok önemli bir sulak alan. Bizim konu başlıklarımızdan biri Meleha sulak alanı. Çünkü bu seneki yağışlardan önce orası tamamen kurumuştu. Su kalmamıştı. Onun dışında bu depremden önce olan bir olay. Zamanın belediye başkanı olan bir bölümünü imara açmıştı. En büyük tehlikesi bu. Avcılık çok büyük bir tehlike Meleha için. Ama öyle böyle bir avcılık değil, yürek parçalayıcı. Yani sadece silahla vurmuyor hayvanı. Yaprakların üzerine yapıştırıcı sürüp hayvanın oraya konmasını sağlıyor. Böylece de öldürür hayvanı. Bu tür sıkıntılarla mücadele ederken ve Meleha'yla ilgili birkaç tane Samandağ'da örgüt gerçekten ciddi anlamda gönüllü bir şekilde ve bireysel olarak da mücadele eden arkadaşlar var. Bir şeyler yapmak için mücadele ediyorlar. Çünkü orada kuşların göç alanı, durup dinlendikleri, su ihtiyaçlarını dinlendikleri alan. O yüzden çok değerli bir alan. Çeşit çeşit endemik bitkilerin olduğu bir alan. Samandağ Çevre Koruma Derneği çok değerli bir çalışmaya imza attı YUVA Derneği ile birlikte. Mileha Kuş Gözlem Merkezi kurdu oraya. Tamamen ahşaptan gönüllülerin bir araya gelerek yaptıkları bir alan yarattılar. Bir kısmı kapalı, bir kısmı alan. Ve Şubat ayında oranın açılışı yapıldı. Şiddetli soğuk ve yağış olmasına rağmen yüzlerce insan oraya gitti.
1: Tek
0: Ve
1: bir umutla, tek bir
0: aynen
1: gelişmeyle.
0: isteyince oluyormuş. Ya 3 gün boyunca çok şiddetli yağmur ve soğuğa rağmen biz bile 3 gün Seray'la orada kaldık. Çalışmalara destek verdik elimizden geldiğince. Birçok öğrenci geldi oraya. Zaten kurulan alanla Mileyhan'ın birbirine bağlı bir alan olduğu için orada çok rahat öğrenciler gidip gözlem de yapabiliyorlar. Ve şu an orası sürekli hareket halinde. Sürekli farklı etkinliklerin yapıldığı bir alan. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Ha, sıkıntıların bir kısmı devam ediyor. Mesela depremden sonra oranın büyük bir bölümüne moloz döküldü. Yapılan o mücadele sonucu o molozların bir kısmı kaldırıldı ama kaldırıldı. Çünkü hala tepecikler kaldırıldı ama tabaka halinde hala yerin içinde olan molozlar var. Biliyorsunuz molozların içinde çok ciddi kimyasal madde var. Silika tozu var. Bunlar yağmurun ve rüzgarların etkisiyle oradaki toprağa ve yeraltı sularına da karışıyor. Böyle ciddi sıkıntılar var. Mireha ile ilgili ayrıntılı bir bilgi verecek olursak sadece göçmen kuşların değil. Yani tüm havzanın yaşam döngüsünü besleyen eşsiz bir ekosistem var orada. Suyu süzer, taşkınları yavaşlatır, binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Ama az önce dediğim gibi ne yazık ki insan baskısı ve kontrolsüz müdahaleler bunları biraz daha küçültmekte.
1: Ama orada 3000 hektarlık alanda sit alanı ilan edildi mi? Böyle bir gelişme de var, değil
0: Böyle
1: mi?
0: bir gelişme var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın müdahalesiyle ve Hatay Valimizin oraya özel bilgisinden dolayı 3000 hektarlık bir alan sit alanı ilan edildi. Ama bunu işte ne kadar kalacak? Çünkü orayla ilgili şu an bir çalışma yapılıyor. Ne kadarı gerçekten sit alanı özelliğini taşıyor? Ne kadarı korunabilecek alan? Şu an oralarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor.
1: Buraya zaten bir sulak alan yönetim planı yapılması gerekiyor.
0: Aynen kesinlikle.
1: Biz bunu öneriyoruz zaten.
0: Kesinlikle önerilerimizden bir tanesi bu. Dediğim gibi orası eşsiz bir alan ve mesela şunu söyleyebilirim. Biz su analizleri yaptık oradayken Sera'yla birlikte. Mesela Asi Nehri'nin denizle birleştiği noktada aldığımız bir numuneyi ölçemedik. Kullandığımız alet ibresi tavan yaptı ve sinyal vermeye başladı.
1: Çok kirli.
0: Aynen çok kirli. Hemen bitişiğinde, hemen bitişiğindeki Mileyha'dan bir örnek aldık ve temiz su çıktı.
1: Kendi kendini temizlikle
0: Kendi
1: yani.
0: kendini temizliyor.
1: İnanılmaz bir sistem.
0: Kesinlikle. Bu seneki yağışlar oranı gerçek Mileyha'yı gördük. Gerçek Mileha geriye döndü. Gerçek sulak alan olması gerektiği bir şekilde oldu. Yani bu seneki yaşlar evet çok büyük ölçüde yaşam alanlarına zarar verdi ama böyle artıları oldu. Yani göçmen kuşlar artık çok rahat gidip geliyor. Endemik bitkiler yeşerdi, kendini göstermeye başladı. Ve en son geçen sene almıştım bu bilgiyi. 293 çeşit kuş türü görüldü orada. Şu an bu sayı mutlaka artmıştı. 293 çeşit kuş türü görüldü Mileha'da.
1: Etrafımıza baktığımızda 10, 20, 30 kuş türünden bahsediyoruz. Ya da 40, 50'dir maksimum. 293 ayrı kuş geliyor. Yani
0: Kökü göç yolu.
1: gerçekten müthiş bir şey bu ya. Müthiş bir alan. İnanılmaz zengin bir ekosistem. Zaten tuzlu suyla tatlı suyun karıştığı çok özgün bir sistem, değil mi?
0: Mesela şöyle bir ilginç olay yaşadık. Şimdi Mileha'yı ortadan bölen gayri resmi bir tane yol var. O yol da zarar veriyor oraya. Sadece farklı noktalardan gelenlerin mesafesini kısaltmak için açıldı. Aynı duruma geldik birkaç kilometre fazla gitmemek için. Şimdi bir bölümünde yağmurdan birikmiş bir su var. Oraya hiçbir şekilde kuş konmuyor. Ama diğer tarafa baktığınız zaman yüzlerce kuşu görebiliyorsunuz. Yani tatlı su, acı suyu onlar ayırt edebiliyor. Temiz suyu, kirli suyu ayırt edebiliyor. Ve Melih Hanım bir bölümde hiçbir şekilde kuş göremiyorsunuz. Çünkü oradaki su acı su.
1: Asi Nehri'nin kirliliğini
0: Aynen.
1: oraya taşımış
0: Aynen.
1: olan suya kuşlar
0: Konmuyor.
1: itibar etmiyorlar. Bir bıraksak şöyle bir rahat bıraksak şu kuşları, şu doğayı,
0: Doğayı rahat bıraksak
1: suları.
0: kendini çok daha hızlı toparlayacak, ona eminim.
1: Sevgili Nilgün Karası, emeklerinize sağlık, çabalarınıza sağlık, direncinize sağlık. İyi ki varsınız. Çok çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ben daha önce de birkaç defa Apaçık Radyo'nun konu oldu. Kendimizi ifade edebiliyoruz. Sesimiz oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür daha etmek istiyorum. Asi Nehri Çevre Vizyon Planı'nı biz gururla söylüyorum. Dört tane kadın çalıştık. Çok büyük bir özveri. Ve sevgili Aysim, Sera ve Derya yaklaşık 2 yıldır yürekleri Antakya'da atıyor. Biz çok güzel bir dostluk kazandık. Ve Hatay için, Antakya için, Defne için verdikleri emekler, ayırdıkları zaman ve bana verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: çok çok çok teşekkür ederiz. Yeryüzleri ekibi olarak da programımıza katılıp bize Hatay'ı bu kadar canlı, bu kadar içeriden anlatabildiğin için hem bu çabaların için hem de bize aktardığın için çok teşekkürler sevgili Nilgün Karası. Evet, destekçimiz Bülent Tahıllıoğlu'na da çok çok teşekkür ediyoruz. Destekçilerimizle biz burada ülkedeki bir sürü durumu, yerlerle ilgili sorunları, gelişmeleri aktarabiliyoruz. Çok çok teşekkürler. Her zaman yanımızda olan sevgili Andra Gricio'ya da çok teşekkürler. Evet, iyi haftalar diliyoruz.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Tahıllıoğlu'na teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
2: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Reklamlar.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Ayla Üçkuyu, Sezin Üçkuyu ve Yavuz Üçkuyu'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Hazırlayan ve sunan Ahmet Güner.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Başlangıcından günümüze Amerikan klasik müziğini tanıdığımız bu programımızda bugün bu müziği derinden etkilemiş bir diğer akım olan kreol ve körfez kıyısı müziğini tanıyacağız. Ve bu müziğin en önemli temsilcisi ve Amerikan klasik müziğinin gerçek ilk bestecisi Louis Moreau, Gottschalk'ın eserlerini dinlemeye başlayacağız. New Orleans şehri her zaman Amerikan körfez kıyısının merkezi olmuştur. Şehir 1718 yılında Fransız Sieur de Bienville tarafından kurulmuş, 1762'de İspanyollara bırakılmış ve daha sonra 1800'de yeniden Fransızların eline geçmiştir. Amerika 1803'teki Louisiana satışı ile New Orleans'da sahibi olmuştur. Bir güney şehri olarak New Orleans hem esir ve hem de hür bırakılan zencilerin, beyazların ve karışık ırktan birçok insanın yaşadığı bir şehir olmuştur. Şehirdeki esirlerin çoğunluğu Batı Hint adaları ve özellikle de Haiti'den gelmiştir. Yine bölge İngilizler tarafından ülkelerinden atılan Kanadalı Fransızların da bir yerleşim bölgesi haline gelmiştir. Bu göçmenlere Akadiyenler veya bugün çok daha iyi bilinen adıyla Cajunlar denmiştir. Burada kreol kelimesinin anlamını da anlatmak zorundayız. Kreol kelimesinin aslı İspanyolca Criolla'dan gelmektedir ve yeni topraklarda doğan Fransız, İspanyol ve Portekiz asıllı Amerikalıları tanımlamaktadır. New Orleans ve Mississippi Deltası'ndaki büyük etnik çeşitlilik, müziğe de Fransız, İspanyol, Afrika, Haiti, Küba ve Amerikan müziğinden yansımalar getirmiştir ve bu etkiler günümüzde dahi her yerde hissedilmektedir. İşte Gottschalk bu karışımın içinde 8 Mayıs 1829'da New Orleans'ta doğmuştur. Babası İngiliz, annesi ise Fransızca konuşan bir kreoldür. Aile zengindir ve Gottschalk da küçük yaşlarında müziğe büyük ilgi duymaktadır. 12 yaşına geldiğinde New Orleans'ta ona yeterli eğitim verecek öğretmen kalmamıştır ve aile bu durumda onu Paris'e gönderir. Gottschalk burada Camille Stamaty yönetiminde bir virtüözo piyanist haline gelir. Stamaty, Gottschalk'ı Salpleyel'deki bir konserinden sonra Chopin'le tanıştırır ve Chopin, Gottschalk'ı büyük bir geleceğin beklediğini söyler. Besteci daha sonra Liszt, Berlioz gibi birçok besteciyle tanışır ve onlardan da aynı övgüleri alır. Başlangıcından itibaren Gottschalk tüm beste çalışmalarını ana vatanının müziği üzerine yoğunlaştırır. La Bambula ve Banjo gibi ilk piyano eserlerinde vatanının danslarına ve şarkılarına ne kadar önem verdiğini gösterir. 100'den fazla piyano eseri yazan Gottschalk bu eserlerinde hem kendi bölgesinin hem de tüm Karayip bölgesinde duyduğu özgün halk şarkılarını işler. Piyano eserleri dışında diğer eserlerinde de her zaman bu bölgelerin ve Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyaretlerin sonucu duyduğu lokal ezgilerin bir yeri olmuştur. Gottschalk 18 Aralık 1869'da Brezilya'da Tijuca şehrinde ölmüştür. Bugünkü programımızda Gottschalk'ın piyano eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz eser ise bestecinin en çok bilinen piyano eseri La Bambula. Bu parça Louisiana'da doğmuştur ama aslı bir Afrika dansıdır. Amerika'da iç savaştan evvel bu dansın bir zenci kreol dansı olduğu bilinmektedir. Gottschalk da bu bestesini 1844 yılında yazmıştır. Piyanist Cecil Likat'tan dinliyoruz.

Şimdi yine bir grup piyano eseri dinleyeceğiz. Le Banjo, Grotesque Fantasy, Chanson de Gitano, Minuit à Séville, Caprice, Danza ve Le Bananier, Zenci Şarkısı. Alt başlığı bir grotesk fantazi olan Le Banjo 1854-55 yılları içinde yazılmıştır. Parça bir tiyatro gösterisinde banjo adlı enstrümanı çalan bir müzisyenin portresidir. Çok güç piyano pasajları parçanın sonuna doğru prestissimo işaretiyle başlar. Chanson Gitano 1852'de yazılmıştır ve bestecinin İspanya'da kaldığı günlerden hatırladığı bir çingene seyredindedir. Minuit à Séville 1852 yılında yazılmış bir kapristir ve piyano burada bir gitarı canlandırır. Bu şekliyle de İspanyol bestecileri Albeniz ve Granados'a örnek olmuştur. Danza 1852'de Batı Hint adalarında yazılmıştır ve Avrupa esaslı bir polka ile Porto Rico kaynaklı bir habanera'yı birleştirir. Le Bananier 1845'te yazılmıştır ve bir zenci şarkısıdır. Kelime anlamı muz ağacı olan bu parça, kreol esaslı Anavan Granadi adlı çok popüler bir halk şarkısı üzerine bestelenmiştir. Piyanist Philip Martin'den dinliyoruz.

Philip Martin'den şimdi de Chant de Guerre dinleyelim. Chant de Guerre, savaş şarkısı, 1873 yılında Boston'da yazılmıştır. Parça, büyük ölçüde bir Chopin polonezini andırmaktadır. İki piyano için Radieuse adlı parça, Boston'da 1865 yılında yazılmıştır ve Grand Vals de Concert, Büyük Konser Valsi başlığını taşır. Bu eser Gottschalk'ın dört el piyano için yazdığı birkaç eserden biridir. Bu parçayı piyanist Brady Milliken ve Carrie Lewis ikilisinden dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Louis Moreau Gottschalk'ı tanıdık ve onun bazı piyano parçalarını dinledik. Önümüzdeki hafta Gottschalk'ın piyano eserlerini dinlemeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan Buluta.

0: Apaçık Radyo.
1: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
2: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

Hayır, gençleştiremiyoruz. Yine de, diyerek başlamıştı Doktor Shaw, İnsanda ihtiyarlık olgusunu görme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Beni çağırdığınız için çok teşekkürler. Sıcak bir şekilde Bernard'la el sıkıştı. Herkes John'un peşindeydi. John da sadece resmi velisi olan Bernard'ın izniyle görülebildiğinden, Bernard hayatında ilk defa sadece normal değil, son derece önemli bir insan muamelesi görmeye başladı. Hiç kimse artık yapay kanındaki alkolden söz etmiyor, kişisel görünümüyle alay etmiyordu. Henry Foster, arkadaş olmak için tavır değiştirmiş, Benito Hoover kendisine 6 paket seks hormonlu sakız hediye etmiş, sosyal belirleme asistanı gelip bilinircesine Bernard'ın akşam partilerinden birine davet koparmaya çalışmıştı. Kadınlara gelince davetiye olasılığından şöyle bir söz etmesi yetiyordu ve istediği kadınla birlikte olabiliyordu. Fanny zafer kazanmış bir edayla, "Bernard önümüzdeki çarşamba Vahşi'yle görüşmeye çağırdı beni," dedi. "Çok memnun oldum," dedi Lanina. "Şimdi Bernard konusunda yanıldığını kabullenmek zorundasın. Sence de gerçekten tatlı biri değil mi?" Fanny başıyla doğruladı. "İtiraf etmeliyim ki, çok hoş bir sürpriz oldu benim için." Baş şişeleyici, sosyal belirleme müdürü, 3 tane genel dölleme ikinci asistanı, Duygu Mühendisliği Üniversitesi'nden duyusal filmler profesörü, Westminster Cemaat İlahiyevi Başpapazı, Bokanovskileştirme yöneticisi, Bernard'ın ünlüler listesi saymakla bitmiyordu. "Geçen hafta 6 kızla birlikte oldum," diye anlatıyordu Helmholtz Watson'a. "Pazartesi 1, salı 2, cuma 2 daha ve cumartesi günü de bir kızla birlikte oldum. Zamanım ya da niyetim olsaydı en azından bir düzine kız daha sırada bekliyordu." Helmholtz'un Bernard'ın böbürlenmelerini dinlerken kapıldığı sessizlik öylesine iç karartıcı biçimde onaylamazcaydı ki Bernard alınmıştı. "Kıskanıyorsun," dedi. Helmholtz başını salladı. "Daha doğrusu üzülüyorum. Hepsi bu," diyerek yanıtladı. Bernard arkadaşının yanından dargın ayrıldı. "Asla," dedi kendi kendine, "bir daha asla Helmholtz'la konuşmayacağım." Günler geçti. Başarı Bernard'ın başını döndürmüş ve bu arada her iyi nokta noktanın yapacağı gibi o zamana kadar hiç de memnun olmadığı dünyayla uzlaştırmıştı. Kendi önemini teslim ettiği sürece düzen iyiydi. Fakat başarı kendisini uzlaştırdıysa da, yine de düzeni eleştirme ayrıcalığından vazgeçmeyi reddediyordu. Çünkü eleştiri eylemi, kendi önem hissini pekiştiriyor, daha güçlü hissettiriyordu. Dahası, eleştirilecek şeyler olduğuna gönülden inanıyordu. Aynı zamanda başarılı olmaktan ve istediği kızlarla birlikte olmaktan da hoşlanıyordu. Vahşi'nin hatrına gelip kendisine kur yapanların önünde düzeni ve kuralları çekiştirerek gösteri yapıyordu. İnsanlar nezaketle dinliyorlardı ama arkasından başlarını sallıyorlardı. "Bu genç adamın sonu kötü olacak," derken sırası geldiğinde sonunu kötüleştirmek üzere bizzat uğraşacaklarını düşünüyorlar. Bu da bu kehaneti daha da olası kılıyordu. "İkinci defa kendisini kurtaracak bir vahşi bulamayacak," diyorlardı. Ancak bu arada birinci vahşi orada olduğu için nezakette kusur etmiyorlardı. Nazik oldukları için de Bernard kendisini devleşmiş hissediyordu. Devleşmiş ve coşkudan hafiflemişti. Havadan bile daha hafifti. Yukarıyı işaret ederek, "Havadan daha hafif," dedi Bernard. Kafalarının üzerinde, yüksekte, gökyüzündeki bir inciyi andıran meteoroloji bölümünün sabit balonu, güneş ışığında bir gül misali parlıyordu. "Uygar yaşam," diye buyurmuştu Bernard'ın talimatları. Adı geçen vahşiye bütün yönleriyle gösterilecektir. Şu anda uygar yaşam, kendisine kuş bakışı gösteriliyordu. Charing T Kulesi'nin platformundan kuş bakışı. İstasyon şefi ve görevli meteorologlar kendilerine rehberlik ediyordu. Ama konuşmanın çoğunu Bernard yapıyordu.
başarı sarhoşu, sanki ziyarete gelmiş bir dünya denekçisiymişçesine davranıyordu. Havadan bile hafifti. Bombay yeşil füzesi gökyüzünden alçaldı. Yolcular indiler. 8 tane Dravidian tek yumurta ikizi hostes, uçak kabininin camlarından dışarı bakıyorlardı. İstasyon şefi etkileyici bir sesle, "Saatte 1200 kilometre," dedi. "Ne dersiniz Sayın Vahşi?" John bunun çok hoş bir şey olduğunu düşünüyordu. Yine de her yıl 40 dakikada dünyanın etrafına bir kuşak bağlayabilir, dedi.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
3: Açık Radyo.
4: Charles Bukowski.
5: Reklamlar.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklamlar bitti.
7: Açık Radyo. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
8: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Yazgan, Tuna Yazgan ve Valeri Boğusyan'a teşekkür ederiz.
9: Samışoara marjeyi nesen spunina.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanında. Selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Biz bu programı bir gün önce kaydediyoruz. Salı akşamı masada sevgili Feryal var. Ve yine arka plan bilgilerinde Serhan Asker'in notları var. Bugün eminim birçoğunu hissetmişsinizdir. Ağır bir grip yaşıyorum. O yüzden aralara girmeyeceğim. Genel bir özet yapacağım. Ama ayrıntılı biyografi, çok son derece güzel bilgiler var. Blogdan okuyabileceksiniz istediğiniz zaman. Hem okuyup hem dinleyebileceksiniz. Tunanin Beryani blogspot.com'dan. Şimdi ne dinlediğimizle başlayalım isterseniz. Ne dinledik? Bu parçayı Goran Bregovic'in filmlerinden, yaptığı film müziklerinden tanıyanlar çoğunluktadır herhalde. Ama parça aslında 1940'larda Roman kemancı, Romanya'nın yetiştirdiği en dahi, en büyük kemancılardan Grigoraş Dinicu'nun bestesi olan Çokurluya adlı şarkıdır. Tarla kuşu demek Çokurluya. Bu isimde bir de brass band var. Yani 90'lardan sonra kurulmuş. Yani Çokurluya epey ortalıkta olan bir isim. Ama bu dinleyeceğimiz topluluk Çokurluya ismini alan ilk topluluklardan biri. Moldova'dayız ve Moldova'nın Dünya Dans Halk Dansı otoritelerince en iyi topluluklar arasına giren bir dans topluluğu var programımızda. Tabii ki o topluluğun orkestrası var demek istiyorum. Ama asıl olarak bir dans topluluğu. Topluluğumuzun ismi JOC. JOC yazılır. Jok Ensemble. Aslında kökeni 1930'lara kadar inen bir Doina korosu var. O koronun bir parçası olarak 1945'te kurulmuş. Leonid Leonardi ve Leonid Zeltzman adında iki müzisyen kurmuş topluluğu. Kuruculuklarını onlar yapmışlar. 1957'ye kadar da onlar yönetmiş. 1957'de Vladimir Kurban adlı bir şef ve koreograf sanatçısı devralıyor topluluğu ve 70 yıl aralıksız 2017'ye kadar yönetiyor. Jok topluluğu Moldova'yı dünyanın her tarafında temsil eden bir topluluk. İlk gösterilerini 1953'te yapmışlar. Bükreş'te katıldıkları yarışmada tabii ki birinci olmuşlar. Biyografide nerelerde nasıl birincilik aldıklarını ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Gerçekten çok fazla kazandıkları yarışma ve etkinlik var. Ayrıca Moldova'da 1989'a kadar Moldova Sosyalist Cumhuriyetler Sosyalist Cumhuriyeti'nde alabilecekleri bütün ödülleri Lenin Komsomol Ödülü dahil olmak üzere almışlar. İlk yıllarında da Leningrad'da, yani bugünkü St. Petersburg'da pek çok sahne almışlar. 89'dan sonra da dağılmayan ender topluluklardan biri olmuş JOC Ensemble. Bu dönemde de başarıları devam etmiş ve özellikle Polonya'nın Mazowsze adlı bir yine eski ansamblı vardır. Hem şarkı hem dans topluluğu. Onlarla müthiş işbirlikleri yapmışlar. İşte 150 kişi Mazowsze grubundan, 100 kişi de JOC topluluğundan aynı sahnede yer almışlar. Orada olmak isterdim doğrusu. Kabaca aslında bunları söyleyebilirim ama ayrıntısını dediğim gibi tunalimberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Harika müzisyenlerin olduğu bir folk orkestrası. JOC Ensemble dahilinde olarak, da onun içinde var olarak yine çok seçkin müzisyenlerin yer aldığı bir orkestra.
Bu albümü de çeşitli plaklardan derleyen Müzik Master adlı vakti zamanında Moldova'da halk müziği yayınlayan en önemli firmalardan biri 89 sonrasında o yayınlamış. Şimdi şöyle birkaç istatistik söyleyeyim. 50'lerde büyük turlara çıkmışlar. Köylerde, kasabalarda şarkılar ve danslar toplamışlar. Özellikle 50'lerin başında. Ve 6000 civarında şarkı ve dans ezgisi toplamışlar. Yani büyük bir rakam. Bugün bizim TRT repertuarında da o kadar parça var zaten. Onlar birkaç sene içinde toparlamışlar bu sayıda melodiyi. Artı hesaplamalara göre 17 milyon seyirci izlemiş. 80 civarında özgün gösteri hazırlamış dans topluluğu. Yani böyle istatistikler de çok inanılmaz. Bugün Moldova'dayız ve Moldova'nın yetiştirdiği en önemli ve en eski topluluklardan Jok Ensemble'ın folk orkestrasını dinliyoruz. Dediğim gibi araya girmiyorum. Önümüzdeki hafta bir terslik olmazsa Slovakya'ya doğru yürüyeceğiz. Haftanız keyifli geçsin. Federaliziniz kutlu olsun. Dilekleriniz hepsi gerçekleşsin diye iyimser bir şey söylemeyeceğim. Azıcık nefes alalım diyeceğim. Azıcık dileklerimiz yerine gelsin. Birazcık yüzümüz gülsün. Umutlarımıza ışık yansın vesaire. Bu arada programın yayınlandığı gün 6 Mayıs. Tabii denizleri de unutmayalım. Dar ağacında 3 fidanı da unutmayalım. Onları da analım. Türkiye'mizin özgürlük savaşımı tarihinde çok önemli yerleri var. Onları da analım burada. Ya da Ömer abinin deyimiyle onlara da günaydın diyelim. Selamlar, sevgiler, haftaya görüşürüz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti. Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. But you will never perish. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich. But you will never perish. And can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. You will never perish.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysun Dönmez'e teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
4: Merhaba değerli Apaçık Radyo takipçileri. Yeni bir bölümümüzde daha sizlerle birlikteyiz. Ve bu haftaki konuğumuz çok değerli Barış Saydam. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Sanırım 7 yıl oldu en son radyo programı yaptığımız zaman birlikte.
5: Evet, bayağı vakit geçti üzerinden. Biz tabii çok konuşuyoruz, yani çeşitli programlarda karşılaşıyoruz ama radyo programı yapmayalı herhalde uzun süre geçti.
4: Ve iki bölüm üst üste kaydetmiştik seninle ve en başta çok teşekkür ederim davetimi kırmadın ve Yeşilçam Arkeolojisi'ne katıldın. Geçtiğimiz hafta Aga Özgüç'le ilgili bir program hazırlamıştım ve aslında bu programı hazırlamamda birkaç kişinin sebep olduğunu söylemem gerekiyor. Onlardan bir tanesi de sensin çünkü seninle Giovanni Scaramella'nın sohbetinde konuşurken kitaptan bahsetmiştin ve çok ilginçtir. Hani takip etmemize rağmen bazen artık yayına çıkan kitapların farkına bile varamadığımız böyle ilginç bir dönem var. Hani ne kadar ilgilensek de ben biraz da mahcup oldum aslında kitapla ilgili ve şu anda da hani kitap artık piyasaya çıktı ve hem de Aga Özgüç'ü anmak adına en değerli şeylerden bir tanesi onunla ilgili bir kitap olacağını düşündüm ben. Ve onun için tekrardan teşekkür ediyorum. Programa yeniden hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Sen tabii Ali Özuyar'la birlikte kitabı hazırladınız.
5: Evet.
4: Bak, kitap
5: evet,
4: üzerine evet. Yani filmlerin izinde bir yaşam Aga Özgüç kitabı üzerine birazcık böyle genel bilgiler verebilir misin?
5: Şimdi sinema tarihçisi Ali Özuyar'la birlikte aslında Aga Özgüç'ün vefatından sonra diğer hani Türkiye'de aslında edebiyat alanında çok yaygındır Armağan kitap serisi. Yusuf Atılgan'la ilgili, Oğuz Atay'la ilgili, pek çok edebiyatçımızla ilgili armağan kitaplar vardır. Biz de Ali Özyar'la ilgili konuşurken Aga Özgüç'ün Türkiye'deki özellikle de erken dönem sinema tarihine katkılarını düşündüğümüzde aslında film sözlüğün yanı sıra Türkiye'de ilklerle ilgili pek çok yazısı var, pek çok eseri var Aga Özgüç'ün. Ve bunlar üzerine aslında biz de Aga Özgüç'le ilgili bir armağan kitap hazırlayabilir miyiz diye konuştuk. Onun üzerine başladı aslında serüven. Yaklaşık bir seneye, 1,5 seneye yakın bir süreçte çeşitli akademisyenlerden, sinema yazarlarından özellikle Türkiye'de ilk defa yayınlanacak ve Aga Özgüç'ün de ortaya koyduğu erken dönem Türk sinema tarihini içerecek. Yani Cumhuriyet'e kadar bir periyodumuz vardı. Cumhuriyet'e kadarki dönemle ilgili her yazardan daha önce yayınlanmamış bir yazı alarak o alana katkı yapmasını istedik. Bu özgün katkılarla birlikte aslında Aga Özgüç'ün bu alanda açtığı yolda da devam edelim istedik. Bu şekilde bir armağan kitap hazırladık. Ama bunun içerisinde tabii kitabın ilk bölümünde Aga Özgüç üzerine bir bölüm var. Bu bölümde benim yazım Aga Özgüç'ün sinema tarihçiliğinden, eserlerinden, Türk sinema tarih yazımındaki yerinden ve rolünden bahsediyor. Genel eserlerinden bilgi veriyoruz. Bunun yanı sıra özellikle bu bölümde yine ilk bölümde söz ediyorum. Turhan Gürkan'ın 7. Sanat Dergisi'nde Aga Özgüç'ün Türk film sözlüğünün ortaya çıkış sürecini anlattığı çok güzel bir yazısı vardır. O yazıyı da yine bu kitabın ilk bölümünü aldık. Turhan Gürkan ve benim yazımla birlikte A.G. Özgüç'ün biraz Türk sinemasındaki vaka nüvisliğinin altını çizdik. Bizim tarih yazımımızda aslında oynadığı role değinmeye çalıştık. İkinci bölümde az önce de bahsettiğim gibi Gökhan Akçura, Ali Özüyar, Enis Dinç, Oya Kasap Ortaklan, Savaş Arslan, Müjgan Yıldırım gibi çeşitli akademisyenlerden de ilk defa bu kitapta yayınlanacak erken dönem sinema tarihimizle ilgili yeni, daha önce yayınlanmamış, konuşulmamış meseleleri ele alan yazılarına yer verdik. Bu da aslında kitabın armağan bölümü. Üçüncü bölümde de son bölümünde kitabın benim A.G. Özgüç'le ilgili yaptığım yaklaşık 2-3 saatlik bir söyleşi vardı. Aslında biraz sözlü tarih gibiydi. Onun yaşamından başlayarak o an konuştuğumuz zamandaki Türk sinemasının mevcut durumunu da içine alan 3 saate yakın bir söyleşimiz vardı. Bunun çok özet kısmını daha öncesinde ben Hayal Perdesi Sinema Dergisi'nde 3 sayfa olarak yayınlamıştım. Bu söyleşinin tamamını bu kitapta yer verdik. Kendi hayatından bahsediyor, mesleğe nasıl girdiğinden, meslekteki aslında onu besleyenlerden, sonrasında da Türk sinema tarihi ile ilgili özellikle nokta atışı gözlemlerini aktarıyor bir sinema yazarı gibi. Metin Erksan'la ilgili konuşuyor, Faruk Kenç'le ilgili konuşuyor. Dolayısıyla bu söyleşi de kitabın sonunda yer alıyor. Bu şekilde de kompakt bir metin. Aslında hem A.G. Özgüç üzerine bir kitap hem de Armağan kitabı, ikisini bir arada birleştirmeye çalıştık bu kitap içerisinde. O şekilde de kitap yaklaşık 200 sayfanın üzerinde bir A.G. Özgüç kitabı ortaya çıktı.
4: Peki bu araştırmaları yaparken, yani derlemeleri ortaya koyarken A.G. Özgüç şuralara da değinseymiş dediğin noktalar oldu mu?
5: A.G. Özgüç değinsin dediğimiz mi, yoksa biz keşke şuralara da mı değinseydik?
4: Hayır, yani şimdi sonuçta çok yakından takip ettiğin, söyleşiler yaptın. Büyük
5: tabii
4: ihtimalle biz aldığın yazarlardan bir tanesi, ama baktığın zaman şimdi A.G. Özgüç öyle bir isim ki gerçekten çok fazla kapı açmış isimlerden bir tanesi. Yani özellikle çünkü tema seçimleri özellikle benim için de çok önemlidir. Zaten onun gibi birkaç tane daha isim var. Zaten ortak da olarak işte Giovanni olabilir, A.G. Özgüç olabilir. Yani onların ortaya koymuş oldukları çok değerli noktalar var. Fakat sen incelerken keşke şu noktada da bir şeyler elimde olsaydı diye düşündüğün oldu mu mesela? Merak et.
5: Ya A.G. Özgüç'ü bir de hani tanıyanlar, yakın iletişimde bulunanlar bilir ki şöyle bir özelliği var. Çok fazla kendisi üzerine, eserleri üzerine konuşmayı seven biri değil. Yani genelde her zaman kendisini arka plana tutar. Ve kendisini bir sinema tarihçisi değil de bir gazeteci olarak konumlar. A.G. Özgüç'e ne zaman sorsam ben gazeteciyim. Giovanni, işte Tuncan Okan, Burçak Evren ve diğerleri aslında sinema tarihçisi. Ben daha çok gazeteciyim diye kendisini geri plana atar. O yüzden de ben onun keşke mesleğiyle ilgili, tarih yazımındaki yaklaşımlarıyla ilgili daha uzunca konuşabilseydik, onu biraz daha ele alabilseydik, biraz daha akademik bir çerçeve çizebileceğimiz bir ham veri verseydi bize, bunu isterdim. Ama tabii ki A.G. Özgüç'le konuşurken o daha çok Yeşilçam'ı, Yeşilçam'ın arka planını, biraz aslında o yaşanmışlıkları, yönetmenlerin o dönemde nasıl ortaya çıktığını, oyuncularla yönetmenlerin nasıl ilişki kurduğunu ve filmlerle ilgili arşivin nasıl aslında Türkiye'de olmayışını, genelde bunları anlatır ve bizim söyleşimizde de biraz aslında buralarda gezindik gayri ihtiyari bir biçimde. Bir de tabii şu önemli, A.G. Özgüç dediğimizde senin az önce söylediğin önemli, yani bence Türk film sözlüğüyle anılıyor A.G. Özgüç. Ama bence mesela onun en önemli kitaplarından hala, yani yapılması çok zor bir kitap, Türlerle Türk Sineması. Benim en çok önemsediğim kitaplarından biridir. Dönemler, modalar, tiplemeler hepsine yer verir. Mesela bizde Türkiye'de tarihi kostüme drama diye bir tür var. Tarihi filmler tamam, bu bir tür, ama şimdi bu tür Türkiye'de hep aynı devam etmemiş ki. 50 yılların başında ortaya çıkıyor ve A.G. Özgüç bu döneme diyor ki takma sakal dönemi. kendine has Türkiye'ye uydurduğu bir dönem ismi var. Her döneme bu şekilde o dönemin modalarını yakalayarak, içinden geçtiği için tabii ki o dönemleri, yaşadığı için bizzat, o dönemlerin aslında nasıl söylesem momentumunu çok güzel yansıtıyor. Gerçekten hani o açıdan o kitapta çok güzel Türkiye'ye özgü türler var. Avantür sinemada da aynı şey. Yani tek bir avantür olarak okumuyor, onu da detaylandırmaya çalışıyor. İşte kovboy filmleri, kötü kahraman filmleri, yurt dışından alınmış kahraman filmleri gibi pek çok alt tür de var. Yine erotik sinema aynı şekilde. Türk sinemasında cinsellik aynı şekilde. Çok fazla kişinin girmediği alanlar bunlar. Ve bunların hepsinde aslında bir dosya mantığıyla çalışıyor. Çoğu zaman bunlarda Giovanni Scognamiglio ile birlikte çalışıyor. Birlikte hazırladıkları kitaplar var. O açıdan da hani onun bilinmeyen eserlerini biraz daha ön plana çıkarmak isterdik. Ama Agi Özgüç tabii ki eserlerinden çok fazla konuşmamayı tercih eden isimlerden biri.
4: Mesela bu Türk İşi Kovboylar radyo programını yaparken, yani ister istemez tabii radyo programı bir şekilde bir konu üzerine derlenecek olan da bir kitaba aslında dönüşmeye başladı. Ve hala eksik çok fazla var bende. Biraz toparlamayı ihmal ettiğimi de söyleyebilirim. Fakat orada özellikle konu başlıklarını ve film listesini ben kontrol etmek için Aga Özgüç'e gitmiştim. Hı hı. Ve hani beraber bakalım istedim onunla birlikte film listesine. Ve şeyden de emindim. Bazılığı konusunda benimle hemfikir olmayacağını hemfikirdim. Yani emindim orada. Gerçekten de öyle oldu. Ve genelde o mesela çizgi film uyarlamaları ya da şeyleri hep dışarı koymaya tercih etti. Mesela o açıdan çok ilginç oldu. Yani en azından başka bir açıdan görmek istedim ve o konuda bana çok yardım ettiğini söyleyebilirim.
5: Agi Özgüç'ün Türk Film Sözlüğü, yani Türkiye'de film tarihi yazan gerçekten ender insanlardan biri. Günümüzde belki hani Alican Sekmeç bunu biraz devam ettirmeye çalışıyor. Ama hani Agi Özgüç dışında ben çok fazla filmlerin künyelerini, konularını, afişlerini ve sadece de film tarihi üzerinden ilerleyen çok kişi görmedim. O anlamda Agi Özgüç belli bir metodolojisi, belli bir çerçevesi, sınırı kendince çizen bir sinema yazarıydı. O anlamda yani senin dediğin doğru. Bazen birlikte konuştuğumuzda da aynı durum ortaya çıkıyordu. Yani bir sinema yazarı ve sinema tarihçisi olarak yani şu konular da aslında alınmalı bu sözlüğe derken, o hayır, benim standartım vizyona girmesi, para karşılığı bilet satılması ve şu unsurlara dahil olması derdi ve onun üzerinden giderdi. Onun hani bir yöntemi, metodu vardı ve onu hep sürdürdü. Ama bence burada esas önemli olan o yöntem ve metodun tutarlı olması. Yani geçmişle şimdi arasında bir tutarlılık çizgisi ilerlettiği için, sürdürdüğü için onu belli bir kıstas, bir done, kriter olarak alabiliyoruz günümüzde. Ama tabii ki tamamen doğru muydu? Değil. Eksikleri var mıydı? Vardı. Ama yine de bir kriter, çünkü tutarlı kendi içinde.
4: Ya ama zaten aslında kendi eksik bulduklarında da bir sonraki versiyonlarda düzelttiği de oluyordu. Yani onu çok fazla gördüğümüz oldu zaman içerisinde.
5: Kesinlikle, yani bu sözlük en az 10 defa basıldı farklı yıllarda ve her basımında da farklı bir şey vardır aslında sözlükte. Eksikliği çıkartıyordu, yeni film ekliyordu, onu sürekli sürdürüyordu. Yani öldüğü sene bile yeni çıkan filmlerin hala CD'sini aslında bulabilir miyiz diye soruyordu.
4: Bu arada bildiğim kadarıyla Sinema Türk sitesiydi sanırım. Onun sözlüğündeki bütün künyeleri ona siteye sanırım aktarmışlardı. Fakat Aga Özgüç daha sonra yenilediği için oradaki bilgiler arasında şey olmaya başladı. Son düzeltme olayına falan girilmişti galiba, yanılmıyorsam da o tabii çok uzun seneler önce.
5: Ya biz TSA.org.tr'de bulamadığımız filmleri tabii ki ondan aldık ama yani bu jenerik ve künye girme meselesi Türkiye gibi. Yani Hollywood'da stüdyo sistemi var. Stüdyolar belli bir defter tutuyorlar. Geçmişten günümüze kadar devamlıkları var. Ve satılsalar da tüm kayıtlarıyla birlikte devrediliyorlar aslında satıldıkları şirkete. Mesela Disney Lucas filmi alıyor ama tüm arşiviyle birlikte alıyor. Yani orada bir arşiv devamlılığı söz konusu. Türkiye'de adamlar stüdyo açıyor. A film. 5 film çekiyor. 10 sene faaliyette bulunuyor. Sonra kapatılıyor ve tüm malzeme, tüm dokümanlar yok oluyor. O yüzden de yani film kayıp, ona dair doküman kayıp, bunları sürekli check etmek gerekiyor. Bazı filmler İstanbul vizyonuyla Anadolu vizyonu farklılık gösteriyor. Özellikle Yılmaz Güney'in filmlerinde film içinde film çekiliyor, filmden filmler türetiliyor. Yani bizim yerel, kendimize özgü çok işi zorlaştırıcı unsur da var. O yüzden tek bir kitaptan almak, tek bir filmden almak hiçbir zaman yeterli değil. Bazen filmi jenerikten giriyoruz. Film var, jeneriğine giriyoruz. Ama ilk jenerik farklı. Video kasette farklı jenerik eklemişler. Televizyonda farklı jenerik. Şimdi bir de restore edip YouTube'a ekliyorlar. Yine farklı jenerik. YouTube'a eklerken restorede filmin finalini çıkartıyor mesela. Film değişiyor. Bu tür farklılıklar hep oluyor Türkiye'de. O yüzden iş çok daha zor.
4: Sen de oldukça uzun süre kafa yordun aslında bu düzenleme işlerine. Artık vaz mı geçtin?
5: Yani bu işlerin hiçbir zaman Türkiye'de sonu yok. Biz en son tabii ki akademik olarak Kaynakça'da bu bilgileri verdik ama bu kaynaklardan yararlandık diyerek yapıyorduk bu işi. İşte filmin afişi, Agöz Gülüş'ün sözlüğü. Çünkü film kayıp. Kayıp olan film, sadece bu malzemelerden girebiliyoruz. Ama sürekli bir defakto durum mutlaka filmlerde çıkıyor. Yani hiçbir zaman tam sağlıklı olmuyor. Film yok çünkü ortada. Ham malzeme olmadığı için, kayıt olmadığı için bu tür sorunlar çok fazla Türk sinemasında var. Agöz Gülüş'ün kitabını aslında anlamayanların esas sorunu bu, eleştirenlerin. Türk sinemasının mevcut durumunu bilmiyorlar çünkü. Hani A.G. Özgüç eksik çalışmış gibi bir durum var. Ama halbuki A.G. Özgüç elinden geleni yapmış aslında.
4: Peki bu yani, Armağan kitabı ortaya koyduktan sonra mesela devamı gelebilir mi? Ya da başka bir açıdan yine başka bir Armağan kitap olabilir diye düşüncen oldu mu? Yoksa hani biraz çalışmanıza bakalım. Daha sonra ilerleyen yıllarda neden olmasın diye de düşünüyor musun? Ya da hiç öyle aklıma bir şey gelmedi diyebilirsin.
5: Ya A.G. Özgüç'le ilgili yeni bir şey yaparız diye bir düşüncem yok. Ama yine pek çok sinema yazarının yakın ilişkide olduğu bir insandı. Eminim hani daha anılara yönelik A.G. Özgüç'le yaşanmışlıklar üzerine biriken kitaplar da çıkacaktır. Sonuçta A.G. Özgüç çok önemli bir figür. Aynı Giovanni'de olduğu gibi. Onunla da ilgili pek çok kitap bence derlenecektir ileride de. Ama hani biz devam eder miyiz? Şu an için öyle bir fikrimiz yok.
4: O zaman özel bir soru sormak istiyorum. Peki Giovanni ile ilgili böyle bir çalışma düşünüyor musun?
5: Giovanni ile ilgili evet, var kafamda öyle bir fikir.
4: Efendim daha detaylı konulara girmeyeceğim.
5: Ama Giovanni'nin biraz ben sinema tarih yazımı üzerine, sinemacılığı üzerine, yani daha böyle nasıl söylesem bilimsel bir şey planlıyorum. Yani onun hani kişisel yaşanmışlıklarını zaten her yerde konuşuyoruz. Pek çok yerde de ifade ediyoruz. Ama hani bir eser yazmak istersem onun yaptığı metodolojiyle daha bilimsel bir şekilde onun sinema tarihimizdeki konumunu ortaya çıkartacak bir düşüncem var. Yine tabii bunu yaparsak Ali Özyar'la birlikte düşünüyoruz.
4: Okey. Kitaba dönecek olursak peki ne kadar sürdü kitabın hazırlanması yani süreç olarak?
5: Yani kitabı aslında biz Ali ile yazılarımızı daha kısa sürede yazdık ama diğer yazarlardan yazıların gelmesi, redaksiyon yapılması bir seneye yakın sürdü. Ve bunların tabii Türkiye'de çok niş bir kitap. Mevcut önemli bir sinema kitabı için bile bir yayıncı bulmak zor. Bir de böyle bir niş kitap için yayıncı bulma işi daha da zor. Önce Antalya Film Festivali basarız dedi biz bu kitabı. Hatta bununla ilgili bir söyleşi de yapalım dediler festivalde. Tamam dedik. Tam festival yaklaştı. Sonrasında hani biz bunu bir konteks içerisine dahil edemiyoruz. Kusura bakmayın dediler. Sonra bir yayın eviyle anlaşmıştık. O iptal oldu. En sonunda tekrar Doruk'la konuştuk. Doruk'un da bunu hazırlaması bir 5 aylık süreç oldu. Dolayısıyla biraz aslında bu yayın meseleleri yüzünden de süreç uzamış oldu. Ama en azından ölüm yıl dönümüne yakın bir süreçte kitabı çıkarmayı başardık.
4: Çünkü bir dönem baktığımızda sinema ile ilgili çok fazla kitap ortaya çıktı. Fakat son 4-5 yılda artık sinema kitaplarında da azalma görüyoruz. Bir de şöyle bir cümle var. işte sinema kitapları satılmadığı için basılmıyor diye. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
5: Ya çok doğru, çünkü sinema kitaplarını kim almalı? Sinema bölümündeki akademisyenler almalı. Sinema bölümünde okuyan öğrenciler her şeyden önce almalı. Sonrasında da meraklılar. Ama şimdi akademisyenler ve sinema öğrencileri genelde artık kitap okumuyor, kitap almıyor. Almaya yönelik bir alışkanlıkları yok. Meraklılar da tabii ki o edinecekleri kitaba değer, aslında verecekleri para değer mi? Biraz da bunu düşünerek, seçerek alıyorlar. Çok fazla bir okuru yok yani sinema kitabının. Bu amaçla da yayın evleri çok fazla basmayı tercih etmiyor. Daha çok Türkiye'de belli tarzda romanlar genelde basılıyor. Çeviri kitaplar bile, temel çeviri kitaplar çok az. Çok yetersiz sinema alanında.
4: Benim gözlemlediğim şöyle bir durum da oluştu. Yani bazı önemli ve eski sinema oyuncularının kitapları var. Ve bu kitaplar bile ikinci baskıyı falan çok zor gören oldu. Üçüncü baskı zaten çok az oldu. Özellikle son dönemde böyle bir durum oluşmaya başladı.
5: Sahaflarda çok fahiş fiyatlara satılıyor işte bazı bahsettiğin kitaplar. Cemil Filmen'in kitabı mesela sahaflarda inanılmaz fiyatlarda. Çünkü bir daha hiç kimse muhtemelen basmayacak o kitabı. Ya bir de hani böyle durumlar oluşuyor. Yine Giovanni'nin kitaplarında da aynı şey geçerli. Yeni bir basacak yayın evi yok ortada. Ki o kitapların aslında bayağı prestij. Karton kapak, renkli, kuşa kağıdı kitaplardı. Şu an öyle bir kitabın maliyeti inanılmaz yüksek. Dolayısıyla öyle bir kitabı bassalar tek bir kitap en az 2000-2500 lira olması gerekiyor raf fiyatı. Dolayısıyla böyle bir fiyatla da kimsenin o kitabı alması mümkün değil. Mevcut ekonomik standartımızda. Dolayısıyla ekonomi aslında burada her şeyi de etkiliyor. Bir yandan dijital çıktı, yapay zeka. İnsanlar her şeyi dijitalden öğrenmeye artık günümüzde yatkın. Bunların hepsi tabii ki yayın sektörünü çok olumsuz biçimde etkiliyor.
4: 1000 kişi de çok yüksek bir rakam değil ki yani, değil mi?
5: Ya bu aslında Türkiye'de hep aynı şeyler konuşuluyor. Giovanni'nin de kendi kitabında meşhur örneği vardır. İşte Türkiye'de 130 iletişim fakültesi var. Bunlar da sinema bölümlerinde en az işte 60 kişi okuyor. Topladığımızda aslında 1000 kişi, 1000 baskı kitap bitmesi lazım. Ama işte hiçbir zaman bitmiyor.
4: Evet, evet. Yani bu açıdan baktığımızda da bu tip bir eseri oluşturup üzerine kafa patlatıp ortaya çıkartmanın değeri daha fazla yükseliyor. Onun için ben gerçekten çok teşekkür ederim, tebrik ederim. Sanırım bütün ulaşabileceğin internet siteleri üzerinden de kitaba ulaşılabiliyor sanırım, değil mi?
5: Evet, internet siteleri üzerinden daha çok kitaplara ulaşmak mümkün. Çünkü mevcut Türkiye'nin yayıncılık işleyişinde dağıtım da biraz değişti. Eskiden hani insanlar kitapçılara kitap veriyorlardı. Artık DNR'lar ve diğer fiziksel kitapçılar da çok ciddi bir iskonto alıyorlar. Ve satamadıklarını yıl sonunda iade olarak geri götürüyorlar. Bu da tabii ki yayıncıları çok zorlayan bir şey. Yayıncılar bu yüzden daha çok artık internetteki satışa kaydılar. Kitapları günümüzde en rahat bulabilmenin yolu internette kitap satış siteleri o yüzden. Bu kitaba da yine kitap satış siteleri üzerinden ulaşmak mümkün.
4: Evet, Filmer'in izinde Bir Yaşam Aga Özgüç, Doruk Yayınları'ndan piyasaya çıktı. Ali Özuyar ve Barış Saydam emekleriyle birlikte derlenen ve onların da yazılarının yer aldığı çok değerli bir kitap. Ben bütün Yeşilçam Arkeolojisi takipçilerine öneriyorum kitabı. Bunun yanında zaten Aga Özgüç bizim için çok değerli bir isim ve onun kütüphanesinde de yeni bir kitap olarak yer aldığından dolayı hem tebrik ediyorum seni de Barış. Çok teşekkür ederim burada.
5: Rica ederim. Yani Aga Özgüç demek aslında ben hani girişteki yazıda da onu ifade ettim. Yeşilçam'ın kapalı kutusu. O yüzden de hepimizin aslında odak noktalarından biri. O tarihi en iyi bilen kişilerden biriydi. Hatta Düş Fabrikası Yeşilçam diye bir kitap hazırlamıştım. Oraya da Yeşilçam'la ilgili bir yazı yazmıştı Aga Özgüç. Son verdiği, son yazdığı aslında özgün yazılardan biriydi. Orada da biraz Yeşilçam'ın arka bahçelerinden bahsediyordu. Bu anlamda yani Aga Özgüç'te kitap hazırlarken bir yandan Ali ile onun da aslında esas motivasyonumuz Yeşilçam'a da bir katkı sunmaktı. O açıdan da bence yani hepimiz açısından Aga Özgüç'le ilişki kurmanın bir uzantısı, bir saygısı bir aslında saygı duruşu niteliğinde de hazırladığımı söyleyebilirim.
4: O zaman kurucu arkeologlarımızdan Agöz 3'ü de aldık ama sen de bu kitapla birlikte yine arkeologluğunu göstermiş oldun bence.
5: Bence programın ismine en iyi yakışan isimlerden biri Agöz Güç'ü.
4: Tabii, aynen. Çok teşekkür ederim Barış.
5: Umarım
4: yeni kitaplarda tekrar buluşuruz seninle programımızda.
5: Çok keyifliydi. Yeniden görüşmek üzere.
4: Efendim, Yeşilçam Arkeolojisi'nden saygılarımızı, selamlarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
1: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aysun Dönmez'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes. Çarşamba geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.
10: Dünyanın en güzel müzikleri.

Reha Uzagöre. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadir Yardımcı ve Berin Kırımlıoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Ben hala Açık Radyo diyorum. Tabii ki Apaçık Radyo. Efendim, bendeniz, programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Bugünkü programda ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici aramızda değil, tek başıma sunuyorum. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 4040 telefon numaramız. allaturk@acikradyo.com.tr internet adresimiz, e-mailimiz ve efendim Facebook grubumuz Alla Turka, X ve Instagram hesaplarımız Alla Turka 2001. Konumuza geçmeden evvel kısa bir tanıtım gerçekleştirmek istiyorum. Program ortağım Ersin Antep'e ait. Biliyorsunuz Ersin her zaman çok enteresan konulara değinir. Gerek son yıllarda konserlerde yaptığı konuşmalar, sunumlar olsun, gerek yayınları olsun. Gerçekten tarihin tozlu raflarına kalmış bilgileri bizlere ileten, onları aydınlığa çıkaran çok önemli bir müzikolog oldu kendisi. Bu açıdan da sadece program ortağı olduğu değil, gerçekten kendisini candan tebrik ediyorum. Yine bir enteresan bir konuyla karşımızda. İstanbul'un ilk çok sesli şarkıları, Seyhun Binzet'in arşivinden notalar başlıklı konserde 9 Mayıs'ta efendim Cumartesi saat 14'te Süreyya Operası'nın gerçekleşecek. Kendisi sunumda bulunacak. Ayrıca soprano Ceren Aydın ve piyanist Gizem Dalkılıç da eserleri seslendirecekler. Bir de sergisi var. Bu projenin serginin tabii ki kuratörü Ersin Antep. Evet, şimdi konumuza geçelim. Efendim, bugün hem programın hazırlayanı hem sunucusu olarak ev sahibiyim. Hem de bahsedeceğim içerikte de sahiplerden biriyim. Başkanı olduğum İstanbul Barok Derneği tarafından barok müzik uzmanı ve klavyenist Leyla Pınar Tansever anısına 9 Mayıs'ta 7. kez Leyla Pınar Barok Şan Yarışması düzenleniyor. Bendeniz yine onur üyesi olarak jüride yer alacağım. Leyla Pınar, bazı dinleyicilerimiz bilir, benim annemdi ve derneğimizin de kurucusuydu. Onu yaklaşık 5 yıl önce kaybettik. Vefatından sonra da çalışmalarını bıraktığı yerden devam ettiriyoruz. Ailemizle, derneğimizin yönetim kuruluyla, üyelerimizle ve bir yandan da tabii ki eski öğrencileri ve sevenleriyle el ele verdik ve anısını yaşatmaya devam ediyoruz. Ayrıntılı bilgiye istanbulbarok.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Web sitemizde hem topluluk olarak İstanbul Barok'u hem de 9 Mayıs tarihlerinde 7.'si düzenlenecek olan Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'nı takip edebilirsiniz. Bu sene gerek yurt içinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve pek çok ilden katılım oldu. Ayrıca yurt dışından, Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Bosna Hersek'ten, Makedonya'dan ve Fransa'dan da yaklaşık 70 başvuru gerçekleştirdi. Elemeler bu yıl video kaydıyla gerçekleşti. Seyirciye kapalı olan yarı final de 19 yarışmacı yarışacak. 9 Mayıs akşamı ise saat 19.30'da halka açık bir konser biçiminde final gerçekleşecek. Bu finale katılım ücretsiz. Yine çiftve nds.k12.tr sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Burası Notre Dame de Sion Mektebi'nin web sitesi. Oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü bir eğitim kurumu olduğu için güvenlik açısından önceden kısa bir form doldurmanız gerekiyor. Bu yıl jürimizin başkanlığını Amerikalı mezzosoprano Lynn Triple Çağlar üstlendi. Jüride Devlet Çok Sesli Korosu'nun daimi şefi Doktor Burak Onur Erdem yer alıyor. Ayrıca soprano ve öğretim üyesi Nilgün Onat, İstanbul Barok'un daimi solisti ilk kontratenörümüz Kaan Buldular var. Avusturyalı bariton Martin Kronthaler'in yanı sıra Perulu tenor Erwin Aros, Fransız soprano Juliet Chassin Aros, Maltalı mezzo soprano Claire de Bono, Fransız tenor Benoît Rameau da jüride bu sene yer alacaklar. Yarışmanın onur konukları var. Thomas Stanford, son yıllarda biliyorsunuz barok müziğin çok takip edilen, sevilen sanatçılarından biri. Kendisi hem lavdacı hem de orkestra şefi. Bunun yanı sıra müzik yazarı ve albüm yapımcısı, 57 barok müzik albümü ve 800'ün üzerinde nota edisyonunun kitapları ile önemli bir barok müzik kurusu Alain Paquet'de festivalimizin onur konuğu olarak aramızda yer alacak. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda ise tam bir müzik şöleni yaşanacak. Programda ilkin yarışmada ilk 3 sıraya yer alan yarışmacıların performansı olacak. Ardından İstanbul Barok bir enstrümantal eser seslendirecek. Arının ardından ise Erwin Aros'un sanat yönetmenliğinde, Fransız rejisör Stefan Fakku'nun yönetmenliğinde ve Thomas Dunford'un da idaresindeki İstanbul Barok, jüri üyeleri ve geçmiş yarışmalarda birincilik elde etmiş yarışmacılarla birlikte Dido Eneas operasını sahneleyecek. Biliyorsunuz bu kısa bir opera, yaklaşık 50 dakika sürüyor, bir barok opera ve Türkiye premierinde biz, yani İstanbul Barok olarak bestecisi Purcell'ın ölümünün 300. yıl dönümünde gerçekleştirmiştik 1995 yılında. 30. yılımızda tekrar bu eseri ele alacağız. Hemen operanın öncesinde ise Ayşenil Ülgener yönetiminde İstanbul Barok bu defa bu seneki yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü elde eden yarışmacılara tabii ki eşlik edecek, onu tekrar hatırlatalım. Birazdan Claire de Bono'ya bağlanacağız. Benoît Rameau'yla kendileri İstanbul'da ve provadalar. Kısa bir ara verecekler, bizimle telefon bağlantısı gerçekleştirecekler. Şimdi biz ondan evvel bir müzik arası verelim. John Blow'un Peaceful Is He and Most Secure adlı parçasını dinleyeceğiz. Onun seküler şarkılarından bir tanesi. O huzurlu ve son derece güvende şeklinde çevirebiliriz. Çok hoş bir kayıt. Sonrasında ise yine birlikteyiz efendim.

John Blow'un Peaceful Is He and Most Secure adlı parçasını dinledik. Seküler şarkılarından William Christie yönetimindeki Les Affluissants, Claire de Bono'ya eşlik etti. Şimdi sırada bir Henry Purcell eseri var. Soul and the Witch of Ender. Soul ve Ender cadısı. Oradan In Guilty Night, suçlu gecede çevirebiliriz. Yine bir parça dinleyeceğiz. Efendim aynı topluluk Claire de Bono'ya eşlik ediyor.

Evet, Monsieur de Pousognac, bir Fransız besteci. Onun dördüncü entermedinden Sortez du Ciel, Buraları Terk Edin başlıklı şarkıyı dinledik. Bir Mısırlı, Nijipsiyen, yani bir Mısırlı bu şarkıyı söylüyordu. Şimdi çok barok müziğin çok bilinen eserlerinden bir tanesi Monteverdi'nin L'Incoronazione di Poppea. Poppea'nın taç giymesi, Madre sia con tua pace, William Christie, Les Affolo insanı yönetiyor. Günümüzün çok bilinen sopranolarından biri Léa Desanges ve az evvelki konuğumuz Claire de Gonoy'u dinliyoruz.

Evet efendim, Apaçık Radyo'dasınız. Alla Turca programı devam ediyor. Monteverdi'nin L'Incoronazione di Poppea'sından, pardon, L'Incoronazione di Poppea'sından Madre sia con tua pace'yi dinledik. Şimdi devam ediyoruz efendim. Bu defa Pierre Dubonu'yu kayıtlarına ara vereceğiz. Tancred'den Prelude aryası dinleyeceğiz. Çünkü orada Erwin Aros var. Prodüksiyonun sanat yönetmeni Didio Eniyas'ın bizdeki. Onun tenor sesine kulak vereceğiz. Gerçekten bu parçayı dinlemenizi istiyorum. Sonrasında da bir iki track çalmak istiyorum. Çünkü burada gerçekten bir barok tenor tınısı ve bir Fransız barokunun stilini çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyor. Zaten William Christie'nin de gözde tenorlarından bir tanesi kendisi, Erwin Aros. Evet, Tancred operasından Prelude Eri dinleyeceğiz. Prelude aryası. Sonrasında birlikteyiz. André Canfranc'ın bu arada.

Evet, umarım beğenmişsinizdir Erwin Aros'un o tipik barok tenor tanısını. Aynı eserden André Campra'nın Tancredi'sinden Premier Air de Suivant'ı dinleyeceğiz efendim. Sonrasında birlikteyiz. Yine Erwin Aros solist ve kendisine William Christie yönetimindeki Les Affligeants eşlik ediyor.

Evet efendim, bu Tankred'den bir kısım dinledik. Şimdi sırada biraz da yarışmadan bahsetmek istiyorum. Yarışmada bir önceki yarışmamızda 2024 yılında birinciliği elde eden Cansu Özel'e kulak vereceğiz. Johann Sebastian Bach'ın sevilen kantatı Schweigstille, plaudern nicht. Yani sessiz kal, dedikodu yapma başlıklı ama namı diğer geniş çevrelerde tanınan haliyle kahve kantatından I wish me the coffee süße başlıklı ariyi seslendirecek. Kendisine İstanbul Barok eşlik ediyor efendim Ayşenil Ülgener yönetiminde. Bu TRT 2 için gerçekleştirdiğimiz, televizyon programı için gerçekleştirdiğimiz kayıttan aldık. Yapımcımız Emir Külal Hazneli'ye de buradan selam ve sevgilerimizi iletelim. Dinliyoruz efendim, yaklaşık bir 5 dakika sonra birlikteyiz.

Apaçık Radyo'dasınız. Ayla Turka programı devam ediyor. Cansu Özel'e Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok eşlik etti. Johann Sebastian Bach'ın Kahve Kantatından en meşhur ariyeyi dinledik. I wish mich deco wie süße. Şimdi 2024 yılında tekrar derim Cansu Özel. Altıncısı düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan yarışmasında birinciliği elde etmişti. 14 Mayıs'taki prodüksiyonumuzda da Didio Eneas'ta ikinci kadını ve aynı zamanda cadılardan birincisini seslendirecek. Dolayısıyla hem yarışmada birincilik elde edenler hem de jüride yer alan sanatçılar birlikte sahnede olacak. Sahnede olacak sanatçılarımızdan biri de 2022 yılında 5. yarışmamızı kazanan Fatma Zeynep Ciddi'ydi. Şimdi onun yorumuyla yine bu defa Henry Purcell'ın o çok bahsi geçen programımızda Dido ve Aeneas operasından Dido'nun aryasını, lamentosunu yani ağıtını dinleyeceğiz. When I am laid in earth. Toprağa yattığımda, toprağa gömüldüğümde kendisine Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok eşlik ediyor. Yine TRT 2 televizyonu için çektiğimiz Adagio programından dinliyoruz. Yaklaşık 3,5 dakika sonra birlikteyiz.

Evet efendim, Fatma Zeynep Ciddi'nin yorumuyla Henry Purcell'ın Didoniyas operasından When I Am Laid in Earth'ü dinledik toprağa yattığında. Ayşe'nin Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok kendisini eşlik etti. Efendim programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bugünkü programda 9 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Yapınar 7. Barok Şan Yarışması'na ve 14 Mayıs'ta Süreyya Operası'nda sahnelenecek olan Dido ve Eneas Operası'na değindik. Ayrıntılı bilgiye www.istanbulbarok.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Bize 0212 343 40 40 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz alaturka@acikradyo.com.tr, Facebook grubumuz Alaturka, X ve Instagram hesaplarımız Alaturka 2001. Ben Ali Pınar, program ortağı Mersin Antep ve yardımcımız efendim Melda Camuşçu'ya, diğer ortağımız efendim Ozan Binici'ye, teknik masada bulunan Andrei Griçku'ya çok teşekkür ediyorum. Bizden sonra Gürhan Ertürür abinin sunduğu Altın Saatleri dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle sizleri efendim prodüksiyonumuzun orkestrasını yönetecek olan Thomas Dunford'un yorumuyla aynı parçayı dinleyeceğiz. Henry Purcell'ın Dido ve Eneas'ından When I Am Laid in Earth, bu defa Léa Desandre seslendirecek Dido'yu. Son yılların efendim en beğenilen sopranolarından biri. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kadir Yardımcı ve Berin Kırımlıoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
7: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
8: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi, Apaçık Radyo programcısı, değerli dostumuz Gonca Açıkalın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün iki konuğumuz var. İnşaat mühendisleri Günkut Barka ve Hakan Ataköy. Hoş geldiniz Günkut Bey, Hakan Bey programımıza. Uzun zamandır bir arada olmuyor idik. Bugün bir vesile doğdu ve bir arada olacağız. Ben kısaca Günkut Bey ve Hakan Bey'i tanıtmak istiyorum. Günkut Barka İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. 1974-78 yılları arasında çeşitli şantiyelerde görev aldı. 78-2005 yılları arasında 27 yıl boyunca prefabrik üretim şirketi olan Gök İnşaat ve Ticaret AŞ'de şantiye şefliği, şantiyeler koordinatörlüğü, proje müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdür görevlerinde çalıştı. 2005 yılında proje danışmanlık bürosu olan Barka Mühendisliği kurdu. Ülkemizde ve yurt dışında çok sayıda proje ve danışmanlık hizmetleri verdi. Türkiye Prefabrik Birliği Teknik Komitesi'nde 32 yıl hizmet verdi. Teknik Komite Başkanlığını 6 yıl sürdürdükten sonra 2015-2018 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2018-2024 yıllarında da iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Meslekçi seminerler ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 6 yıl uzman mühendis olarak ders verdi. Deprem Mühendisliği 1998, 2007, 2018 yayınlarının prefabrike yapılar bölümü hazırlık komisyonlarında görev aldı. 2018 yılında Profesör Doktor Ercan Yüksel, İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Ataköy ile birlikte hazırladıkları Beton Prefabrikasyon El Kitabını yayınladılar. 2020 yılında 2018 deprem yönetmeliğine göre bir prefabrike sanayi yapısının hesabı kitabının yayınlanmasına katkıda bulundu. Son olarak aynı grupla birlikte, yani Profesör Doktor Ercan Yüksel ve Hakan Ataköy ile birlikte Prefabrika Betonarme Yapılar kitabını yayınladılar. Hakan Ataköy, İnşaat Yüksek Mühendisi, lisans ve yüksek lisans çalışmalarını 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Proje mühendisi olarak 1983 yılında AFA Prefabrik AŞ'de başladığı çalışma hayatına muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 2017 yılında İnşa Kurulu sorumlu üyesi olarak AFA yıllarını tamamladı. Görev yaptığı süre içinde pek çok yapının hem tasarım hem de yapım süreçlerinde bulundu. 2001 yılından itibaren kurucusu olduğu Grup K Yapısal Güçlendirme AŞ'de yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. 1996-2003 tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyeliği, 2009-2024 yılları arasında ise Türkiye Prefabrik Birliği'nde yönetim kurulu üyesi ve teknik komite başkanlığı görevlerinde bulunan Ataköy, 2013-2018 yılları arasında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Hazırlık Komisyonu'nda 8. bölüm üyesi olarak hizmet verdi. Profesör Doktor Ercan Yüksel ve Günkut Barkı ile ortak yazarı olduğu iki kitabı bulunmaktadır. Biz bugün programımızda konuklarımız ile prefabrik çok katlı bina yapımında yeni gelişmeleri ve prefabrik bina yapımının Türkiye'de uygulama olanaklarını konuşacağız. Evet Nuray Hocam, sizden rica ediyorum devamını. Buyurun.
9: Hoş bulduk hocam.
10: Sizi programımızda daha önce birkaç kez misafir etmiştik. Tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum ben. Bu hafta Gürhan Bey'in belirttiği gibi prefabrik çok katında meydana gelen yeni gelişmeler var. Onları sizden öğrenmek istiyoruz. Ve bu yeni gelişmelerin Türkiye'de prefabrik bina yapımının yaygınlaştırıp yaygınlaştıramayacağı veya bu tür uygulamaların önündeki engellerin neler olduğu konusunda tartışmak istiyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye içinde özellikle 2000 yılından başlayarak inşaat kalitesinde ve aynı zamanda proje kalitesinde, yani depreme dayanıklı proje ve yapım kalitesinde gözle görülür bir ilerleme olmasına rağmen prefabrik inşaatın özellikle kalite ve hız yönünden getirdiği imkanları ve avantajları bu alanda kullanmayı denemedik. Tabii bunun bir takım nedenleri olduğu muhakkak, bunları da herhalde belirteceksiniz. Ancak benim bilebildiğim kadarıyla özellikle bina uygulamalarında, çok katlı bina uygulamalarında son zamanlarda çok önemli gelişmeler oldu. Siz de bu gelişmeleri bu konunun uzmanları olarak ve Türkiye Prefabrik Birliği olarak yakından izlediniz, izliyorsunuz. Hatta bilebildiğim kadarıyla bir süre önce İzmir'de bu konuda bir toplantı düzenlediniz. Bu düşüncelerden hareketle bu konuyu gündeme getirmek istedik bugün. Günkut, senden başlayalım istersen.
9: Başlayalım hocam. Sesim geliyor mu benim?
10: Geliyor, gayet tamam. İyi geliyor. Evet. Bu konuya bir giriş yapar mısın lütfen?
9: Tamam. 28-29 Ocak tarihlerinde İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde Türkiye Prefabrik Birliği'nin depreme dayanıklı çok katlı prekast betonarme yapıların üretim teknolojileri konusunda bir sempozyum yapıldı. Bu sempozyum 2 gün sürdü. Yabancı katılımcı uzmanlar da söz konusuydu. Burada işte Japonya, Güney Kore, Çin ve İtalyan gerek profesör gerek uzman kişiler oralarda uyguladıkları sistemlere ait bilgiler verdiler. Özellikle Japon sunucu bu Japonya'da prefabrike çok katlı yapıların gelişimine ait tarihsel olarak bir sunum yaptı. İlk önce konutları daha çok panel sistemlerle oluşturduklarını, daha sonra çok katlı kolon kiriş çerçeve sistemlere geçtiklerini, bugün 200 metreye yakın 50 katlı binaları prefabrik olarak inşa ettiklerini söyledi. Ki bunları da genelde Japonların Japonya'yı ziyaret edenler biliyorlar. Ve bu şekilde bugün üretimleri devam ediyor. Güney Kore ve Çin'den daha çok deneylerle ilgili, özellikle kolon kiriş birleşimlerinde çeşitli deneylerle ilgili bilgiler verdiler. Türkiye'deki çok katlı uygulamalara geçildiğinde bizim çeşitli firmalara ait yapılan katlı binalara ait bilgiler verildi. Bunlar için de baktığımız zaman double wall sistemlerle yapılan katlı konut binaları, ondan sonra çerçeve betonarme çerçeve prefabrik olarak yapılan binalar örnekleriyle bunlar gündeme getirildi. Faydalı bir sempozyum oldu. 2 gün sürdü. Bu sempozyumda baktığımız zaman Türkiye'de prefabriğin geldiği noktada özellikle çok katlı yapılarda bir takım gelişmeler var. Ancak yeterli diyemeyiz. Bu sunumlar arasında işte sönümleyici kullanılarak veya izolatör kullanarak gene prefabrike yapıların yapılması konusunda bilgiler vardı ve bunların ekonomik değerleri üzerinde de bir takım kıyaslamalar yapıldı. Ama baktığımız zaman özellikle bir örnek olsun diye söyleyeyim, bu TOKİ'nin yapmış olduğu 2023'te 6 Ocak'ta depremden sonra yaptıkları binalar hepsi tünel kalıp sistemleriyle çözülmüştü. Bugün TOKİ'nin genellikle yürüttüğü bütün projeler tünel kalıp sistemleriyle yürütülüyor. İzmir'de Akat Prefabrik bu tünel kalıpla yapılan tipik bir projeyi bir blok olarak double wall sistemlerle inşa etti örnek olarak. Fakat bunun üzerine hiçbir yatırımcı gitmedi. Yani o kadar büyük emekle yapılan bir tane işte 5 katlı içinde 4 daire olan tipik tünel kalıpla aynı mimariye sahip bir double wall sistem tek bir bina örneğiyle öylece kaldı.
11: Double wall konusunda kısa bir bilgi verir misiniz Günkut Bey?
9: Double wall dediğimiz sistemler şöyle, çift cidarlı dediğimiz duvar panelleriyle döşemelerinde de filigran döşeme dediğimiz 6 santim kalınlığında sonradan kompozit olan yarım hamur döşemelerle oluşturulan katlı perdeli bir sistem bu. Yani bu iki çift cidarlı beton olarak oluşturuluyor. Daha sonra yerinde bu aradaki 15 santimlik bölge yerinde doldurularak rigid hale getiriliyor sistem. Bu sistem bütün dünyada uygulanıyor. Yani bugün benim bildiğim kadarıyla Almanya'da katlı yapılarda genelde bu tür sistemler, yani ya double wall dediğimiz çift cidarlı ya da tek cidarlı dediğimiz kalınlıkları 10-12 santim ile 16 santim arasında değişen panellerle oluşturulan kalınlıkları 10-12 santim ile 16 santim arasında değişen panellerle oluşturulan konut yapıları.

0: bir bölümü Kutlu Taş tarafından prefabrik panel sistemlerle oluşturulmuş binalarla dolu. Yani Ataköy'ün hemen hemen tamamı öyledir. Fakat şeyde de İzmir'de de Kayseri'de de birçok toplu konut uygulamaları Türkiye'de prefabrik olarak yapıldı. Ne zaman ki bu tünel kalıp sistem çıktı ve TOKİ bunu benimsedi, bütün yatırımlar tünel kalıba döndü. Dolayısıyla bu tür prefabrik olarak üretilen sistemlere de hiç yer verilmedi desek yalan olmaz. Dediğim gibi bir tane örneği TOKİ'nin yapmış olduğu tünel kalıba aynısı prefabrik olarak çift çidarlı sistemle yapılan bir bina, esasında bir tane bina yaptığınız zaman artık ondan 1.000 tane yapma imkanınız var. Çünkü bunlar tip projeler hepsi, ama o bir tane de kaldı maalesef. Katlı prefabrike yapı dediğimiz zaman konut dışında bugün Türkiye'de sanayi yapılarında, ağır sanayi yapılarında, katlı binalarda prefabrik tercih ediliyor ve bunun örnekleri de çok yapıldı. Sempozyumda sunulan bir tane bir mimari proje vardı. O mimari projede de ben de katkıda bulunmuştum, taşıyıcı sistemde. Bunun taşıyıcı sistemi tamamen prefabrik olarak çözüldü ve art germeli sistemle kolon kiriş bağlantıları yapılarak prefabrik cepheleri de prefabrik olarak çözüldü. Bu proje 132 proje firmasının katıldığı şeyde, yarışmada birinci oldu. Projenin sahibi Özgür Bingöl ve İlke Barka'ydı. İlke Barka benim oğlum oluyor. Onlar bu sistemi prefabrik olarak çözdüler ve yarışmada da birinci oldular. Yalnız işte belediyenin kısıtlı imkanlarından dolayı herhalde uygulaması önümüzdeki döneme kaldı. Öyle bir örnek yapı vardı. Onun dışında çeşitli ben orada son yaptığımız entegre kağıt üretim tesisinin binalarını tanıttım. Onun dışında baktığımız zaman
1: Boyutları neydi o binanın? Büyük bir binaydı o.
0: şöyle 25 metre yüksekliğinde, 35 metre açıklıklarında 150 ton kren taşıyan, ara katlarda 2 ila 5 ton yük taşıyan 2 veya 3 katlı bölümleri olan, işte üretim tesisi diye baktığımız 450 metre boyunda bir kağıt üretim tesisiydi. Bunun orta bölümünde bu kağıt makinesi ayrıca çözülüyor ve makineler orada oluyor. Ama onun dışında bütün kolonlar, kirişler, burada döşemeler yerinde dökme tercih ediliyor genellikle, ama çatı da tamamen prefabrik olarak çözülen bir sistem. Tabii bunlarda ayrıntı çok fazla olduğu için bu tür binalarda 2 yıla yakın sürüyor bunun proje süresi. O binada aşağı yukarı 3.000 pafta çizim yapmışız. Kolonlar işte 600-700 çeşit, kirişler 500-600 çeşit. Yoğun bir çalışmayla bu şeyi Zonguldak'taki kağıt fabrikası yapıldı. Bir de tabii böyle 30 metre 70 ton ağırlığında kolonlar söz konusu, 35 metre kirişler, çatı kirişleri söz konusu olduğu için.
1: Pardon, araya gireceğim. Bizim
0: Buyurun.
1: tabii esas konumuz bugün daha ziyade çok katlı binalar. Sen
0: Evet.
1: şeyden konuya girdin, tünel kalıp
0: Evet.
1: şu prefabrik binaların, yani bu çift çitarlı
0: Evet.
1: duvarlarla yapılan şeylerin maalesef Türkiye'de uygulanmadığını. Bunun uygulanmamasının altındaki nedenlerden biri maliyet olabilir mi? Veya başka nedenler olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani

0: Araştırmadınız mı bu
1: Ya
0: nedenleri?
1: hocam şöyle, bunun maliyetle pek alışkan, yani maliyetten ziyade alışkanlıklarla ilgili diye düşünüyoruz. Bunu da TOKİ'nin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yani bu kadar büyük çapta bir konut girişiminde belli bir payı prefabrikasyona ayırması düşünülür. Ama yani bu konuda alışkanlıkların dışına kesinlikle çıkmıyorlar. Zaten bunu düşünecek zamanı bile ayırmıyorlar yani. Biz çok TOKİ ile de görüştük bu konuda, bakanlıkla da görüştük ama kimse buna çok fazla bilgileri de yok diyebileceğim. Çok fazla yanaşmıyorlar yani.
2: Mümtık Bey, acaba alışkanlıkların ötesinde teknik bilgi, mühendislik becerisi ve benzeri şeyler de söz konusu olabilir mi? Çünkü siz biraz önce sözünü ettiniz, özel yapıda binlerce paftanın çizilmesi gerektiği, detayların çok önemli olduğundan falan söz ettiniz. Türkiye'de bu detay tabii çok büyük bir problem. Acaba hani o konuda bir caydırıcı durumu söz konusu?
1: Yani konut için değil, bu benim bahsettiğim bir kağıt fabrikası. Onun çok kendine özgü özel şeyleri var. Yapı özellikleri var. Yani yapı özelliğinden bir de benim bu çeşitliliği yaratacak önceden kolonlarda ve kirişlerde bütün tesisat için bir takım plakalar vesaireler bırakılıyor ve bunlar bırakıldıktan sonra herhangi bir şekilde bu tesisatlar için bir şey ankrajlama falan vesaire yapılmıyor. Tamamen bunlardan yararlanıldığı için de çeşitler çok çıkıyor. Artı bir de teknolojinin birçok noktada değişik şeyleri var, özellikleri var. Yük bakımından, kullanım açısından. O yüzden bu çok fazla çıkıyor. Ama bir konut yapısına baktığımız zaman, bir tane binayı çözdüğünüz zaman diğerleri onun aynısı olacağı için çok rahat yürütülebilir. Bu konuda şey yok. Yani bir fon, yani en azından bir miktar, %10 kadarını biz prefabrik olarak verelim, prefabrik yapılsın şeklinde bir yola girilmiyor yani bir
2: Öyle
1: yerden.
2: açabilir miyim ben konuyu?
1: Açın.
0: Tabii tabii buyur Hakan.
2: Şimdi aslında biraz filmi geri sararsak 80'li yıllarda biraz önce Güngör Bey söyledi. Bu uygulamalar vardı. 1984 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğrenci yurtlarındaki açığı gördü ve ciddi bir ihale sürecine kalkıştı. Bu yapıların da prefabrike olmasını istedi. 2 yıl içinde 40 bin yatak kapasitesi aşağı yukarı 54 blokluk yapı grubu 7 ayrı firma tarafından teslim edildi. Çok başarılı bir örnekti. Arkasından yine aynı dönemlerde mesela Bingöl'de yapılan deprem konutları 73 depreminde sorunluydu. Bunun hepsi yıkılmıştı. Bunun yerine prefabrike, moment aktarıcı birleşimleri olan perde çerçeve sistemlerle konutlar yapıldı. 36 blok yapıldı. Bunların tamamı 2003 depreminde hasarsız atlattı bunları. Yani bunu isteyen devletti ve bunlar aslında gayet güzel yapıldı. Şu an niye olmuyor? Tek yanıtı var bunun. TOKİ tercih etmiyor. TOKİ'nin 22 bin tane müteahhiti var. Bunların hiçbirinin prefabrikasyonla bir alakası yok. Bizim birliğimizin 69 tane üyesi var. Bu çok küçük bir kitle. Dolayısıyla bu bir lobi faaliyeti aslında. Prefabrikasyonu konuta Türkiye'de devlet tarafından tercih edilmemesi sebebi bizim güçlü bir lobimiz yok. Müteahhitlik Türkiye'de çok baskın bir sektör ve tünel kalıp da baskın bir metot. Yani 95 yılından itibaren tünel kalıp Türkiye'deki bütün yapı sistemlerini değiştirdi. Tek bir modelimiz var, tünel kalıp. Şimdi diyoruz ki double wall tünel kalıba çok benzer bir sistem ama tercih etmiyorlar. Çünkü iki ya da üç firma yapıyor. Yani konutta prefabrikasyonun yol alması ancak devletin tercihi de olacak bir iş. O da siyasi bir karar gibi duruyor.
0: Aslında bu konuda teşvik verilse herhalde firma sayısı da artmaz mı?
2: Tabii ki artar. Tabii
1: Kesinlikle.
2: ki artar ama öyle bir niyet yok. Öyle bir istek de yok.
0: Evet. Bu
2: Hatta
0: arada
2: şunu söyleyeyim size. Bu mesela pek çok bizim yurt binamız deprem bölgelerindeydi. Hepsi bunları aslan gibi sıfır hasarla atlattılar. Örnekler de var başarılı ama yok, böyle bir tercih yok. Olmayacak çünkü.
3: Bu arada Günkut'un bahsettiği toplantıda ilginç bir örnek de verdi Alacalı prefabrik. Buradan Japonya'ya kolon kiriş
2: Tabii
3: ihraç
2: tabii tabii
3: ediyorlar.
2: tabii tabii
3: Evet.
2: tabii tabii.
3: Ve o sistemi yani Japonların o 50 katı bulan prefabrikasyon uygulanan sistemi Türkiye'ye de uyguluyor zannediyorum Alacalı prefabrik. Ve bunları ilginçtir. Japonlar yetiştiremediği için biz buradan Japonya'ya betonarme eleman ihraç ediyoruz. Ama Türkiye'de kullanamıyoruz. Bu da ilginç bir çelişki.
0: Arkadaşlar özellikle bu çerçeve sistemlerle ilgili özellikle birleşim tekniklerinde çok önemli gelişmeler var anladığım kadarıyla. Yani bu Japonların da uyguladığı bu konuda biraz bilgi verir misiniz?
2: Ben bir devam edeyim sonra Güput abi devam etsin. Mesela
0: Peki.
2: bizim 2009-2012 yılları arasında İTÜ ile yaptığımız ciddi bir çalışma var. SEFKAST. Avrupa
0: Evet.
2: Birliği projesiydi. 6 ülke katıldı buna. Bizim modellediğimiz örnek çok katlı yapım sistemlerindeki monolitik şeyle birleşimlerdi. Ve bunu eklenebilir kolonlarla yani 50 katlı bina da yapmak mümkün bu teknikle. Bunların deneylerini yaptık. Bunlar test edildi. Bunlar kritik edildi. Bunun üzerine çok çiğnedik ama dediğim gibi bu konudaki bilgi var, yapma becerimiz de var ama talep yok. Talebin olması da sadece devletin kararı.
0: Evet.
4: Ben hemen bir soru sorabilir miyim Hakan Bey?
2: Buyurun.
4: Şimdi de daha önce de soruldu aslında ama neden prefabrik yapıyı tercih edelim? Yani zaman, maliyet açısından bir karşılaştırma ve proje kolaylığı açısından bir karşılaştırma, uygulama açısından bir karşılaştırma yapmak mümkün mü?
2: Mümkün.
3: Kalite
2: Eğer
3: bir, kalite.
4: kalite, evet.
2: yapınız 5 katı geçmeyecekse bugün bu yapıyı prefabrik olarak daha çabuk ve daha ucuz yapmanız mümkün. Neresinde olursa olsun Türkiye'nin mümkün.
4: Evet, 5 katın üstünde.
2: 5 katın üstünde tartışılır.
4: Maliyet açısından mı, zaman açısından?
2: Maliyet açısından maliyet.
4: Maliyet açısından.
2: Zaman açısından daha ekonomik olur.
4: Evet.
2: Daha kısa olur.
4: Evet. Yani bu kısalığa 5 katlı bir bina açısından kısalığa, zaman kısalığına daha açık bir cevap mümkün mü? Yani birisi 8 ayda yapılıyor da öbürkü 4 ayda mı yapılıyor, 6 ayda mı yapılıyor?
2: Yani zemin artı 4 katlı bir binayı konvansiyon olarak 1 yılda bitirirsiniz. Bizim sistemimizde 6 ayda biter.
4: Evet.
3: Bir de tabii kaliteyi burada vurgulamak
2: Tabii
3: lazım.
2: tabii tabii kalite
3: Daha
2: tartışılmaz.
3: kaliteli,
2: Elbette.
3: denetimli bir üretim
2: Elbette.
3: oluyor.
2: Evet.
4: Evet, çünkü fabrikasyon. O nedenle mi kalite
2: Gayet
4: daha
2: evet. Her
4: önemli?
2: şey her şey fabrikada yapılıyor. Her şey denetimle yapılıyor.
4: Evet.
2: Ve ondan sonra sağda montaj yapılıyor sadece.
4: Evet. Şimdi bir kısa ara verelim. Bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Müziğimiz Little Box'tan bir Pete Seeger bestesinin güncel yorumu. Walk of the Bird.

0: Parçamızın anonsunda bir hata yaptım. Şöyle ki parçamızın ismi Little Boxes ve grubun adı Walk of the Earth. Pete Seeger's bestesinin güncel bir yorumu. Özür dilerim, kusura bakmayın. Evet, konuklarımız inşaat mühendisleri Günkurt Barka ve Hakan Ataköy. Evet, Nuray Hocam, devam edebiliriz programa.
1: Evet, bu yine ben özellikle Günkurt'un başta ifade ettiği deprem konutlarıyla ilgili sormak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi bu deprem konutlarının, ben bir kere şunu söyleyeyim, ben Antakya'ya birkaç kere gittim ve bu inşaatları da görme imkanım oldu. Yani tünel kalıplı hakik, bir kere kaliteleri, yani sürat dolayısıyla kalitede belirgin düşüklükler olduğunu çok açık seçik. Tahmin ediyorum, eğer prefabrik bir sistem yapılsaydı, bu çerçeve de olabilir, ya işte arkadaşların dediği gibi çift cidarlı duvar da olabilir. Herhalde kalite çok daha iyi olurdu inşaat kalitesi bakımından. Sürat, üstelik bu inşaatların belki organizasyonsuzluktan, belki de başka nedenlerle süre oldukça geciktiğini de biliyoruz pek çoğunun. Ne kadar bitti, ne kadar teslim edildi şu anda açık bir bilgim yok ama çok sorunlar yaşandı. Böyle sorunlar da iyi bir organizasyonla ve prefabrik sistemlerde çok daha başarılı olurdu herhalde. Yani bunu şunu demek istiyorum. Bu konudan vazgeçmemek lazım. Türkiye deprem ülkesi, 3-5 sene içinde bir başka yerde başka bir deprem olabilir. İnşallah olmaz tabii ama yani buna hazırlıklı olmak lazım. Ve prefabrik endüstrisinin de bu konuda bence ısrarcı olmasında, yani gerekli politik baskılar da dahil veya ne bileyim bu sistemin daha iyi tanıtılması için gerekli çabayı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: Doğru söylüyorsunuz hocam. Şimdi esasında katlı prefabrike yapılmış konut binalarında mesela 99 depreminde bizim bu İtalyanların FORAP sistemi diye bir lisanslı aldığımız bir FORAP sistemi vardı. Bu da boş döşemelerin hem düşeyde hem yatayda kullanılıp özel bağlantılarla bağlandığı binalardı. Bizim bu göçmen konutlarının Pirelli için yaptığımız Gölcük Bahçecik'te iki blok vardı, 5 katlı, toplam 36 daire. 99 depreminden sonra bütün etraftaki binalar yıkılmış ve bizim 2 tane bina dimdik ayakta duruyordu. Hiçbir problemi yoktu. Hatta bunu yabancı Amerikalı bilim adamları gezerken dikkatlerini çekmişler. Hatta bakmışlar ki fabrik olarak yapılmış. Bunu Profesör Ghosh son yayınladığı kitaba resmini bile koymuştu o şeyin, binanın. Neticede bunların hepsini yapmak mümkün. Yalnız şöyle bir şey var. Tabii bu tür double wall veya panel sistemli fabrikaların bugünkü teknolojiyle otomatik sistemde kurulması 30 milyon doları aşan bir yatırım istiyor. Bu yatırımı yani belli bir fon ayırmaya başladıkları zaman herkes bu yatırımı yapmaya başlayacaktır ve Türkiye genelinde yayılacaktır diye düşünüyorum. Ama bir de depremde şöyle bir şey var. Bu tür sistemleri arayan soran bir takım genel müteahhitler olmadı değil, oldu. Fakat tabii bu tür kapasiteli fabrikanın otomatik sistem kurulması en az bir seneye yakın bir süre alıyor. Kimsenin de buna bir senelik beklemeye tahammülü olmadığı için biraz da ondan vazgeçtiler. Gerçi şunu da söyleyebilirim, o bir seneye dayanabilseler bu konutlar çok daha çabuk biterdi diye düşünüyorum. Daha da kaliteli olurdu diye düşünüyorum. Yani burada teknoloji var. Prefabrik olarak üretimi söz konusu ama bunu kabul ettirmemiz gerekiyor. Yani ben şöyle bir örnek de vereyim. Yani ben zamanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan özel olarak randevu aldım. Onun bir alt genel müdürleriyle görüştük. Fakat bize verilen cevap şuydu: biz prefabrik olarak hiçbir şey yapmıyoruz zaten, diye bizi geri çevirdiler. Yani bunu biraz şeyin TOKİ'nin bu konuda istekli olması lazım, aydınlatılması lazım. Ne kadar aydınlatma da başarılı oluyoruz, o da tartışılır. Yani açık değiller daha doğrusu teknolojiye. Bir şeyi ezberlenmiş, onun üzerine gidiyor. Hocam bir de şeyi sordu. Yani bu özellikle birleşimlerde teknolojik gelişmeler vesaire şeklinde bugün Japonya'da ne varsa bu Türkiye'de uygulanıyor. Örneğin Spice Leaf dediğimiz kolon kirişi eklerinin papuçlu sistemlerle yapılması konusunda gelişmeler var. Biz de onları uygulayabiliyoruz. Kapsüllü sistemler var. Peiko'nun gene ihracat, ithalat olarak gelen papuç kolon eklerindeki papuçlar var. Onlar kullanılıyor. Art germe teknolojisi kullanılıyor. İşte bizim deprem yönetmeliğinde dört tip moment aktaran birleşim var. Onlardan özellikle Mach 3, Mach 4 genellikle herkesin kullandığı moment aktaran birleşimler. Bunlar deneylerle de ispat edilmiş. Depremlerde de çok iyi performans göstermiş birleşimler, moment aktaran birleşimler. Ancak işte Hakan, geçen bizim hep beraber olduğumuz 2023 6 Şubat depreminde gördüğümüz problemler, birazcık da yani prefabrikasyonda görülen problemler daha çok sektörün kalite sorununun olmasından kaynaklanıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün sektörde üretimi yapan 200 tane firma var. Bu 200 firmanın 53'ü prefabrik birliğine üye ve kalite belgesi var. Onun dışında bu TSK 118 diye bizim Türk standartlarıyla birlikte denetimini yaptığımız kalite belgesine sahip dışarıda da 20 tane firma var. Yani aşağı yukarı 80'e yakın firma bu kalite belgesine sahip. Ama baktığımız zaman dışarıda 110-120 tane bu kalite belgesine sahip olmayan firma var. Ve bu firmaların özellikle Anadolu'da birçok uygulamaları yetersiz. Ve bu yetersizliklerden dolayı depremde az da olsa bir takım problemler çıkmıyor değil. Ve çok basit binalarda maalesef bu problemleri yaşıyoruz. Bütün hedefimiz de prefabrik birliği olarak herkesin bu TSK 118 kalite belgesine sahip olmasını sağlamak. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor.
1: Resmi dairelerin de tabii bu konuda ısrarcı olması lazım. Mal
2: Evet.
1: sahiplerinin ötesinde. Çünkü mal sahipleri de önemsemiyor nedense.
2: İşte mal sahipleri de, organize sanayi bölgeleri de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da hepsi bu kalite belgesinin aranmasını şart koşmaları gerekiyor. Bu sayede bu firmalar, yani birlik dışında ve bu belgeye sahip olmayan firmalar bu sayede eğitilebilecek. Bu TSK 118 firma şeyin de kalite belgesini de şöyle, her yıl denetleme söz konusu. Her yıl Türkiye Prefabrik Birliği denetçileri tarafından projeleri denetleniyor ve bu proje denetlerin yönetmeliklere uygun olduğu söz konusu olursa O zaman TSE'ye bildiriliyor diyor, deniyor ki siz proses ve montaj denetimini yapabilirsiniz. Aksi takdirde bu projeden geçemeyenler bu proses ve montaj denetimine gitmiyorlar ve 6 ay sonra yeniden başvurmaları söz konusu. Dolayısıyla bütün bu denetimlerinden geçen firmalar bu kalite belgesine sahip oluyor ama her yıl gözetim denetimine tabi tutuluyor gene aynı şekilde ve 3 yılda bir de bu belge yenileniyor.
1: Aslında bu, mantıklı olan bu kalite belgesinin bütün bu alanda çalışan bütün firmalar için zorunlu olması. Benzer bir
2: Kesinlikle.
1: durum Hazır Beton'da da var aynı şekilde. Hazır Beton Birliği'nin kalite güvence sistemi var. Fakat bildiğim kadarıyla piyasada çalışan firmaların pek çoğu Hazır Beton Birliği'ne üye değiller. Dolayısıyla bu sistemin dışındalar. Maalesef tüketici de bu ikisinin farkını bilmiyor büyük ölçüde. Zaman içinde bir takım gelişmeler olmasına rağmen. Bu bizim yani devlet biraz ciddi davranırsa bu tür sertifikaları mecbur tutar. Yani önüne gelen herkes her alanda her şeyi istediği gibi yapma hürriyetine sahip Türkiye'de. Yani olacak iş değil bu aslında. Bununla mücadele etmek lazım. Tabii siz ediyorsunuz eminim ama yani bunu biraz da dinleyicilerimizin bu konuda bilgilenmeleri için ifade etmek istiyorum.
2: Evet. Şimdi şöyle 2000'li yani 2000'li yılların 2020'ye kadar esasında Türkiye Prefabrik Birliği'ne bağlı 34 firma vardı. Bugün 53'e çıktı Türkiye Prefabrik Birliği üyesi olan firma sayısı. Mümkün olduğu kadar aramıza alıp onları da eğitmek, işte bu kalite belgesi zaten şart koşuluyor üyelik için. Beraber bir onları da geliştirmek üzere mümkün olduğu kadar üye sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. Yani bunun yanında işte başta özetlerde bahsedildi. Ercan Yüksel Hoca, Hakan ve ben üçümüz çok iyi bir sinerji ortaya koyduk ve 2014'ten 2025'e kadar 10 yılda 3 tane kitap oluşumunda çalıştık. İlk kitap 2018 yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış beton prefabrikasyonu el kitabıydı. Bu 350 sayfa civarında tamamen prefabrik için hazırlanmış bir kitaptı. Sonra 2018 yönetmeliğine göre örnek bir sanayi yapısının sayısal çözümü kitabı Ümit Özkan ve Ercan Yüksel Hoca tarafından yayınlandı. Biz de orada katkı verdik. 2020'de çıktı bu kitap. Sonra genel bir prefabrikasyonu anlatan gene bir 4-5 yıllık çalışmanın ürünü olarak Betonarme Prefabrike Yapılar diye bir kitap çıkardık. O kitapta diğer kitaplarda olmayan konuları ortaya koyduk. Özellikle de bütün prefabrik elemanlara ait örnek çözümler koyduk. Öngermeli çözümler yapıldı orada. Tek elle hesaplanmış şeyler. Yani bu yeni mühendisler için, bu iş konuya ilgi duyan mühendisler için 3 tane kitap masanın üzerinde faydalanacakları kitaplar oluşturduk. Hakikaten Hakan'ın, hocanın, benim uzun emek vererek hazırladığımız ve amatörce çalıştığımız kitaplar oldu bunlar. Onun dışında Türkiye Prefabrik Birliği olarak baktığımızda meslek içi eğitimler üzerine çok büyük çalışmalar yapıldı. Bunu da gene Ercan Yüksel Hoca'nın önderliğinde iki kurs açıldı. Bunlardan bir tanesi deprem etkisi altında prefabrike betonarme yapıların tasarımı başlangıç düzeyi. Bir de ileri düzey diye hem nonlineer modellemeleri hem de güçlendirme metotlarını anlatan bunlar 7-8 haftalık şeylerdi, kurslardı. Bir de gerek Boğaziçi gerek de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile ortak çalışılan öngerilme şeyiydi, kursları gene bunun bir tane de mimarlar için beton prefabrikasyon kursu açıldı ve bu kurslara 4 yılda 800 tane öğrenci katıldı. Yani bunlar hem öğrenci olabiliyor hem meslektaş olabiliyor ama 800 kişiye katılım belgesi ve başarı belgeleri verildi. Bu yöndeki eğitimler de devam ediyor esasında. Bunun dışında baktığımız zaman işte bir yandan da iletimlerle ilgili pardon.
3: Ben birkaç noktanın da altını çizeyim.
0: Ben de hemen
3: Acaba
0: bir
3: işte Hakan,
2: iletimlerle
3: acaba yeni güçlendirmede ve deniz yapılarında limanlarda falan kullanılma imkanları yok mu? Özellikle yeni birleşim detaylarının gelişimiyle vesaire, bu konudan da bahsedebilir miyiz?
4: ondan önce ben şunu söyleyeyim, eksik kalmasın, madem konu konut. Türkiye Prefabrik Birliği 2023 yılında Maraş depreminden sonra hakikaten ısrarla bakanlığın kapısını aşındırdı. Ve neticede biz birisi çok katlı, birisi de tek katlı olmak üzere iki ayrı konut modeliyle gittik. Ve bu iki ayrı konut modelinin tüm projelerini de şeye teslim ettik, bakanlığa teslim ettik. Hatta bunlardan bir tanesi olmamakla birlikte buna eğilin dediler, double wall'lı sistem. Onunla ilgili bir yapımız bizim prefabrike olmak şartıyla şeye girdi, bakanlığın köy evleri tipolojisi içine girdi. Ve bunun da avantajları vardı aslında bu çift duvarlı sistemin. Hem BİM tabanlı olması, hem elektrik mekanik tesisat önlemlerinin rezervasyonların içermesi, ısı istasyonu sorunu olmaması, dış cephenin kaplaması ve iç duvarların sıva gerektirmemesi ve perde yoğunluğundan dolayı da avantajlarından dolayı bunun tercih edilmesi gerektiğine inanıyorduk. En azından bunda bir talep çıkar diye umuyorduk ama bunu da TOKİ şeyini almadı. İhale içeriğini almadı. Dolayısıyla gene sistem hep şeyde tıkanıyor, devlette tıkanıyor. Deniz yapılarını mı söylemiştin sen Muzaffer abi?
0: Evet.
3: Evet, güçlendirmede de yeni imkanlar var. Bir de deniz yapıları, marinalar vesairede kullanımı gibi çeşitlendirmelerden bahsedersen iyi olur.
4: Önce deniz yapılarından bahsedeyim. Biz şeyde geri kaldık. Yani bazı çeşitlendirme noktalarında geri kaldık. Mesela geçtiğimiz yıllarda şu an konusu edilmedi ama özellikle savunma sanayi yapılarında prefabrikasyon bir atak yaptı. Ve biz ilk defa füzeye dayanıklı, RPG roketlerine dayanıklı yapılar üretmeye başladık. Bunların projelerini yaptık. Teknik şarttahmini hazırladık. Hatta devlet bunların birkaç tane ihalesini yaptı. Ve genel bir kabul de gördü. Dolayısıyla birlik olarak böyle bir tecrübeye de sahibiz. Deniz yapılarına gelince Türkiye bir yarımada ama maalesef deniz yapıları konusunda prefabrike yapılar konusunda çok şeyiz, isteksiz kaldık. Devasa bir şey var aslında. Ponton dediğimiz yüzey iskele elemanları, platform elemanları var. Bu elemanlar her yerde kullanılıyor. Çok çeşitli amaçları var. Marina yapıyorsunuz, yat limanı yapıyorsunuz, balıkçı barınağı yapıyorsunuz, dalga kıran yapıyorsunuz, heliport yapıyorsunuz. Hatta güneş enerji sistemlerini yapıyorsunuz bunların üzerine. Ve enteresandır, mühimmat deneme platformu olarak da kullanılıyor. Bunlar nedir? Bunlar aslında ekspande polistiren köpük kaplanmış beton bunlar. Beton olduğu için elemanlar elbette ki yüzecek. Stabil kalacak. Stabil kalmada bu elemanlar rakipsiz. Çünkü alternatifi alüminyum veya çelik. Dolayısıyla uzun ömürlü elemanlar. Türkiye bu elemanları birçok yerde kullandık. Türkiye'de kullanıldı ama bunlar çoğu kere ithal oldu. Yani Malta'dan buraya şey taşındı. İskele elemanı taşındı. Dolayısıyla sektörün bunlara atak etmesi lazım. Bu konuda yatırım yapması lazım. Bir iki tane firmamız var sektör içinde ama bunlar tamamen proje bazlı çalışıyorlar. Yani işi aldığı zaman şantiyeyi kuruyor. Orada prefabrike yapı elemanlarını üretiyor, deniz yapı elemanlarını üretiyor ve bırakıyor. Dolayısıyla bunların bir sürekliliği sağlamamız lazım. Sektörün bu konuda biraz hareketlenmesi gerekiyor. Bu tamamen boş bir piyasa. Ve önemli de bir şeyi var, potansiyeli var. Çünkü Ege'de Yunanistan da var. Ege'nin karşısındaki ülkelerde de ihtiyaçlar var. Kıbrıs'ın ihtiyacı var. Ponton önemli bir iş kalemi. Buna biraz sektördeki firmaların eğilmesi lazım. İlgi göstermesi lazım. Boş bir saha. Güçlendirmede neyi kastetti Muzaffer abi? Pek anlamadım o sorunu.
3: Özellikle prefabrik yapıların güçlendirilmesinde yeni elemanların, yeni enstrümanların kullanımı ve bunlar birçoğu Türkiye'de üretiliyor. Bundan söz edebilir miyiz? Yani güçlendirmede de gerek eleman bazında gerekse de bizim prefabrik yapıların yani sanayi yapılarının güçlendirilmesi için yeni eleman, yeni enstrümanların devreye girmesinden söz ettim. Onlar Türkiye'de yapıldığı için onlardan söz edebilir miyiz kısaca?
4: Yani sanayi yapılarının güçlendirilmesi tabii çok farklı bir konu, bambaşka bir konu. Özellikle bizim sıkıntımız olan konu tek katlı mahsallı yapılardaki güçlendirme. Bunlarda güçlendirmeyi ya elementer yapacaksınız ya sistem olarak yapacaksınız. Elementer güçlendirmelerde mutlaka ıslak birleşimler söz konusu oluyor. Mantolama söz konusu oluyor. Karbon kullanımı söz konusu oluyor. Bunlar ekonomik veya yerine göre farklı amaçlarla kullanılıyor. Tabii prefabrike bir betonarme elemanı art germeyle dışarıdan çerçeveler eklemek de bambaşka bir yeni bir metot. Böyle sistemler var.
2: Bir de
4: Bunlar gelişmek üzere.
2: sönümleyicilerden bahsedebiliriz Hakan.
4: Efendim?
2: Sönümleyici. Kolon kiriş çerçeve sistemlerde.
4: Sönümleyiciler tabii sönümleyiciler modern metotlar. Bunlar çerçevelerde kullanılacak ama sönümleyiciyi bizimle ilgisi yani sektörle ilgisi daha bir anlamda mühendislikle ilgisi var. Yani prefabrikasyon direkt ilgilendiren bir konu değil. Sönümleyiciyle güçlendirme yapmak da tabii bir seçenek.
2: Ben son
3: Evet.
2: olarak isterseniz çok az bir zamanımız kalmış sektörden de bahsedeyim. Sektörde 2019'dan itibaren bir yükselme söz konusu. Yani bu yükseklik 2022'den itibaren de hafif hafif 2026'ya kadar gerilemede. Çok büyük bir fark yok ama 2022'nin değerlerine göre 2026'ya baktığımız zaman %30 bir küçülme söz konusu. Esasında bugün Türkiye'deki bu dövizde artış olmaması yüzünden birçok sektör yatırımlarını durdurdu diyebilirim. Yani bunun içinde en başta gelen tekstil sektörü söz konusu. Otomotiv veya kağıt endüstrisi vesaire o sektörlerde yani ihracat yapan sektörlerde gerileme söz konusu. Bu değer biraz daha düşer ama bu düşmeyi engelleyen o da şu, organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların 2 yıl içinde buraya fabrikayı inşa etmekle yükümlü. Bu zorlamalardan dolayı binalar yapılıyor. Üstü ve cephesi kaplandıktan sonra içi boş olarak bırakılıyor. Bizim sektörde biraz bundan dolayı çok fazla etkilenmemiş gözüküyor ama yani şöyle söyleyeyim 2022'den itibaren de böyle kademeli olarak biraz düşüş söz konusu üretimlerde.
0: Son bir soru sorabilir miyim Hakan Bey
2: Buyurun.
0: size?
4: Buyurun.
0: Şimdi 5 katlı bir konut binası yapmak istiyoruz. Herhangi bir prefabrik tesisiyle, firmasıyla bitirebilir miyiz bütün işimizi? Yoksa bu da kendi içinde farklı üretim tesislerine ihtiyaç duyar mı?
4: Aslında tek bir müteahhit üzerinden bitirebilirsiniz ama prefabrike karkası yapıyoruz biz. Bunun dışındaki işlerin de ayrıca ihale edilmesi veya yapılması lazım. Bir koordinasyon işidir. Çok zor bir şey değildir. Yani karkas bittikten sonra kalan işleri, ince işleri yapmak ayrı bir marifet işi. Bu da prefabrik firmasının yapabileceği olduğu gibi bir müteahhit üzerinden de bunlar rahatlıkla yapılabilir.
0: Evet, yani bunun için bir yığın firmayla temas kurmaya gerek
4: Hayır,
0: yok.
4: hayır. Yok, yok, yok,
0: Tek
4: yok.
0: bir firmayla veya
4: Evet.
0: işini bilen bir müteahhitle bunların hepsini tek
4: Evet.
0: kalemde
2: Çözmek mümkün. Evet.
0: gerçekleştirmek mümkün. Programımızın sonuna geldik. Son söylemek istedikleriniz varsa Günkut Bey, Hakan Bey, onları da alalım. Arkasından programı kapatalım.
2: Yani anlayış olarak devletin prefabriğe önem vermesi gerekiyor ve onun önünü açmak için bir takım olanaklar sunması gerekiyor. O olanakları sunduğu takdirde de ona paralel olarak üretim teknolojileri Avrupa'da, bütün dünyada olan üretim teknolojileri Türkiye'ye gelip özellikle konut konusunda çok daha süratli hareket etme imkanı sağlanır diye düşünüyoruz.
0: Evet.
4: Ben de şunu
0: Lütfen.
4: ekleyeyim. Güvenli yapılar yasal yapılardır. Türkiye Prefabrik Birliği'nin tüm üyeleri de yasal yapılar yapar ve güvenli yapılar yapar. Bizim markamız TPB'dir. Bu logo aranırsa sıkıntısız bir süreç yaşanır.
0: Evet. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, programımıza katıldınız ve bizi ve dinleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Evet, bu hafta konuklarımız inşaat mühendisleri Günkut Barka ve Hakan Ataköy idi. Kendileriyle prefabrik çok katlı bina yapımında yeni gelişmeleri, imkanları, Türkiye'deki uygulama olanaklarını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Teşekkür
3: Hoşça
2: ederim.
3: kalın.
6: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açık Alın'a teşekkür ederiz. That's

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Ahengi Hengame.
3: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
4: Kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüket Oğan Atakan'a teşekkür ederiz. Oh,
6: granny. Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu hafta daha önce bir kez konuğumuz da olan Devrim Deniz İnce'yi bir kez daha konuk ediyoruz. Devrim Deniz Bey'i o zaman konuk aldığımızda bir hapishane süreci vardı. Sakat mahpus başlığıyla o süreci konuşmuştu kendisiyle. Ama bu sefer başka bir konuyla ilgili konuk aldık kendisini. Devrim Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkürler Alper Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz Allah'a şükür. Bu arada geçmiş olsun. Hastanede olduğunu görüyorum. Az önce de 60 küsür
1: Evet.
0: hastanede olduğunu söylemiştin. Zaten bu hafta bu konuya gireceğiz ama benim bir ilk sorum var. Devrim diyeceğim artık. Bey'i atacağım. Senin için mahsuru var mı? Sen de bana Alper diyebilirsin
1: Evet.
0: tabii ki.
1: Yok hayır artık yani bey kelimesini artık ortadan kaldıralım.
0: Tamam, devrim. Peki hangi ismine, Deniz mi devrim mi diyeyim? Nasıl istersin sen?
1: Devrimi genelde kullanıyorlar
0: Tamam,
1: Alper.
0: devrim diyeyim. Devrim, benim bir ilk sorum var zaten. Hep sorduğum bir soru. Sen daha önce konuk oldun ama o bölümü dinlemeyenler olabilir. O yüzden bir daha onu açacağım, o soruyu soracağım sana. Devrim Deniz İnce kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığın varsa bunu da bize aktarır mısın lütfen?
1: Teşekkür ederim. Evet, Devrim Deniz İnce kimdir? Devrim Deniz İnce 6 Ocak 1980 doğumlu. Konyaeli'de olmuş bir kişidir. Devrim Deniz 7 yaşından itibaren ostomiyelit hastası yani kemik enfeksiyonu rahatsızlığı geçirmiş. 44 kere ameliyat olmuş ve uzun yıllar mücadelesiyle ön plana çıkmış bir insandır. Hem siyasi hayatta hem engelli hakları üzerinde çalışmalar yapmış, mücadele vermiş birisidir.
0: Şimdi seni biz bir seneden fazla oldu konuk aldığımızda galiba.
1: Evet.
0: O günden bu yana
1: Evet.
0: tabii gelişmeler de oldu. Bir dernek de açtınız. Elif Gamze Bozo da senin yakın arkadaşın, hatta partnerin diyebilirim rahatlıkla galiba, değil mi? Onda bir sorun yok herhalde.
1: Evet. Kesinlikle.
0: Tamam.
1: Kesinlikle.
0: Bir de dernek açtınız. Daha önce konuk oldu Elif. Bunu konuştu ama senden dinleyelim. Kuşadası'nda bir derneğiniz de var. Asıl konumuza müzikten sonra gireceğiz ama bu dernek süreci, konuk olduğuna bugün neler geçti hayatında, onu bir alalım istersen senden.
1: Evet, şöyle Alperciğim, biz yıllarca hani bağımsız olarak veya siyasi parti çatısı altında engeller üzerinde çalışmalar yaptık. Ama bu süreçler tabii ki farklı düşüncelere sahip engelli vatandaşlarımıza çok fazla dokunamadığımız için Elif Gamze Bozo'yla bu bir fikir alışverişiyle dedik ki hani en azından dernek çatısı altında bunu yürütmek kolaylığını oluşabileceğini düşündük ve Kuşadası Engelsiz Engelleri Yaşatma Derneği'nin hem başkanlığını aldım. Elif Gamze Bozdoğ First Lady oldu. Yani başkan yardımcılığıma aldı ve birlikte çok güzel süreçler ilerletiyoruz. İşte Elif Gamze Bozdoğ'un şimdiye kadar köşe yazıları ve kendinin kaleme aldığı engelli hakları üzerindeki çalışmalarını kitap haline getirdik ve dernek adına bu kitabı çıkardık ve güzel çalışmalar yaptık. Ankara'da bunun imza gününü yaptık. Çok güzel bir çalışma oldu birkaç yerde. Kuşadası'nda ayrıca iki yerde çalışmalar yaptık, imza günü düzenledik. Ve kitabımızda tanıtımı olsun, satışı olsun çok güzel ilerliyor.
0: Onun dışında başka faaliyetleri var mı derneğin şu anda bize aktarabileceğin?
1: Engeller üzerinde bir çalışmamız olacak. Tamamen engellerin atölyesi diyelim. Bir atölye çalışmamız var, bir projemiz var. Bu projede, atölye projesinde engelli bireylerin gelip orada rahatlıkla çalışabileceği el becerileri olsun, sanatı olsun, işte resim olsun, o tarz şeyleri geliştirebileceği bir alan oluşturacağız, atölye açacağız. Bu yapacağımız atölyeyi de bir pazar oluşturacağız. Bu pazarda da engelli bireylerin aileleri bu pazarda satışa çıkaracak ve oluşan geliri de engelli bireylere küçük de olsa bir gelir olarak kendilerine takdim edeceğiz ve buradaki amacımız tamamen hem engellilere bir bireylere bir gelir olacak ve ayrıca da bir sosyal bir yaşam oluşturmayı düşünüyoruz onlar için.
0: Şimdi ben 6 Mayıs dedim. Bu yayın tarihi ama biz şu anda 30 Nisan Perşembe günü kaydı yapıyoruz. Senin de sol hareketin içinde olduğunu biliyorum. Yarın da 1 Mayıs İşçi Bayramı. 1 Mayıs'la alakalı hem düşüncelerin hem de dernek olarak var mı planınız, programınız? Onu sormuş olayım.
1: Şöyle söyleyeyim, zaten bugün itibariyle bir basın açıklaması hazırladım, basın metni. Tamamen engelli hakları üzerinde, engelli işçiler üzerindeki çalışmalarımız oldu, basın açıklamamız oldu. İşte engelli KPSS üzerindeki eksiklikleri gider, yani anlattım orada. Çünkü tamamen bizi yok sayılan bir statü içerisindeyiz. İşte 50 kişilik kotada bir kişi engelli çalışmasının tamamen kaldırılması, diğer bireylerle beraber eşit statüde de engelli bireylerin oluşmasını istiyoruz. Yani bir eşit bir yurttaşlık olarak engelli bireylerin yani bu statülerinden kaldırılmasını istiyoruz ve devlet politikası haline getirilmesini istiyoruz. Yani anayasal bir hakkımızın tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Evet, yarın da 1 Mayıs ve tüm emekçi, engelli dostlarımın da 1 Mayıs'ını kutluyorum buradan.
0: Ben de bu kutlamana katılıyorum. Ortalara bir yere geldik sanıyorum programda. Müzik paylaşıyoruz ve ben koluna bırakıyorum seçimi. Senin seçimin var mı? Ne dinleyelim şimdi?
1: Cem Karaca'dan olsun. 1 Mayıs marşı olsun o zaman.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Devrim Denizince. Devrim, sakatlığıyla alakalı bir amputasyon ameliyatı oldu. Bununla ilgili de kendisini konuk aldım. Tabii Şubat 2023'te deprem olmuştu. 1 milyona yakın kişinin ampute olduğunun haberi vardı böyle. Kesinleşmiş değil ama bilgi olarak biliyorum ben de. O yüzden amputasyon süreci çok yani duyduğumuz bir süreç ama yaşayan birini dinlemek daha farklı olacak. Ben takip ediyorum seni sosyal medyadan. Sen şey demiştin ilk kararı verdiğinde çok fazla bununla ilgili sana talep gelmiş hekimlerden ama sen en sonunda karar vermişsin. Bu süreç senin sakatlığın, amputasyonun bağlantısını bir girelim sonra detaya gireceğiz zaten.
1: Şöyle Alp Ferciğim, ben 7 yaşından itibaren bu sürece başlamıştım. Ben şimdiye kadar hani neredeyse 30 yıllık bir süreç geçti. 30 yılı aşkın bir mücadele içerisindeyim. Tabii ki 2014 itibariyle birçok hekim gezdiğimde bana amputasyon sürecini önermişlerdi. Tabii ki ben mücadeleci bir insanım, yani savaşan bir insandım. Dedim ki asla düşünmüyorum çünkü mücadele edeceğim, yani sonuna kadar gidecek diye. Tabii ki oluşan 12 yıllık bir süreçte bir düzelme oluşmadı. Tabii ki zor bir karar mı benim için? Bir nevi zor bir karar ama diğer konuda da bazen diyorum ki yani üzerimden bir yük kalktı çünkü ortalama ben 44. ameliyatımda amputasyon sürecine karar verdim. Derim ki yani 44'te final vereceğim. Gerçekten tüm kalbimle kendi hocama çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Halil İbrahim Balcı'ya benim için çok mücadele verdi. Hatta hani amputasyon sürecine ben karar verdiğimde bana birkaç tane hani uygulama söylemişti hani vazgeçirmek için. Ben hani kendim ısrarcı olunca saygı duydum. Sonrasında hatta hak verdi. Dedi ki uzun yıllar mücadele verdin, şey yaptın. Hani sen de yoruldun gibisinden. Buradan kendisine gerçek anlamda sonsuz teşekkür ediyorum. Kendisine, çalışma ekibine, hemşirelere, buradan çalışan personellere. Çünkü ilgi alakaları, güler yüzleri konusunda Çapa Ortopedi Bölümü'ndeki emektar insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İlgi alakaları, güler yüzleri konusunda Çapa Ortopedi Bölümü'ndeki emektar insanlara da ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Şimdi

0: tertibattan dolayı kemik kaynaması olmuyordu artık. Yani tamamen orası bir bitmiş duruma gelmişti. Yani son duruma doğru gelmişti. Enfeksiyon çünkü dünyada birçok hastalığın rolü var ama kemik enfeksiyonunun çok fazla çözümü yok. Çünkü sadece uyutabiliyorlar orada ama tamamen kemik enfeksiyonlarında durumlarda çok fazla bir şey olmuyor. Daha sonrasında tekrar kendi kendine uyanabiliyor. Bu süreçleri uzun uzun yaşadım ben. İşte çok fazla sancılı süreçlerim oldu. Ağrılı süreçlerim oldu. O yüzden de yani amputasyon sürecini bu nedenden de biraz daha kendimin de artık rahatlamasını istediğim için enfeksiyonu kökünden temizledik diyebiliriz Alper Bey.
1: Şu anda ameliyatın sonrasında ne diyor doktorlar? Şu anda bir sıkıntı yok değil mi? O iltihapla ilgili bir şey yok. Sadece
0: Yani şöyle
1: ama
0: söyleyeyim, iltihap
1: çözülecek mi?
0: yok. Şöyle tabii ki 44 kere ameliyat olduğumu bahsetmiştim. Bu
1: Evet.
0: 44 kere ameliyatımız sürecinde diz deri bölgesi tamamen deforme olmuş durumda ve oluşan ya yani yapılan dikişler tutmadı ve yaralar kapanmama süreci yaşadım. Uzun süre oksijen tedavisi aldım, hiperbarik. Bu pazartesi günü plastik cerrahi bacağımın belli bölgesinden bir deri alarak orayı plastik cerrahi kapatma süreci yaşadım. Pazartesi günü bacak o kapanmayan yarayı tuttu mu tutmadı mı diye bir netlik kazanacak. O süreçten sonra inşallah her şey daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ampute ameliyatı 3 Mart'ta.
1: Peki ameliyattan bugüne olan süreci bir özetler misin bize?
0: Ameliyattan bugüne kadarki süreç yani tamamen 2 ay süreci içerisinde uzun bir tedavi gördüm. Yani hem antibiyotik tedavisi sonra amputasyondan sonra bahsedilen hayalet ağrı dedikleri bir ağrı oluştu Alper Bey. Bu işte kesilen bölgenin var olduğunu işte o dizimin parmak uçlarını hissediyordum ve kramplar oluştu uzun bir süre. O süreç içerisinde tabii ki diğer tedaviler uygulandı. Şimdi biraz daha iyiyim ama yani tedavi süreçleri devam ettiği sürece biraz uyuşturucu ilaçlarıyla o kramp sürecini atlatabildim. Günlerce uykuda uyuyamadım tabii ki o hayalet ağrı sürecini yaşadığım için. Ya o süreç biraz benim için biraz zorlu geçti.
1: Yani hayalet ağrıyı bilmeyen dinleyicilerimiz için amputede kesilmiş olan bölge yani artık vücudunuzda olmayan bölge zihniniz onu var kabul ettiği için ağrı üretiyor. Doğru mu tarif ediyorum acaba?
0: Evet, yani oradaki sinir bölgesine beyin uyarı gönderiyor. Diyor ki hareket etmen gerekiyor, işte parmak uçlarını oynatman gerekiyor diyor ve sinir bölgesi bunu tamamlayamadığı için bir titreşim oluyor. Yani elektriklenme oluyor,
1: Evet.
0: kramp oluşmaya başlıyor. Çoğu zaman hani ilk zamanlarda o parmak sol yani kesilen ayak parmağımın sol tarafı, sol baş parmağı kaşınıyordu, sızlıyordu bu şekilde ama parmak olduğunu hissediyordum orada. Hatta size şöyle bir şey daha söyleyeyim Alper Bey, başıma geçen bir olay. Hiperbarik oksijen tedavisinden çıktıktan sonra koltuk değneğiydim o süreçte. Uzun süre hani ayağım alışkın olduğu için sol ayağımın üzerinde biraz yoruldum. Dedim ki hafiften şu sağ ayağıma kesilen ayağım bu arada ampute edilen ayağım sağ taraftı.
1: Evet.
0: Biraz da dedim sağ ayağımın üzerine yük bindireyim derken meğersem orada sağ ayağım artık yokmuş Alper Bey, bir düşme olayı yaşadım. Aslında
1: Hadi.
0: sürecin biraz daha şey olması
1: Evet.
0: ve dikişlerim patladı.
1: Hani ayağını yere koyayım da dinleneyim dediğin için oldu bu aslında bir yandan da.
0: Hani biraz da sağ ayağımın üzerinde yoğunlaşayım istedim ama tam üzerine basmaya çalıştığım an orada bir boşluk oluştu. Derin bir boşluk ve o derin bir boşluğun üzerine düştüm.
1: Boş boş basamağa basan bir insanın yaşayacağı bir şey aslında bu.

0: öyle tarif edelim. Yani ampute olmayan insanlar öyle anlayabilirler yani. Olmayan bir basamağa basıyormuşsunuz gibi düşünün birden. Bir boşluğa düşüyorsunuz aslında. Peki ampute olmuş başka birisiyle görüşme imkanın oldu mu? Bu süreci ne bileyim bir yerden konuşabiliyor musun? Ne yaşanacağını bir paylaşabiliyor musun? Öyle bir oldu mu şansın senin?
1: Ya burada karşılaşmadım hiç, yani daha doğrusu burada hiç karşılaşmadım o ampute olmuş bir kişiyle. Sadece doktorların bana verdiği bir bilgiyle ben internetten araştırdığım bilgiler doğrultusunda hani ameliyat öncesi ben bunları fark etmiştim, öğrenmiştim daha doğrusu.
0: Şimdi depremden bahsettim. Milyona yakın kişi ampute oldu kolundan, bacağından vesaire. Sen de ampute yaşamış bir insansın. Yani o çoğu kişi o insanların sakat değillerdi. İlk defa bu şekilde tanıştılar. Ama sen sakatta olan bir insandın zaten daha öncesinde de. Şey soracağım. Ampute olmak hayatın sonu mu? Sen bunu yaşadığın için sana rahat soruyorum. Yani sakat olmayanlar birdenbire ben birkaç duymuştum böyle bilgi de hayata küsmüş bir sürü insan varmış böyle bununla alakalı. Ampute oldun. Sağ bacağının dizden aşağısı değil mi? Tam nereden ampute oldu bu arada?
1: Diz itibariyle Alper Bey.
0: Diz kapağın altı mı, diz kapağın üstü mü?
1: Evet. Diz kapağının altından itibaren.
0: Tamam. Oradan ampute olmuş bir insansın. Hayatın sonu değil. Değil mi yani? Sana sorayım. Ben olmadım hiç bilmiyorum ama sen bunu anlat istersen yani. Ampute olunca hayat sona ermiyor ya da her şey yok olmuyor sonuçta. De, bana öyle geliyor da sen ne dersin bu konuda?
1: Burada mesela örnek veriyorum. Diğer hastalarla karşılaşıyorum. İşte şeker hastaları vesaire. Bu onlar da uzun süre tedavi görüyor. Hatta parmak uzuvlarının yavaş yavaş kaybettiklerini fark ediyorum falan ama şimdi süreci içinde olup da yaşayarak artık mesela benim gibi olan insanların psikolojisi çok rahat oluyor. Yani çünkü artık ona hazır hissediyorsun. Ama ani olanın durumların psikolojisi evet biraz daha ağır oluyor. Çünkü o anı bir anda yaşıyorlar. O psikoloji içerisinde girebiliyorlar. Ama şunu asla unutmuşsunlar. Bu bir hayat sonu değildir. Çünkü artık teknoloji o kadar ilerledi ki. Şimdi protez bacaklar var Alper Bey. Bu protez bacaklar artık hani koşmaya kadar ilerleyen protez bacaklar var. Onları temin edebilirler. O şekilde hareket edebilirler. Yani bir hayatın sonu değildir ampute olmak bana göre. Sadece psikolojisini iyi tutmaları gerekiyor. Hayata bakış açılarını iyi tutmaları gerekiyor ve özgüvenlerini güçlendirmeleri gerekiyor.
0: 30 Nisan şu an ben de saate bakıyorum. 30 Nisan Perşembe 13.59 saat şu anda kayıt itibarıyla. Bu dakika itibarıyla Devrim Deniz İnce ne durumda? Hastaneden sana bağlandım. Hastanedeydin. Hastane yatağındasın şu anda gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, şu an odadayım ben. Hastane odasındayım.
0: Sağ ol, bize de imkan tanıdın. Ayarladın kendini bizimle kayıt yapmak için.
1: Hatta az önce kayıt yaparken hemşire geldi, onu uyardım. Doktor geldi dedim lütfen de kayıt alıyoruz diye onu uyarmak zorunda kaldım.
0: Evet. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl? Şu an Derin Denizci'nin bu dakika itibariyle duygu durumu nasıldır?
1: Alper Bey, ben ameliyat sonrasında itibaren hani bunu Elif Gamze Boz'a da çok iyi biliyor. Hatta o onun şeyi motivasyonu benden daha düşüktü. Ben ona enerji veriyordum. Hayır yani böyle bu şekilde diye. Enerjim yüksekti. Psikolojim tamamen iyiydi. Tamam ne kadar da amputasyon süreci yaşasam da farklı yerlere kafamı yoğunlaştırdım. Farklı şekilde kendimi yönlendirdim ve o süreci hiç aklıma getirmedim. Hani amputasyon süreci oldu veya olmadı sürecinden daha çok kendimi sosyal bir ortama daha çok adapte ettim. Psikolojik olarak gerçekten çok iyiyim. Yani bunu güçlü olarak herkese öneririm. Yani psikolojiyi her zaman güçlü kılmak gerekiyor. Tekerlekli sandalyemin yan tarafına 3-4 tane çikolata koyuyorum. Mesela hemşire arkadaşlar ya da sağlık personeli arkadaşlar falan oluyor ya da doktorlar oluyor. İşte bir yanlarına gidiyorum merhabalar kolay gelsin falan hani motive olarak. Onlara birer tane çikolata ikram ediyorum. Onların güler yüzü sohbetiyle hani bu sosyal ortamı biraz daha anlam katarak kendimi ayrıca motive etmeye çalışıyorum.
0: Ne zaman çıkacak sahneden?
1: Plastik cerrahinin uyguladığı dokusu oluşturulması yarın bir kontrol edecekler. Pazartesi tekrar yani cuma günü kontrol edecekler. Pazartesi tekrar kontrol edip yani o yaptıkları uygulamanın tuttuğunu gördükten sonra yavaş yavaş taburculuk işlemleri başlayacak Alper Bey.
0: Peki bu 44 ameliyat sona erdi mi? Yoksa yine olabilir mi? O konuda bir bilgin var mı senin? Bundan sonraki süreçte
1: Şöyle ilerleyen süreçlerde bende skolyoz var Alper Bey, skolyoz kifoz. Bir 4-5 yıl sonra vücuttan enfeksiyon arındıktan sonra İstanbul Çapa Üniversitesi'nde ortopedi bölümünde de onun da ameliyatı olmayı düşünüyorum.
0: ha, o da çözülecek inşallah. Bir aksilik olmazsa diyorsun yani aslında bir yandan da.
1: Evet, yani 45'te tamamlamayı düşünüyorum Alper Bey. Finali
0: İnşallah.
1: verelim diyorum.
0: Yani duyunca kulağa kolay geliyor da yaşayan için ben de herhalde 5-6 defa ameliyat oldum. Her ameliyat sıkıntılı, zor. Yani süreç. Sen 45 defa olmuşsun. Devrim çok hoş.
1: Evet.
0: Sağ ol konuk olduğun için. Son sözlerini de alabilir miyiz senden?
1: Umudu asla bırakmayalım. Mücadele hepimizi güçlü kılar. Umut hepimiz için var.
0: Teşekkür ediyorum. Bu hafta konuğumuz Devrim Deniz İnce'ydi. Kendisi
1: Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için.
0: ne demek, her zaman yani seni de Elif'i de, hatta şeyi de söyleyeyim, 14 Şubat'ta Elif benden haber beklemiş ikinizi konuk alacağım diye, atlamışım.
1: Evet.
0: Hatta azarladı da biraz. Onu da söyleyeyim ben şey Elif. Onu da artık 2027 14 Şubat'ında telafi edeceğiz inşallah diyorum bir yandan da.
1: Üçüncü yılımızda, evet.
0: Belki o zamana kadar bir şeyler de olur belki. Sizin partnerlikle ilgili bir şeyler bilinmez yani ne olacağı.
1: Belki bir gelişmeler yaşayabiliriz
0: İnşallah inşallah. Ayrılalım.
1: Alçır
0: Bu hafta konuğumuz Devrim Deniz İnce'ydi. Amputasyon sürecini konuştuk onunla. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Granny. Sakat muhabbet.
3: Did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan
3: She
2: Alper Tolga
3: said
2: Akkuş.
3: he went off to heaven.

0: Apaçık Radyo. Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
1: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Alver, Ayten Alver, Ürün Kurtiç ve Ferit Öztürk'e teşekkür ederiz.
3: Dünyanın cazı.
4: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü programımızı cazımızın çok değerli usta sanatçılarından Nezih Yeşilnil'e ayırdık. Onun 1 Mayıs'ta çıkan kendine ait bir albümüyle karşınızdayız. On the Jazz Stage ismini taşıyor. Bugüne kadar yüzlerce müzisyene hem albümde hem de konserlerde eşlik eden sanatçının konser kayıtlarından oluşan çok güzel bir albümü oldu. Bu yıl Yeşil Nil'lerin, Ayşegül Yeşilnil'in de yine sahne performanslarından oluşan albümleri dinleyicileriyle buluştu. Ve bugün bu serimizde bu parçaları dinleyeceğiz. Şimdi yine güzel bir parçayla devam etmeden önce Alice in Wonderland isimli parçayı çaldığımızı hatırlatalım ve müzisyenler Nezih Yeşilnil basta, Önder Focan gitar, Selim Bemba piyano, Yahya Day saksafon, Deniz Dündar davul ve Cengiz Baysal yine bazı parçalarda davulda yer alıyor. Ve Felicidad isimli parçayla şimdi sizi baş başa bırakalım.

Evet, Afelicidad, Black Orpheus'un parçası. Bunu dinledik ve bugün Nezih Yeşildil'in On the Jazz Stage isimli albümünden parçalar dinliyoruz. Yepyeni albüm, ilk defa kendine ait bir albümde yer alan parçaları dinliyoruz. Bunların hepsi belirli yıllara yayılan canlı caz konserlerinden elde edilen kayıtlardı. Nezih Yeşilnil, eğitmen, besteci, aranjör, birçok değerli müzisyenle birlikte çalma fırsatı yakalamış ve onların hepsi birer ekol ve okul olma özelliğini taşıyor. İşte Emin Fındıkoğlu olsun, Erol Pekcan olsun, bunların hepsi çok çok usta isimler. Ve bugün hala aktif olarak hem eğitmenlik hem de bestelerini yapıyor. Tahmin ediyorum bir bu kadar daha albüm çıkartacak parçaları vardır. Bu uzun bir albüm aslında. Dijital olmasının tabii getirdiği avantajlar var. 1,5 saate yakın bir albüm ve aslında doya doya dinlenecek güzel, çok güzel bir bas albümü. Şimdi yine sırada güzel çalışmalarından biriyle devam edelim. İsmi Ali Kumda Koşuyor.

Evet, dünyanın cazındasınız ve bu hafta Nezih Yeşil Nil'in albümünü dinliyoruz. Demin anonsta bir yanlışlık oldu. Şimdi düzeltiyorum. Çalan parça Lolita Bass idi. Evet, Nezih Yeşil Nil 70'lerden bugüne birçok müzisyenle birlikte çaldı dedik. Bunların arasında Nükhet Racan, Muvaffak Falay, Tuna Ötenel, Neşet Racan, Önder Focan, Ali Pelet gibi isimler var ve yurt dışında da çeşitli gruplarla bizi temsil etti. Ayşegül Yeşil Nil ile birlikte sahne çalışmalarını yürütmenin yanı sıra 1995'te beste ve düzenlemelerin çoğu kendisinin yaptığı Ayşegül Yeşil Nil'in de sözlerini yazdı. Rüzgara Şarkılar Söyle isimli albüm de çıktı. Bu albüm de bu yıl birkaç ay evvel yine dijital platformda dinleyicisiyle de buluştu. Bunlar tabii büyük eksiklikti diyebileceğim. Ve daha sonra 90'lı yılların başında Janet Jack Esin topluluğuyla da Avrupa turnesine katıldı. Şimdi yine albüme dönecek olursak albümden iki parçayla devam edeceğiz. Shadow of Your Smile geliyor önce ve ardından da Solar dinliyoruz.

Evet, birbirinden güzel parçaların yer aldığı On the Just Stage albümünü dinliyoruz. Yeşil Nezih Yeşil Nil'in ilk albümü. Önce Shadow of Your Smile'ı dinledik. Ardından Solar parçasını dinledik. Evet, yeni belki açanlar vardır radyolarını. Bu güzel albümde yer alan müzisyenleri de tekrar etmek isterim. Nezih Yeşil Nil bas, Önder Focan gitar, Selim Bemba piyano, Yahya Day saksafonlar, Deniz Dündar ve Cengiz Baysal davulda yer alıyor çeşitli parçaların. Hepsi canlı konser kaydı ve 1,5 saate yakın bir albüm olduğundan bahsetmiştim programın başında. Şimdi artık yavaş yavaş sonlara doğru ilerlerken belki iki parça daha çalabileceğiz. Önce Yesterday'i dinleyelim.

Evet, sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bir programın daha yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu hafta sevgili Nezih Yeşil Nil'in güzel albümünden parçalar çalmaya çalıştım. Tabii ki eksik kaldı ve hatta kendisini programa davet etmiştim. Ancak bir aksilik oldu, daha doğrusu gelemedi. Fakat sözü var ve biz kendisiyle ve Ayşegül Yeşilnil ile Cazkolik için bu albümleri konuşacağız. Evet, sevilen müzisyen, caz sahnelerinin sevilen ve kıdemli ismi Nezih Yeşilnil'in On the Stage, Jazz Stage albümünden parçalar dinledik. Ve son parçamızı dinlemeden evvel sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya çok teşekkür ediyorum. Dijital platformda var. Hepsini dinlemek isterseniz ulaşabilirsiniz. Ve You and Night and the Music isimli çalışmasıyla bu akşamki programı burada bitiriyorum. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Alver, Ayten Alver, Ürün Kurtiç ve Ferit Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
9: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
10: Apaçık Radyo. Apaçık
11: Radyo.
10: Radyo.
11: Radyo. Apaçık.
10: Apaçık.
11: Apaçık.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün 7 haberimiz var. İstanbul'dan Mardin'e, Giresun'dan Hollanda'ya uzanan bu haftada doğa için verilen mücadeleler devam etti. Yerel direnişler, mahkeme kararları, uluslararası reklam yasakları ve deniz canlısı kurtarma operasyonları bu haftanın çevre gündemini birlikte oluşturdu. Türkiye'den ve dünyadan haberlerle işte bu haftanın 7 gelişmesi. Birinci haber, İstanbul'dan Gül Suyu Gülen Su mahallelerinin hemen bitişiğindeki ormanlık alana yönelik belediye ihalesi iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan bu ihale mahalleleri çevreleyen ve büyük ekolojik önem taşıyan yeşil koridorun yapılaşmaya ve tahribata açılması tehlikesini doğuruyordu. Durumdan haberdar olan mahalle sakinleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Mahalle toplantıları düzenledi, ortak bir eylem planı hazırlandı, binlerce imza toplandı ve sosyal medya üzerinden yürütülen aktif kampanyayla geniş bir kamuoyu desteği oluşturuldu. Aylarca süren bu kararlı ve örgütlü tutum sonucunda ihale nihayet iptal edilmek zorunda kaldı. Gül Suyu Gülen Su halkı mahalle ormanına sahip çıkma mücadelesinde önemli ve tarihi bir zafer kazandı. Bu zafer örgütlü yerel dayanışmanın yeşil alanlar için ne denli güçlü ve belirleyici bir araç olabileceğini bir kez daha açıkça ortaya koyuyor. İkinci haber Çanakkale'den. Bir şirketin Kirazlı'daki altın madeni işletmesine ilişkin yıllardır süren yargı sürecinde beklenen bilirkişi raporu nihayet kamuoyuyla paylaşıldı. Uzman heyetince hazırlanan bu kapsamlı ve ayrıntılı rapor madencilik faaliyetlerinin bölge ekosistemi üzerinde bıraktığı ağır tahribatı somut veriler ve teknik tespitlerle belgeledi. Tarım arazileri zarar görmüş, orman örtüsü büyük ölçüde tahrip edilmiş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi kirlilikle karşı karşıya kaldı. Bu bulgular çevre kuruluşları ve yerel halkın uzun süredir dile getirdiği kaygıları artık resmi bir raporla doğrulamış oldu. Davayı yürüten hukuk ekipleri raporun yargı kararını doğrudan şekillendireceğini öngörüyor. Çanakkale davası yakından izlenmeye devam ediyor. Üçüncü haber ise Mardin'den. Yeşilli ilçesinde tarım arazileri ve meraları üzerinde kurulması planlanan güneş enerjisi santrali projesi mahkeme kararıyla durduruldu. Yöre halkı ve çevre grupları projeye karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı almayı başardı. Tarım topraklarının ve ortak kullanılan meraların enerji yatırımlarına feda edilmesine karşı çıkan köylüler bu önemli kararı büyük sevinçle karşıladı. Bu karar yenilenebilir enerji projelerinin de çevresel etkiler bakımından yargı denetimine tabi tutulabileceğini gösteriyor. Ancak agrofotovoltaiklerle bu güneş panellerini yukarıya taşıyarak altında hayvancılık ve tarım yaparak ve hatta daha verimli hayvancılık ve tarım yaparak bu işi çözebilirlerdi. Keşke. Dördüncü haber Giresun'dan. Seköy köyünde bir madencilik şirketine verilen arama izinlerine karşı sürdürülen direniş nöbeti bu haftada kararlılıkla ve aralıksız devam etti. Köylüler dönüşümlü nöbet düzeniyle arazilerini savunmaya kararlı olduklarını bir kez daha somut biçimde ortaya koydu. Bu haftanın önemli gelişmelerinden biri ise bölgede yeni bir çevre platformunun resmen kurulması oldu. Çevre köyleri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çatı altında toplamayı hedefleyen bu platform mücadeleyi daha da geniş bir tabana yaymaya ve uzun vadede etkin biçimde sürdürmeyi amaçlıyor. Örgütlü direniş güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor. Beşinci haber Antalya'dan. Alanya ilçesi açıklarında balık ağına dolanarak mahsur kalan bir yeşil deniz kaplumbağası başarıyla kurtarıldı. Ağa sıkışarak hareket edemez ve soluk alamaz hale gelen kaplumbağayı ilk fark eden deneyimli balıkçılar derhal yetkilileri haberdar etti. Deniz kaplumbağası kurtarma ekipleri kısa süre içinde bölgeye ulaştı. Hayvanı büyük bir özenle ağdan çıkardı. Kaplumbağa gerekli ilk müdahalenin ardından kısa bir gözlem sürecinden geçti. Tam anlamıyla sağlığına kavuşarak denize bırakıldı. Bu başarılı kurtarma operasyonu toplumsal farkındalığın ve hızlı tepkinin deniz canlıları için ne denli hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Altıncı haber İran'dan. Aşırı tarımsal sulama ve iklim değişikliğinin birleşik etkisiyle onlarca yıl boyunca dramatik biçimde küçülen Urmiye Gölü'nde bu yıl kısmi bir toparlanma var. Mevsim normallerinin belirgin bir biçimde üzerinde seyreden yağışlar havzaya su girişini arttırdı. Göl seviyesi de görece olarak yükseldi. Bununla birlikte araştırmacılar bu toparlanmanın kalıcı olabilmesi için tarımsal sulama alışkanlıklarının ve su yönetimi politikalarının köklü bir biçimde yeniden düzenlenmesi gerektiği uyarısını yapıyor. Urmiye Gölü, iklim kaynaklı su krizinin küresel ölçekteki en çarpıcı ve en bilinen dramatik simgelerinden biri olmayı devam ediyor. Geldik 7. haberimize. Hollanda'dan Amsterdam Belediye Meclisi fosil yakıt şirketlerinin kamu alanlarındaki reklam panolarında yer almasını yasaklayan kapsamlı bir emsal niteliğinde tarihi bir karar aldı. Bu karar kapsamında petrol, doğalgaz, havacılık sektörü şirketlerinin kentteki binlerce reklam panosu artık erişimi olmayacak. Avrupa'da bu alanda alınan en kapsamlı kentsel kararlardan biri olarak değerlendirilen bu yasak, sivil toplumun yıllar içinde verdiği uzun soluklu mücadelelerin ve iklim aktivizminin somut bir ürünü olarak hayata geçmiş durumda. Pek çok Avrupa şehrinin bu örneği yakından takip etmesi ve benzer adımları atması bekleniyor. Evet, artık sadece bence fosil yakıtlara değil, topluma zararlı her türlü reklamın, tüketimi teşvik eden reklamın yasaklanması gerekiyor. Bilgilendirmek ayrı bir şey ama tüketimi teşvik etmek bambaşka. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
3: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

Akşam ekinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Salih Işıker ve Feryal Kabil ile birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı akşam ekinde karşınızdayız. Bugünkü akşam ekine Türkiye haberleriyle başlıyoruz ve ilk sırada Hakan Tosun davası var. Şu anda biz yayına girdiğim sırada hala devam etmekteydi. Duruşma öncesi Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapıldı ve ardından da arbede çıktığı haberleri var. Öğlen saatlerinde Esenyurt'ta sokak ortasında dövülerek öldürülmüştü, hatırlayacaksınızdır. Hakan Tosun kendisi bir çevre aktivistiydi, aynı zamanda çevre muhabiriydi, video muhabirdi. Bugün onun duruşması Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu, görülmekte hatta hala. Sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet isteminde bulunulmuştu. Dava öncesinde Hakan Tosun'un avukatları duruşmanın görüleceği salonun yetersiz olduğunu belirterek daha büyük bir salon talebinde bulundular. Ancak bu talebin karşılanmadığını gördük. Duruşma öncesinde Tosun'un avukatları yargılamanın sağlıklı yürütülememesi riskine dikkat çeken yazılı bir açıklama yapıyorlar. Avukatlara göre davayı izlemek için çok sayıda avukat, milletvekili, baro temsilcisi, gazeteci ve sivil toplum temsilcisinin mahkemeye gelmesi beklenirken atanan duruşma salonu yalnızca 30 kişilik kapasiteye sahipmiş. Bunun üzerine şöyle bir açıklamada bulundular. Fiziki yetersizlikler nedeniyle duruşmaya erişimin sınırlanması, aleniyet ilkesinin ihlali anlamına geleceği gibi savunma hakkını da zedeleyecektir. Sınırlı ve yetersiz bir fiziksel ortamda yürütülecek yargılamanın düzen ve güvenlik açısından da ciddi riskler barındıracağı açıktır demişler. Ancak daha büyük bir salon talepleri yine de kabul edilmemiş mahkeme tarafından. Ayrıca planlanan duruşma fiziki yetersizlikler ve emniyet güçlerinin müdahalesi nedeniyle planlanan saatte de başlayamadı diye veriyor Halk TV. Mahkeme heyeti günlerdir yapılan başvurulara rağmen davanın büyük salona alınması talebini reddetti. 15-20 kişilik salona yalnızca taraf avukatları ve Hakan Tosun'un ailesi alınmış. Karara itiraz eden ve meslektaşlarının cinayet davasını takip etmek isteyen gazetecilerse duruşma salonu önünde Çevik Kuvvet polislerinin kalkanlı müdahalesiyle karşılaşmışlar. Kurulan demir bariyerlerin önünde yaşanan arbede de gazeteciler ve onlara destek veren avukatlar darp edildi deniyor. Yaşanan kaos sırasında Hakan Tosun'un ağabeyi başta olmak üzere aile üyeleri de salona girerken zorluk yaşamışlar. Adliye koridoru önünde de bekleyiş devam ediyordu biz yayına girdiğimiz sırada. Mahkeme heyeti basına yönelik kota uygulaması getirmek istiyor bu arbedenin ardından, ancak basın mensupları bu dayatmayı kabul etmeyerek duruşmaların kamuoyuna açık olması gerektiğini belirterek salon önündeki bekleyişlerine devam etti diye vermişti Halk TV. Can Öztürk T24'ten dava sürecinde yaşananları özetlemiş. O da şöyle yazıyor. Tosun'un ölümüne neden olan sanıklar fiziken adliyeye getirilmedi. Sanıklar duruşmaya cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi olan Segbis ile bağlanıyorlarmış. Ayrıca Tosun'un saldırıya uğradığı gün sanıkların motor ile alandan uzaklaşmasına yardımcı olan ancak hakkında ceza talep edilmeyen üçüncü kişi de tanık olarak dinleniyormuş. Gazeteci ve avukatlar alınmadan başlayan duruşmada savunma yapan sanık Abdurrahman Murat, Tosun'un alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu iddia etmiş. Buna nereden bildiğini bilmiyoruz. Ancak böyle bir iddiada bulunmuş. Sanık Adnan Şahin savunmasında Hakan Tosun'u dürtme amacıyla ayağımla tekmeledim şeklinde konuşmuş. Ancak avukatların çarpraz sorgusu sırasında darp olayına ne şahit oldum ne de darp ettim diyerek çelişkili ifadelerde bulundu diye de not düşmüş Can Öztürk T24 haberinde. Hakan Tosun kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunmuştu. Bildiğiniz üzere üzerinden kimlik çıkmayan Tosun'un bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiği ve burada hayatını kaybettiği de yine bilinmekteydi. Hakan Tosun'un duruşması bu şekilde devam ediyor. Yarın sabah Açık Gazete'de diğer ayrıntılarına da yer vermeye imkanımız olacaktır. Buradan bir diğer habere geçecek olursak, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bir açıklamada bulundu bugün. Faili tespit edilemeyen cinayetleri ve kayıp olaylarını yeniden incelemeye aldığını duyurdu. İlk tespitlere göre
75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı denmiş. Sadece Diyarbakır'da faili meçhul 70 dosya yeniden açılıyor şeklinde veriyor İlke TV bu haberi. Hatırlanacağı üzere yeni Adalet Bakanı da bu konuda Akın Gürlek bu konuda bir açıklama yapıp faili meçhullerin üzerine gideceğiz demişti. Bu açıklamanın ardından ilk kez bu şekilde dosyaların incelenmeye başlandığı da duyurulmuş durumda. Hakan Tosun'un duruşmasının ardından bir diğer duruşmaya geçelim. İstanbul Büyükşehir davasının 33. celsesi bugün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan duruşma salonunda devam ediyor şeklinde veriliyor haberlerde. İBB tutuklusu Volkan Ateş şoka eden bir itirafçı diyaloğu anlattı demiş yine Halk TV. Ateş ifadesini alan savcının her şeyi itiraf edecektin, hiçbir şey yapmamışsın, bizi kandırdın dediğini söylüyor. Volkan Ateş'in mahkemede söylediği cümleler tam olarak şöyle. Sayın savcım beni dışarı çıkardı, tamam dedi. Bir iki dakika bekle, kağıdını imzalatıp göndereceğim. Ben de kapının önüne çıktım. Sonra bir dakika geçmedi, kapı açıldı, bağırmaya başladı. Her şeyi itiraf edecektin, hiçbir şey yapmamışsın, bizi kandırdın dedi. Bir anda kelepçe takıldı ve nezarete gönderildim. Sonra hakim karşısına çıktım. Hakim adli kontrolle serbest bıraktı ama 29 Eylül'de de tutuklandım diyor. Yani istediği sözler söylenmediği için tutuklanmış olmasını bu ilginç diyalogla birlikte anlatmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Vakıflar Haftası kutlama programına katılmışken burada CHP'li belediyelere yönelik operasyon hakkında bir konuşma yaptı. Şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, talana, tırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel koyanları sadece mahşeri vicdana havale ediyoruz diyerek böyle bir ifade kullanmış bugünkü konuşmasında. Bir diğer haberimiz Türkiye'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları 68 kuşağının devrimci gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 54. yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılıyor Özgür Özel. Törenin ardından gazeteciler gündeme ilişkin sorularını yöneltmişler. O da yanıtlamış. En önemli gündem Bahçeli'nin mutlak butlan açıklaması diye geçiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'ye mutlak butlan iddialarıyla ilgili açıklamasını değerlendiren Özgür Özel, kıymetli, önemli bir açıklama. Zaten olması gereken bir açıklama. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yapılan yargı yoluyla usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez. Kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur diyerek normal karşıladığını söylemiş Bahçeli'nin açıklamasını. Ve şöyle devam ediyor Özgür Özel. Neredeyse bir yıldır tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, siyasi partilerin güç aldığı sistemi savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz diye de ekliyor bu yaptığı açıklamada. Buradan dünya haberlerine geçiyoruz. Önemli bir gelişme oldu. Bundan birkaç saat kadar önce T24'te Namık Durukan ayrıntılı bir şekilde veriyor. Suriye'nin İdlib kentinde merkezi Şam yönetimine bağlı ordu güçleriyle Özbek ve Türkistanlı silahlı gruplar arasında başlayan gerginlik birçok noktada çatışmaya dönüşmüş. Bugün Suriye ordu güçleri bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek kapsamlı operasyonlar başlattı diye veriyor Namık Durukan. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel kaynakların haberine göre İdlib'in kuzey kırsalında bugün sabaha karşı hükümet güçleriyle Özbek asıllı yabancı savaşçılar arasında başlatılan gözaltı operasyonu sonrası şiddetli çatışmalar başladı deniyor. Gerilimin Özbek asıllı ve Ebu Ali El Taciki kod adıyla bilinen bir savaşçının Kafraya'da güvenlik güçleri tarafından sert bir müdahale ile gözaltına alınmasıyla başladığı bildiriliyor. Özbek unsurlar bölgedeki güvenlik tesisleri önünde silahlı protestolar düzenleyerek arkadaşları serbest bırakılana kadar yolu terk etmeyeceklerini açıklamışlar, yolu kapamışlar. Suriye ordusuna bağlı güvenlik birimleri de protestolara yanıt olarak El Fua ve Kafraya kasabalarında temizlik operasyonu, tırnak içerisinde bu, başlattığını duyurmuş.
operasyon sırasında bölge üzerinde yoğun insansız hava aracı hareketliliği yaşanırken çatışmaların ardından güvenlik güçleri bölgede geçici sokağa çıkma yasağı ilan etti deniyor. Operasyonlar kapsamında bölgede yabancı savaşçıların da aralarında yer aldığı çok sayıda kişinin gözaltına alındığı da bildirilmiş. Onlarca gözaltı var şeklinde yer alıyor T24'te Namık Duruka'nın haberinde. Bir diğer önemli gelişme ise Sumut filosundan Gazze filosu aktivisti Brezilyalı Thiago Avila, hatırlanacağı üzere İsrail tarafından alıkonulan isimlerden bir tanesi, şu anda hala İsrail hapishanesinde. Dün akşam itibariyle annesinin öldüğü duyuruldu Sumut filosu tarafından. Thiago Avila uluslararası sularda gözaltına alınarak İsrail'in elinde tutulmaya devam ederken Brezilya'nın başkenti Brasilia'da vefat etmiş 63 yaşındaki annesi. Global Sumut filosu sosyal medya hesabı üzerinden duyuruyor bunu. Teresa Regina'nın yıllardır süren ciddi bir hastalığın ardından dün gece itibariyle vefat ettiğini açıklamış. İlginç bir tesadüf. Şu anda Avila'nın haberi olmadığı söyleniyor. Böyle geçiyor haberde, Middle East Eye'ın haberinde. Ancak hemen öncesinde gün içerisinde Avila'nın kızına yazdığı bir mektup yayınlanmış. Hapishaneden kızı Teresa'ya yazdığı duygusal bir mektubun yine Sumut filosu tarafından paylaşıldığı söyleniyor Facebook hesabı üzerinden. Tutuklu aktivist çocuğunun yanında olamadığı için özür diledi ve Gazze filosu misyonuna katılımını bir kez daha savundu diye veriyor Middle East Eye bu haberi. Şöyle söylüyor Avila kendi kızına yazdığı mektupta: "Bugün 1 milyondan fazla çocuk soykırıma maruz kalıyor. Açlıktan ölüyor, anestezi olmadan uzuvları kesiliyor. Filistinli ebeveynlerin her insanın hak ettiği sevgi, mutluluk ve neşe dolu bir hayat yaşamak için her şeyini vereceklerini de bu mektupta belirtmiş Avila. Kızının bir gün seni çok sevdiğim için soykırımı kabul eden bir dünyada yaşamaktan daha tehlikeli bir şeyin olmadığını anlayacağını umuyorum." diye yazdığını belirtiyorlar. Kızından ayrıca kendisini "sana şarkı söyleyen ve uykuya dalman için gitar çalan bir kişi olarak beni hatırla" demiş. Mektup "lütfen Filistin'i unutma, tüm sevgimle Thiago Avila" sözleriyle sona eriyor. Henüz bu kızına yazdığı mektubu yayınladığı sırada annesinin öldüğü haberi geldi ama kendisi şu ana kadar öğrenebilmiş değil. Buradan İran konusundaki gelişmelere bakacak olursak önemli bir haber var. Axios gazetesi duyurdu. Axios gazetesi Washington merkezli bir gazete ve özellikle Amerikan bürokrasisi içerisinde, özellikle Beyaz Saray içerisinden yaptığı haberlerle biliniyor. Yine böyle bir haber, Amerikalı yetkililere dayandırdığı bir haber bu. Amerika ve İran barış anlaşmasına varmak üzere deniyor. Devam eden çatışmanın sona ermesi ve daha kapsamlı nükleer müzakerelere zemin hazırlaması hedefiyle kısa bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu bildirilmiş iki ülkenin. Konuya yakın Amerikalı yetkililer ve sürece dair bilgi sahibi kaynaklar henüz nihai bir uzlaşma sağlanmadığını, ancak tarafların savaşın başlangıcından bu yana en yakın noktaya geldiğini belirtmişler. 14 maddelik bir taslaktan söz ediliyor deniyor. Axios bunun tek sayfa olduğunu belirtmiş. Bu 14 madde kısa kısa geçiyormuş. Kritik başlıklar masada denmiş. Şöyle bir ayrıntı veriliyor haberde. Taslak metnin en kritik başlıklarından biri İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine getirilecek moratoryumun süresi imiş. Farklı yıllar iki tarafta öngörüyormuş. İran 5 yıllık bir süre önerirken Amerika 20 yıl talep ediyormuş örneğin. Taslak kapsamında İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi ve bu yönde herhangi bir faaliyet yürütmemeyi taahhüt etmesi bekleniyor denmiş. Ayrıca yeraltı nükleer tesislerinin işletilmemesi yönünde bir madde de tartışılmakta diye belirtiliyor. Öte yandan Donald Trump Amerikan basınında iki ülke arasında tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu haberlerinin çıkmasının ardından bir açıklamada bulunuyor. İran'ın üzerinde uzlaşmayı kabul edeceği
varsayarak şimdiden efsaneleşen destansı öfke operasyonu sona erecek şeklinde bir kendi üslubuyla açıklamada bulunmuş. Truth Social üzerinden, yani sosyal medya hesabı üzerinden yapıyor bu açıklamayı. Metnin tamamı, açıklamasının tamamı şöyle: İran'ın üzerinde uzlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak, ki bu belki de büyük bir varsayım, şimdiden efsaneleşen destansı öfke operasyonu sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacak demiş. İran dahil herkese açık derken bunu da büyük harflerle yazmış. Kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki öncekinden çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacak diye de tehdit etmeyi ihmal etmemiş Donald Trump. Euronews'ta yer alan bir başka haberde ise Trump'ın danışmanlarından Çin'e Hürmüz Boğazı'nın açılması için devreye girme çağrısı başlığıyla veriliyor. Beyaz Saray yetkilileri Amerikan Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pekin'de merakla beklenen zirvede bir araya gelmelerine günler kala Çin'i İran üzerindeki nüfusunu kullanarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya çağırıyor diye veriliyor haber. Dışişleri Bakanı Amerika'nın Marco Rubio, Çinli yetkililere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Çin ziyaretini kullanarak Tahran'ı kritik su yolu üzerindeki kontrolünü kaldırmaya teşvik etmeleri çağrısında bulunmuş. Çin'in resmi haber ajansının bildirdiğine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün Arakçı ile bir araya geliyor. Rubio dün yaptığı bir açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen briefingde, "Umarım Çinliler ona söylenmesi gerekeni söylerler," demiş. "Boğaz'da yaptığınız şey küresel olarak izole olmanıza neden oluyor. Bu olayda kötü adam sizsiniz," diye seslenmiş. Çin'den böyle bir beklentisi olduğu söylenirken bir yandan da Amerika ile İran arasında tek sayfalık bir anlaşmaya doğru gidildiği de söyleniyordu. Ancak İsrail'den tam tersi bir haber geldi. Bu da Middle East Monitor'da yer alan bir haber. Yine öğlen saatlerinde yer almıştı. Yani anlaşmaya varılmak üzere denirken İsrail ise savaş başlamak üzere diyor. İsrail güvenlik ve askeri liderlerinin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak istediğini belirten bir mesaj Washington'a iletildi diye İsrail Kamu Yayın Kurumu tarafından bir haber paylaşılmış. Haberde İsrail'in İran'la müzakerelerin zaman kaybı olduğuna inandığı belirtiliyor. Ayrıca İsrail'in Körfez'deki mevcut gerginliği İran topraklarına yönelik saldırıları yeniden başlatmak için kullanmayı hedeflediği de eklenmiş. İsrail ve Amerikalı askeri yetkililerin Nisan ayında yeni bir hedef listesi hazırladıkları da yine bu haberde yer alan bir başka ayrıntı. Öte yandan İsrail Lübnan'daki saldırılarına da ateşkese rağmen devam ediyor. Bugün de Bekaa Vadisi'ni hedef alan saldırılar gerçekleştirdi ve en az 4 kişinin, ikisi kadın, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Times of Israel'in haberine göre İsrail ordusu planlanan hava saldırıları öncesinde Lübnan'ın güneyindeki 12 köy içinde tahliye uyarısında bulunmuş. İsrail ordu sözcüsü yaptığı açıklamada tabii ki Hizbullah'tan söz ediyor. Hizbullah terör örgütünün ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle İsrail ordusu bu örgüte karşı güç kullanarak harekete geçmek zorunda kalmıştır ve size zarar verme niyetinde değildir diye sivillere bu şekilde seslenmiş. Ayrıca İsrail ordusu güçlerinin geçtiğimiz günlerde de Lübnan'ın güneyinde yaptığı operasyonların ardından birkaç savaşçının öldürüldüğünü, Hizbullah üyelerinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 25 hedefin vurulduğunu da belirten açıklamaları var. Yani İsrail çatışmaya devam etmekte. Evet, akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksem Mavi Tuna'nın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Kanadalı deneysel rock ekibi Anjin de Poitrine kulaklarımızda bu hafta. 2024 yılından bu yana yayınladıkları iki plakları var grubun ve bu plaklardan parçalar dinliyoruz. Tek bir albüm dinlemek yerine, yani haftanın albümü olarak. Evet, bugün de İlk kayıtlarından 2024'ün Temmuz'unda yayınlanan Volume 1'dan Ababa Otel'i dinlettik sizlere. Görece uzun bir parçaydı bu. Mikrotonal gitardan Can de Poitrine, perküsyonlarda da Craig de Poitrine'den oluşan gizemli bir ikili. Tam isimlerini ve yüzlerini bilemiyoruz ama KXP'de yayınlanan videoların ardından tüm dünya onları konuşuyor. Biz de bu hafta onların bu mini külliyatlarına, iki plaktan oluşan hayli cesur müziklerine kulak verelim istedik. Evet, dans eden asimetrik ritimler doruğa çıkan yoğunlukla birlikte tam da doğru anda değişen ritimlerle belirlenen ilginç bir müzik. Anjin de Poitrine'in ki ismini koymak, tam tür vermek de zor. O yüzden genel olarak deneysel rock deniyor. Evet, açılışta bir parçalarına yer verdik. Şimdi kentten notlarımıza geçeceğiz. Fırsat kalırsa belki ikinci plağa da uğrarız. 2026'nın Nisan ayında çok yakın zamanda yayınladılar ikinci plaklarını. Zaten bundan sonraki EXP'ye çıkınca da çok ünlü olmuşlardı. Bakalım bu kayda dönmeye fırsat olacak mı? Şimdi ben hızlıca notlarıma geçeceğim. Açık Dergi'de kültür ve sanat çevresinden haberler ve etkinlik önerilerinden oluşan bültenimiz önümüzde duruyor. Saat 7'ye kadar geçecek olan sürede ön gösterimleriyle kapılarını açmış olan Venedik Bienali'nden notlara baktıktan sonra İstanbul güncel sanat çevresinden haberler aktaracağız sizlere. Elimize son ulaşan etkinlik haberleri bunlar. Schneider Temper'de hayli ilginç bir fotoğraf arşivi gün yüzüne çıkıyor. Salt'ta Dünya Bitki Ressamları Günü kutlanıyor. İstanbul Modern'de Panorama sergisi kapsamında söyleşiler var. Yapay zeka nereden nereye başlık Özgen Berkoğlu'dan bilim kurgu kütüphanesi konuşması. Borsan İstanbul Flamoni Orkestrası'nın sezon sonu yaklaşırken yapıp ettikleri ve şehir tiyatrolarında önümüzdeki günlerde başlayacak olan 40. Genç Günler'de dahil pek çok haber var sizlere aktarmak istediğim. O yüzden vakit kaybetmeden notları aktarmak istiyorum ama saat 7 itibariyle söyleşilerimiz var. Önce bir onları duyurayım sizlere. Doğa Yükten ve Tanku Taykut'la söyleşeceğim ben önce. Apaçık Radyo Stüdyosu'nda geçtiğimiz günlerde buluştuk bu iki isimle. Öktem Aykut Galerisi'nin geçtiğimiz aylarda başlattığı performans alanı aynı yerim vesile bildik bu buluşma için. Geçtiğimiz günlerde başlayan etkinlik performans alanında, müzik alanında önemli bir buluşma alanı teşkil etti Açık Dergi'de. Kent takvimi kuşağında izlerken şimdi eski Açık Radyo programcısı Tanku Taykut'un Doğa Öktem'le birlikte sürdürdüğü Öktem Aykut kaderinde olup bitenleri değerlendirelim istedik. Tabii bu buluşma ayrıca Haziran'da Öktem Aykut'un Koray Arış heykelleriyle katılacağı Art Basel üzerine de konuşma imkanını verdi bizlere. Zira galeri uzun yıllar sonra Türkiye'den ana sergiye katılan ilk kurum oluyor. Bunun da heyecanıyla Doğa ve Tankut'la buluşup stüdyoda sohbet ediyoruz. Kent takviminin hemen ardından peşi sıra tezahür yayında olacak. Gülindir Etekin bu akşam tiyatro araştırma laboratuvarını konu ediyor. Zeynep Günsür Yücel İl ve Sevi Algan'la birlikte Kadir Has Üniversitesi'ndeki tiyatro bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren çok kıymetli buluşmalara ve konuşmalara ev sahipliği yapan tiyatro araştırma laboratuvarının arşiv projesini detaylandıracağız bu mülakatımızda da. Kapanış kuşağımızda 19.30'da bu akşamın ikinci sözcüsü olarak bunu da radyonuzdan bulabilirsiniz. Evet, kabaca böyle 6 Mayıs tarihli Açık Dergi bu şekilde ceryan edecek. Şimdi vakit kaybetmeden kültür ve sanat çevresinden notlarımıza geçiyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Bültenimizin Venedik Bienali ile açacağız. Salı günü profesyonellere yönelik ön açılışla kapılarını açtım Venedik Bienali ve sanatçılar da seslerini duyurmak için hiç vakit kaybetmediler. Bir müddettir buradaki tartışmaları izliyoruz. Bunun da takibini yapalım istiyorum. Evet, dün öğle saatlerinde yaklaşık 60 sanatçı ve bir düzine katılımcı İsrail'in etkinliğe katılımını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla bir eylem düzenlediler. Bunun detaylarına bir bakalım istiyorum. Aslında geçtiğimiz edisyondan bu yana devam eden tartışmanın devamında bu etkinlik gerçekleşiyor. Ama bu senede Venedik Bienali jürisinin savaş suçlarıyla bilinen ülkelerin sanatçılarının ödül mekanizmasına dahil olamayacağı açıklaması ile büyük bir gündem oluşmuştu. Daha sonra jüri istifa etti ve Venedik Bienali'nde altın ödülünde nasıl verileceği, kime nasıl isnat edileceğine dair tartışmada ilginç bir şekilde sürerken tabii ki ulusal pavyonlarda pek çok sergide izleyiciyle buluşuyor. İsrail'in buraya katılımı da büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. İlginç bir eylem olmuştu. Özellikle bahsetmek istiyorum o yüzden. Evet, bir dayanışma koro etkinliği bu. Dayanışma drone gösterisi. Sesle mekanı işgal etmek üzere düzenlenmiş bir buluşma. Biennale'nin meşhur Giardini'sinin girişinde toplanan sanatçılar Gazze'li besteci ve müzik öğretmeni Ahmet Abu Amşah tarafından bestelenen ve internet ortamında da viral olmuş Drone Song şarkısını mırıldandılar. Ardından da toplanan kalabalıkla birlikte pavyona ilerlediler, merkez sergiye ilerlediler. Evet, Art Not Genocide Alliance'ın Mart ayında Venedik Bienali'nden İsrail'in bu yılki sergiye katılımını engellemesini talep eden açık mektubunun ardından son birkaç ay içerisinde ana sergide yalan sanatçılar tarafından organize edilmiş bir eylem olduğunu öğreniyoruz. Art News'dan bu yılki Bienali'yle ilişkili yaklaşık 200 sanatçı, küratör ve sanat çalışanı tarafından imzalanmış bir ana mesaj vardı. Burada Caicedo isimli bir sanatçıyla konuşmuş Art News. In Minor Keys isimli eseriyle sergiye katılmış. Şöyle diyor Caicedo, Bienali yöneticilerinin İsrail pavyonunu Arsenal'e taşıma kararını öfkeyle karşılıyoruz. Bu karar istemediğimiz halde bizi suç ortağı konumuna sokuyor. Bu Bienal'in perde arkasında yürütülen politikalar ve hesap vermeyi reddetmesi karşısında duyduğumuz hoşnutsuzluğu ve tiksintiyi ifade etmemizin bir yolu demişler. Solidarity Drone Korusu'da yaptıklarım eylemi anlatmak için bu ifadelere başvuruyor Caicedo. Ayrıca Ruy Diaz Montero da yine Art News'tan alıntılarsak, bu eylem konuyu İsrail pavyonundan uzaklaştırmaktan çok Filistinli sanatçıların sesini yükseltmek ve onları tartışmanın merkezine oturtmak amacıyla gerçekleştirildi demiş. Bu amaçta da eyleme katılan sanatçıların çoğu son birkaç yıl içinde öldürülen Gazze ve Filistinli sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giyiyordu zaten. Eylemde öyle gözlemleyebildik biz de. Tişörtlerin arkasında bu sanatçıların eserleri yer alıyor. Evet, Gazze Bienali'ne katılmış Caicedo ve Diaz Montero Art News'a bunu detaylı bir şekilde anlatmış. Gazze Bienali katılımcısı olan bu iki isim, etkinlik düzenlendiğinden bu yana Gazze'den Kahire ve Abu Dhabi'ye göç etmek zorunda kalmış Farah Karmut ve Ola Al-Şrif gibi sanatçıları tanıtan broşürleri de dağıtmış vaziyetteler. Evet, böyle bir yaratıcı eylemle başladı Bienali profesyonellere yönelik ön gösterim sırasında. Bu sırada dünyaca ünlü Anish Kapoor da jürinin toplu istifa etme kararını takdir ettiği bir açıklama da bulunmuş. Yine Art News'un bir başka haberinden öğreniyoruz bunu da. Ve bunun üstüne de Anish Kapoor, Amerika Birleşik Devletleri'nin de 2026 Venedik Bienali'nden men edilmesi çağrısında bulunmuş. Guardian gazetesine verdiği bir mülakatta bu sözleri söylüyor Kapoor. ABD'yi eleştiriyor. Evet, jürinin kararını desteklerken de iğrenç nefret politikası ve bitmek bilmeyen savaş çığırtkanlığı nedeniyle ABD'yi de jürinin dışlamasını umardım diye ufak bir eleştiri de getiriyor, ufak derken tırnak içinde tabii ki. Evet, son aylarda jürinin dışlamasını umardım diye ufak bir eleştiri de getiriyor, ufak derken tırnak içinde tabii ki. Evet, son aylarda

şöyle teşhisler vardı New York Times'da. Paydo'nun sanat alanında hiçbir mesleki deneyimi olmadığı da ortaya çıkmış. Kısa süre önce Florida'da lüks bir evcil hayvan maması dükkanı işletiyormuş kendisi. Şöyle deniyor haberde, bu donu geyik eti nuggetları ve kurutulmuş sardalya satmaktan küresel bir sahnede federal hükümetin sponsorluğunda bir pavyonu organize etmeye uzanan beklenmedik bir yola soktu deniyor. Aynı isim daha sonra 10 yıl önce St. Louis'de ırkçı tavırlarıyla manşete çıkmış Jeffrey Ustep'i de küratörlüğe seçince zaten ABD pavyonu tartışmaların odağı olmuştu New York Times haberine hatırlarsak. Evet, Guardian gazetesinde de çok yakın zamanda yayınlanan mülakatında Anish Kapoor tartışmayı bir adım daha ileri koyarak ABD'nin Venedik Bienali'nden men edilmesi çağrısında bulunmuştu. Şunu hatırlatmak lazım tabii ki, jüri savaş suçlarıyla bilinen ülkelerin sanatçılarının ödül mekanizmasının dışında tutulacağını söyleyip istifa ettikten sonra Venedik Bienali'nin kurumsal bir açıklaması olmuştu. Geçen gün de sizlere söylemiştik. Bienal'in yani kimin yarışmaya katılıp katılmayacağına dair karar verme otoritesinin olmadığını, demokrasinin bunu aslında gerektirdiğini, daha da herkese açık olmak gerektirdiğini söyledikleri çok böyle bir politik olarak doğrucu bir açıklamalarım olmuştu. Tüm aslında tartışmaları bir yandan da bu politik doğrucu hatta çekerken şunu da hatırlatmadan edemeyeceğim. Biraz arşive dönüp geriye baktığımızda Güney Afrika pavyonun sergisinin Venedik Bienali'nde yasaklandığını hatırlatmak lazım size sevgili dinleyicilerimize. Filistinli şair Hiba Abu Nadayim anmak üzere hazırlanan bir işten oluşuyordu Güney Afrika pavyonu. Gabriele Goliath'ın bir performansı daha doğrusu burada yer alacaktı. Fakat ana sergide olmasa da bu serginin, bu performansın büyük bölünmeye yol açacak bir içeriğe sahip olmasından ötürü performanstan çıkarılması üzerine ana sergide Güney Afrika sergisi Goliath sergisi de iptal edilmişti. Evet, yani öyle çok da eşit bir muamele yok anlayacağınız, aslında bir biçimde Biennale mekanizması kendi seçimlerini yapıyor ama seçimleri de sadece kendininkilerle sınırlı tutuyor gibi gözükmekte. Buna karşı çıkan sanatçılar da işte dün Filistinli bir müzisyen olan Ahmet Muin Abu Amşa'nın bestelediği Drone Song'u ana sergileme alanında mırıldanıp üzerlerine Filistinli sanatçılarının işlerini ve de figürlerini koydukları tişörtlerle ana alanı işgal etmiş vaziyetteler. Evet, Venedik'te olup bitenler böyle. Buraya yansıması pek yok tabii ki Türkiye güncel sanat çevresine. Ama özlediğimiz antagonizmalar olduğunu, çatışmalar olduğunu da söylemek lazım. O yüzden takip etmeyi sürdüreceğiz. Biz şimdi bu uzun Venedik notundan sonra kent takviminde elimize son ulaşan haberleri sizlere aktaralım. Açılacak bir serginin haberi var öncelikle. Schneider Temple Sanat Merkezi'nde yarın akşam bir fotoğraf sergisi açılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli fotoğraf stüdyolarından Sebah ve Juaye arşivinden bir bölüm sergilenecek yarından itibaren Galata'da yer alan Schneider Temple'de. Fotoğrafın yalnızca bir belge üretme aracı değil, aynı zamanda ışık aracılığıyla zamanı görünür kılan bir hafıza biçimi olduğunu yeniden düşünmeye davet edecek bir sergi olarak anlatılıyor. Tepte aydınlatmanın ışık kurgusuyla bir araya geliyor. Sebah ve Joye'nin İstanbul'un mimarisi sokaklarını, insanlarını ve gündelik yaşamını dönemin oryantalist bakışıyla birlikte ele alarak geniş bir görsel repertuar oluşturdukları arşivlerini görmek mümkün olacak. Titizlikle seçilmiş eserler bir de özel ışık uygulamasıyla izleyici karşısında olacak. Sebah ve Joye Tepta'nın ışığında sergisinin açılış haberi yeni ulaştım elimize 7 Mayıs ama açılış akşamı, yani yarın 30 Haziran tarihine kadar Galata'da burayı da muhakkak göz önünde tutmak gerekir diye düşünüyorum. Dünya Bitki Ressamları Günü etkinliği var demiştik, şimdi oraya geçelim. Açık Dergi'de SALT'ta gerçekleşecek bu buluşma. Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi işbirliği de bitki ressamlığına odaklı bir etkinlik.

0: dizisi duyuruldu. Bitkilerin yaşam döngülerini ve ekolojik bağlamlarını kayıt altına alan bir bilgi üretim pratiği olarak bitki ressamlığına dair farklı yaklaşımların gündeme getirileceği bu buluşma geçen yıl Saltbeyoğlu'nda yer alan Anadolu'nun Bitki Mirası sergisinde bir tür devamı ya da meyvesi olarak görülebilir. İşte bu kapsamda yarın öğleden sonra iki atölye düzenlenecek Salt Galata'da, auditoriumda doğaya bir bitki ressamının perspektifinden yaklaşılacak. Bu buluşmada eğitmen ve bitki ressamı Işık Güner'in yürütücü olacağını görüyoruz. Arazide bitkiyi bilimsel doğrulukla resmedebilmek için gerekli gözlem süreçlerini, çizim ve sulu boya tekniklerini uygulamalı öğrenme imkanı bulacakmış ilgililer. Pazar günü de akademisyen ve bitki ressamı Gülnur Ekşibon'un yürütücülüğünde bir başka atölyenin gerçekleşeceğini görüyorum. saltonline.org adresinde detaylı bilgiye dileyenler ulaşabilirler. Buradan İstanbul Modern'e geçelim. Panorama, Hayaller ve Yerler sergisi son 10 yılda fotoğraf alanındaki üretimleri bir araya getiren kıymetli bir grup sergisi olarak geçtiğimiz aylarda kapılarını açmıştı. Sergileme sürerken söyleşiler de devam ediyor. Yarın Silva Bingaz'ın bir konuşması olacağını görüyoruz burada. Evet, Gül Hanım'ın Görünmeyen Yüzü başta olmak üzere fotoğraf serileri üzerine görsel anlatının dolan başlı yollarına girecekmiş Bingaz. Çok katmanlı temalarla şekillenen pratiğini bu kez annelik ve kızımın bilmediğim hayatı ekseninde değerlendirecekmiş. Evet, karmaşık bir seyir defterini anlatan anlatısını bilenler vardır. Silva Hanım'ın Panorama sergisinde de eserleriyle yer almaktaydı. Yarın öğlen saatlerinde onu da İstanbul Modern'de görmek ve dinlemek mümkün olacak. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde de Perşembe Söyleşileri sürüyor. Yarın Yapay Zeka Nereden Nereye başlıklı bir konuşma görüyoruz. Nilay Tüfek Özkaya konuşmacı isim burada. Yapay zeka, doğal dil işleme, büyük dil modelleri, bilgi grafikleri ve bilgisayarlı görü alanlarında uzmanlaşmış bir araştırmacım. Yapay zekanın dar sistemlerden günümüzün üretken ve etkileşimli modellerine uzanan dönüşümü, bu değişimin toplumsal etkileri ve geleceğe dair olası yönelimleri ele alınacak buluşma. Ücretsiz tabii ki. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde her buluşmanın olduğu gibi yarın akşam 7 sularında Moda'ya uğrayabilir konuyla ilgili. Şimdi Borussia İstanbul Flamini Orkestrası konserine geçelim. Bu hafta başında duyuramamıştık ya, atladık ya da bülten geç ulaştı elime, çok da emin değilim ama olsun, telafi etmeye çalışalım. Sezonu kapamak üzere önümüzdeki hafta final konserini yapacak orkestra Perşembe akşamı, yani yarın da Lütfi Kırdar'dan bir Türkiye premieri gerçekleştirecek. Bunun detaylarına bakalım. František Macek yönetiminde ve piyanist Salih Can Gevrek'le aynı sahneyi paylaşacak. Konser bir Türkiye premieriyle açılacak. Alexey Shor'un From My Bookshelf isimli piyano ve orkestra için Suite No. 2 eseri. Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşuyor. Genç kuşak bir piyanist Salih Can Gevrek'in solistliğinde. Program Karl Maria von Weber'in bir eseriyle sürecek. Der Freischütz Uvertürü'yle kapanışta ise Çaykovski'nin Romeo ve Juliet'inden bir uvertürün icrasında olacağını görüyoruz. Evet, bu sene Lütfi Kırdar'da konserlerini sürdürdü Borsa İstanbul Flamoni Orkestrası. Yarın akşam da burada saat 8'de Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda klasik müzik severleri beklemekteler. Bu arada yaz için bir haber var. Fazıl Say'ın caz çalacağı bir dizi konser duyuruldu. Fazıl Say Quartet, Ezgi Alaş, Serdar Barçın ve Ferit Odman'dan oluşan bir ekip, pardon, quintet. 7 şehirde toplam 10 konserlik bir caz turnesine çıkacak. Evet, yeni besteler, eski eserlerin caz düzenlemeleri, Aşık Veysel'in Kara Toprak eserinin farklı bir yorumunu da içeren özel bir repertuar bu. Çeşme'de Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. Efes Antik Tiyatrosu, Bodrum Antik Tiyatro, sonra bir İstanbul ve İzmir durağı buradaki açık hava etkinlikleri. Peşi sıra Denizli'ye dönüp Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda bir etkinlik gerçekleştirdikten sonra Antalya Açık Hava Tiyatrosu ve Bilkent Odeon'a uğrayacağını görüyoruz. Fazıl Say Jazz Quintet yeni projesi dünyaca ünlü piyanistin biletlerle satışa çıkmış vaziyette. Şimdiden bir haberini ulaştırmak istedim sizlere. Son olarak kent takvimini kaparken 40. Genç Günler'e uzanalım. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatrolarının Mayıs ayında düzenlediği gençlik etkinlikleri bu hafta başlıyor. Gençlik ve sanat buluşması Genç Günler toplam 58 ekibi seyircide buluşturacak. Bu yıl 22 sahne sanatları bölümü, 36 üniversite tiyatro kulübünün oyunları da burada Genç Günler kapsamında organize edilmiş. şehirtiyatroları.ibb.istanbul adresine detaylı bilgi bulunabilir. Etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. Hazır mıyız temasıyla yer alan etkinliklerin rezervasyonu içinde dün aslında web sitesi açılmıştı. Yoğun da bir ilgi olduğunu belirtmek lazım. Geçen yıl gelecek peki nasıl olarak belirlenmişti tema? Şimdi bu geleceğe bizim de dahil olduğumuz insanlık ailesi adına hazır mıyız sorusunu soruyoruz diyor. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İssever. Tüm dünya etkisini alan yeni değişim dalgasına karşı içeriden bir sorun. Bir yandan değişime ne kadar hazırlıklı olduğumuzu sorgularken diğer yandan farkındalık geliştirmeyi ve hazırlıklı olmayı da içinde barındıran bir umut cümlesi olarak paylaşıyoruz bunu demiş. Üniversitelerden dediğim gibi oyunlar da sahnelenecek ama şehir tiyatrolarının Genç Günler için hazırladığım iç yapımlar da var. Mesut Çırak'ın yazıp yönettiği Vizör, Ceren Olpak'ın yazdığı Müslüm Tamer'in yönettiği Markette, Jonas Hasan Kemir'in yazdığı ve Selin Türkmen'in yönettiği İstifam Festival'de seyircilerle buluşacak. Söyleşiler de duyuruldu. İlker Kaleli, Şahika Tekant, Murat Harun Öngören ve Emin Çapa hazır mıyız sorusu etrafında söyleşilerle Genç Günler'e katkı sunacakken atölyelerde de çok kıymetli isimleri görüyoruz. Gülhan Elmalıoğlu, Kemal Aydoğan, Yeşim Özsoy, Canina Carbonarium, Gonca Gümüşayak ve Zeynep Kaçar farklı alanlardan hareketten yazarlığa oradan reji koltuğuna hatta sahne dövüşlerine uzanan bir programı sunuyorlar. Şehir Tiyatroları'nın web alanında detaylı bilgiye dilerseniz ulaşabilirsiniz. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında süremiz sonlandı. Yarın açılacak 4 sergi var. Bunların detaylarına ancak herhalde 7 Mayıs akşamı bakarız. Bunun yanı sıra Open House İstanbul etkinliği ve İstanbul Modern'de Kanada Sinema Günleri başlıyor. Kent aslında çok daha yoğun ama Venedik Bienali'ne de biraz bakınca bu kadar süremiz kaldı diyebilirim. Yarın kent takvimine ayırdığımız kuşakta daha fazla etkinliğe değineceğiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Öktem Aykut, Kaderi'den Doğa Öktem ve Tankut Aykut'la konuşacağız. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti. But if we're to have a perfect
8: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
9: Apaçık Radyo.
10: Apaçık Radyo. Radyo.
9: Radyo.
10: Apaçık.
9: Apaçık.
10: Apaçık.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. Bu akşam Öktem Aykut ekibiyle birlikteyiz. Doğa Öktem ve Tankut Aykut'la aynı stüdyodayım. Hoş geldiniz ikiniz de.
3: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Teşekkürler burada olduğunuz için. Önden kaydediyoruz söyleşiyi bir hafta kadar önce. Ama Öktem Aykut kaderi de bir müddettir devam eden bir etkinlik dizisinde başlangıcını biraz geçtik. Bu sezonun sürprizlerinden birisi oldu aslında. Beyoğlu'nda çok uzun yıllardır takip etmeye çalışıyoruz. Galerinizde açtığınız sergileri ama duymuştum gerçi dedikodusunu, değişik şeyler olacak burada diye, ama beni bile şaşırttı programla birlikte.
3: Teşekkürler.
2: Evet, Öktem Aykut Aynı Yer etkinlikleri başladı. Bir ay oldu mu Tankut?
3: Oldu. Nisan başı başladık.
2: Evet. Tabii ilk akla gelen soru neden sorusu olacak, biraz bunu konuşalım istiyorum. Alışkanlıklarında tersine şüphesiz, ama öte yandan Öktem Aykut'un kendini kültür ve sanat çevresi içerisinde nerede gördüğüyle de alakalıdır diye düşünüyorum. Biraz bunu deşmeye çalışacağım. İlk nasıl düştü aklınıza, oradan konuşarak başlayalım.
3: Abi çok teşekkürler, ben devam ediyorum o zaman.
2: Lütfen.
3: İlk sen teşekkürler ilgine. Ya açıkçası ya sanıyorum işte birkaç sebep üst üste denk geldi. Ama en çok da bizim bu konudaki heyecanımız bizi sürükledi. Tabii ki bir de mekanımız da buna elverişliydi.
2: Evet.
3: O yüzden de böyle bir
2: geniş bir alan
3: işe giriştik. Ve hatta biraz da yani maalesef bizim sahip olduğumuz mekanın dengi de gittikçe azaldı. Ve oldurmak istedik. Hatta yani hemen bu hafta sonu Cuma Cumartesi Tal Dans'ın iki etkinliği olacak. Bence yani işte olağanüstü zaten nitelikli bir oluşum Tal Dans ve yani şu geçirdiğimiz son 15-20 yılda ayakta kalan çok önemli ve istisnai topluluklardan bir tanesi. Ve yani Tal Dans gibi bir grup varken İstanbul'da ve aslında yani hepimizin dahil olduğu sanat sahnesinde Tal Dans'ın gösterilerini düzenli şekilde yapabileceği nitelikli bir alan olmaması zaten çok absürttü. Mesela işte Tal Dans'la beraber çalışma ihtimali bizim için böyle başlatıcı, tetikleyici sebeplerden biri oldu. Sonra da yani ya cıvıl cıvıl bir alternatif tiyatro sahnesi var İstanbul'da.
2: Evet.
3: Aslında çok çok deşifre edebilmiş değiliz doğada, ben de. Böyle başka uçlarından tutuyoruz ama keşfetmeye çok heyecan duyuyoruz. Onun dışında yani ne işte bir takım barlarda ya da böyle daha tanımlı konser alanlarında doğru ifade bulabilen bir takım müzisyen dostlarımız var. İşte mesela So Duo, Konjo vesaire, yani onlara bir alan sağlamak bize çok çekici geldi. Yani bir de açıkçası herhalde böyle manevralar yapabilmeye elverişli bir zamandan geçiyorduk. Belirsizliklerle dolu bir zaman. O yüzden de niye yapmayalım dedik. Hızlı oldu.
2: Valla çok ilginç bir şey söylüyorsun bir yandan Tankut. Böyle şeyler yapmaya elverişli zamanlar dedin. Hani onu bir geri dönmek istiyorum. Çünkü pek çoklarımız yan yana geldiğinde imkansızlıklardan çoğunlukla konuşuyor. Sahnelerin kapanması, eski sahnelerin nostaljisi, tüm bunların hepsinden gark olduğumuz. Artık hani şeyi falan çoktan bıraktık galiba. Abi Beyoğlu'nu kaybettik mi muhabbeti de çok geride kaldı öte yandan falan. Ama bir yandan ne oluyor ne bitiyor, bütün bu belirsizlikler içerisinde bir olanak görmüş olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Bence bu çok kıymetli, onu söylemek isterim. Bir de ben bütün bunu acaba bütün bu etkinlik serisindeki döneceğiz detayına. Biraz böyle galeri tarafından da konuşabilmeyi isterim. Tabii bu sanat etkinlikleri vesilesiyle bir araya gelen topluluğa dair konuşmak da çok kıymetli olmakla birlikte, evet, bir galerinin kendini performans mekanı işleviyle ortaya koyuyor olması bu galeriye de çok şey katabilir gibime geldi. Hani meşhur şu White Cube meselesinden uzaklaşmak aslında çok temeldi. Yani o White Cube'sa da o mekan, o mekan niye orada olduğunu gösteren, anlatan insanların sanki bir araya gelişi gibi geliyor bana. Şimdi bu söyleşideki benim kafamdaki roller itibariyle doğaya döneceğim.
3: Evet,
2: yani bu White Cube meselesini kırmak bir dert miydi? Söylediklerime ne kadar katılırsın? Böyle bir işlevi oldu mu buraya gelen akışın, bu etkinlikler serisinin, neler düşünüyorsun?
4: Sen White Cube'u daha böyle sadece sergi yapmaya evvel işte bir şey
2: o manada
4: tanımladın gibi
0: Fakat aslında Black Box'tan da çok bir farkı yok. Yani evet. Aslında bir yandan da orası herhangi bir performans, herhangi bir tiyatro oyunu falan gibi şeylere çok elverişli bir yer. Hı. Tabii ki de yani akustiği falan öyle düşünülmüş bir mekan değil. Hı. O yüzden hani konserlerde bizim de hep bir tereddütümüz oluyor sanatçılara. Hani biraz yarı mahcup bir şekilde hani soruyoruz.
2: Uygun mudur?
0: Onlar da ama şey yapıyorlar tabii ki de yani sonuçta askeri koşullar bekleyerek de biraz...
2: Tabii ki.
0: O konularda askeri koşullar bekleyerek geliyorlar. Hı. Ama onun dışında işte hemzemin bir yer. Bazı sahneler bazı tiyatro oyunlarına uygun olamayabiliyor. Tabii. Yani hani sadece o amaçla kurulmuş bazı alanlar bazı oyunlara performanslar o kadar yakışmayabiliyor. Hı hı. Biraz biz de böyle seçkiyi oluştururken hani ona da dikkat ederek yani zaten herhangi bir yerde çok layığıyla oynanmış yıllarca bir şeye getirmek değil de belki işte böyle şu an belki mekan bulmakta zorlanan veya bizim izleyip gördüğümüz aslında bizim mekanda bu çok iyi olur dediğimiz etkinlikleri ev sahipliği yapıyoruz aslında.
2: Evet yani İtalyan sahnede layıkıyla yer bulmuş bir oyunu Öktem Aykut'un açtığı alanda izlemenin çok da bir manası yok ama daha bir oda tiyatrosu fikrine de daha yakın. Bunu da geçenlerde konuştuk aslında o bir araya gelmenin çok daha iyi hissedildiği bir format olarak aslında oda tiyatrosu. Var tabii ki örnekleri Beyoğlu vesaire civarında ama şimdi giderek hani gösteri sanatlarında daha böyle büyük prodüksiyonların vesaire konuşulduğu bir yerde daha yataydan bir yerden bir imkan açıyor. Peki seçkiyi konuşalım yani oradaki küratöryel vasfı konuşalım istiyorum. Korkutmayayım ama tüm bunlara Öktem Aykut'un kimi küratöryel meraklarını da bağlamak gibi bir niyetim var. Sen başla Tankut.
3: Peki ilk sen teşekkürler. Ya doğrusu tabii ki en yakınımızda karşılıklı işte kahrımızı nazımızı çekebileceğimiz daha önce beraber işbirlikleri yaptığımız dostlarımızla başladık. Biz Kasım Aralık aylarında da 7-8 hafta yani muhtemelen 17 Kasım 2 Ocak arasını yine etkinliklere ayıracağız. Ve o zaman o aynı yer ismini biraz daha vurgulayıp daha kalıcı bir şemsiyeye çatıya dönüştürmüş olacağız. Fakat bu Nisan Mayıs'ta dediğim gibi biraz daha deneyime yanılmamızı anlayışla karşılayacak eşimiz dostumuzla yol aldık. Ama tabii ki gözettiğimiz şeyler aynı anda tiyatro, dans ve müziğin işte aynı ipe dizilebilmesi, aynı şişe geçebilmesiydi. Bunların asla böyle temel bir yani tekrar olmadan, tekrara düşmeden ve de her seferinde aslında mekanı da birazcık dönüştürerek yani sahneyi başka tarafa koyarak başka türlü işte iskemleler, başka türlü yani şey düzenekler kurarak ilerleyelim dedik.
2: Performans ne gerektiriyorsa ona göre aslında bir adaptasyon oluyor. Açılışı Sen Balık Değilsin Ki ile yaptınız.
3: Evet, Mihran'la yaptık. Öncesinde bir hafta öncesinde Dolapdere Noise Orkestra bir konser verdi ama ilk biletli etkinliğimiz Mihran'laydı. Ya yani başlangıçlar hep çok önemli. Yani kimle başladığınız, neyle başladığınız. Hakikaten ya duygulanıyorum da Mihran'ı hemen işte aradık ve yani bir de şey çok güzel bir şey müthiş bir profesyonellikle ve müthiş bir böyle amatör heyecanla yıllardır bu oyunu oynuyor olması yani daha önce işte hani yani sokakta kayıtları bulunan bu oyunun bizim mekanda böyle tekrar yaşaması falan çok çok güzeldi. Sonrası da yani oldukça güzel dolu dolu devam ediyor.
2: Evet, Kasım bu arada henüz duyurulmadı, ona ilerleyen zamanda bakarız ama olup bitenleri de ben duyurmak istiyorum. Kaçırdığıma çok üzüldüğüm bir Berkecan Özcan performansı vardı. Solo performans. O nasıl geçti onu merak ediyorum. Ben bir kere Kırım Kilisesi'nde şahit olma şansına erişmiştim. Berke'nin yaptıklarına acayip bir davul seti içerisinde. O sırada hatta ezan okumaya başlamıştı kilisenin içerisinde. Ezana eşlik etmişti falan böyle çok acayip iyi adapte olabilen birisi. Sizin mekanda nasıl oldu? Küçük de olsa değinelim istiyorum. Yani
3: çok teşekkürler. 25 Nisan Cumartesi'ydi ve Berkecan hani ilk biz bu programa başladığımızda mutlaka işbirliği yapmayı kafaya koyduğumuz bir dostumuzdu. Çünkü zaten hali hazırda güncel sanat kurumlarıyla, güncel sanat çevresiyle teması bulunan ve işbirlikleri yapmış bir dostumuz. Ve bizim mekanın imkanlarının hakkını veren bir performanstı. Çünkü 3 ayrı sahne kurdu. Ve 3 ayrı sahnede birden çaldı. Yani 3 ayrı set vardı. Yani bence çok hoş bir kitle bir araya geldi orada. Yani çok çok etkileyiciydi, çok güzeldi. Bir de böyle Yani böyle beraberlikler işte defalarca senin başına gelmiştir, Doğan'ın başına gelmiştir. Bizim mekanda bunlar tekrar edebiliyor. Hep mutlaka böyle duygusal istisnai durumlarla da taçlanıyor. Yani bir takipçimiz ve aslında ilk defa galeriye geldi. Benim daha önce tanıştığım biriydi. Vallahi cebinde duduğuyla gelmiş. Berkecan sahneden inince alkışlar dinmedi. Berkecan'ı tekrar itiverdik davulunun başına. Abraham var Tabet. O da duduğunu çıkardı. 25 Nisan çok güzel bir sarı gelin çaldı ve işte improvize Berke de davullarıyla eşlik etti. Öyleymiş yani, öyle ayrıldık oradan. Olacağı varmış.
0: Biraz kitleyik, sen güncel sanat izleyicisiydin. Onu, orayı aslında, değil mi? Berkecan'ın şeyin. Hatta güncel sanata uğraşan tabii insanlardı ağırlıkla. O da ilginç ve istediğimiz şeylerden biri. Çünkü sonuçta bizim mekanımız işte veya bizim kurumumuz 12 yıldır güncel sanat etkinlikleri yapan bir yer ve o izleyicinin çok alışkın olduğu bir yer. Ayağının çok yani kolay geldiği bir yer ve mesela o tiyatroya gitmeyen o kitleden birinin yani bizde olduğunca bir oyun daha kolay gelmesi, tüketmesi de aslında bizim bir hedefimiz. Burada da yani şey, hatta sen o ezanın adaptasyonundan söyledin, bizim de bir sanatçı dostumuzun sürpriz vokal girişimine de çok iyi adapte oldu Berkecan, ona da bir
3: kredi verelim. Güçlü Öztekin'de sahneye dahil oldu ve yani sadece onun basabileceği tuşlara sadece kendi zarafetiyle bastı. İşte öyle güzel yani.
2: Evet, şimdi bu izleyici kısmını konuşalım, bence bu önemli. Yani her performansta her öneri gibi görüyorum, hatta bunu her biri bir önerme olarak da görmek mümkün, öneri olarak görmek mümkün. Farklı bir kitleye hitap edeceği de kesin şüphesiz. Ama yani şimdi aynı yer diyorsunuz. Kimin için aynı yer sorusunu sormak istiyorum. Çünkü aynı yer, evet, galeri izleyicileri için evet aynı yerde performans yapıyoruz, doğru. Ama öte yandan yani Ahmet Ali Arslan konseri mesela geçtiğimiz günlerde oldu. Konjo olacak, Solio olacak vesaire. Hani illa kesişmeyen bir kitle de olsa gerek filan. Onları önerdiğinizde daha böyle duygusal ve sembolik bir aynı yer belki diye düşünüyorum. İzleyiciyi nasıl hayal ediyorsunuz? Bence bu kısmı konuşmak önemli. Çünkü biraz böyle hani birbirimizle irtibatımızı kaybettiğimiz, sıkça söylediğimiz zamanlar yaşıyoruz. Belki 10 yıldır filan. Nasıl bir buluşma tahayyül ediyorsunuz siz aynı yerde?
0: Ya bence onu biz çok galeri programından bunları ayırmadığımızı da hani ifade etmek için aslında o aynı kelimesini kullandık. Ve oradaki yer de bence mekandan başka bir şey. Yani hani o yer de aslında Öktem Aykut'un kendisi. Yani biz sonuçta üçüncü mekanımız, bir kere yer değiştirdik bundan önce. Başka işte biliyorsun fuarlarda, başka mekanlarda da etkinlikler yapıyoruz. Onların hepsine de aynı yer aslında diyebiliriz. Bu da bence onu çağrıştırıyor. Yani çünkü öbür türlü sanki biz bir ara verdik ve işte bambaşka bir ele alışla, bambaşka bir izleyici kitlesini hedefleyerek başka motivasyonlarla bir şey aslında üretmiyoruz şu an. O yüzden de o aynı yer benim hoşuma gidiyor.
2: Ama yetinmiyorsunuz da yapıyor olduğunuz şeyle. Yani sizden en çok beklenen şeyin bir adım ötesine geçmek gibi bir motivasyon da var.
0: Bilmiyorum amaç olarak.
3: Yani onu bilmiyorum. Doğa çok sağ ol yani. Çok güzel yanıtladı. Bir de ya ilk sen de bu yani röportajla bizi yani onurlandırdın. Biz böyle çok az beraber yani röportaj verdik. Hakikaten 12 yılı geçiyor galeri maceramız. Ortağız. Doğa birazcık ayıptır söylemesi alışkındır. Sineye çeker benim bir takım emrivakilerimi. Bu aynı yerde de öyle küçücük benim bir oldu bitticiliğim oldu isimde. Fakat şöyle de oldu. Ortak dostlarımız Bora Başkan, Koray Kantarcıoğlu. Koray galeride bir set çalıyordu. İşte Bora'yla da işte konuşuyoruz, ediyoruz, buraya ne yaparız, ne ederiz falan. Bora dedi ki ya biz dedi 2006'da ben Rafineri'de çalışıyordum. Koray'la burada tanıştık dedi, bu binada. Aa evet, ya aynı yer ya dedi bu dedi yani 2025-26. aynı yer o zaman, ben evet tamam dedim, bunun adı aynı yer olsun ama şuna bağlayacağım abi. Biz hakikaten çok az böyle röportaj verdik ettik Doğa'yla. Fakat biz de seninle Açık Radyo'dan tanışıyoruz. Esasen, 20 yıldan. Feryal sağ olsun, evet, prodüksiyon masasında. Az önce Mert'in kulaklarını çınlattık ve ya, aynı yerdeyiz yani. Ve biraz da o yüzden. Ve yani çok şey değişiyor ama Açık Radyo yani burada. Tam aynı yerde değil ama yani kokusu bile aynı. Öyle. O yüzden aynı yer.
2: Evet, yani bir buluşma alanını işaretliyoruz çok temel olarak. Peki detayları, bu arada Valori binasında olduğunu söyleyelim. Biz biraz daha, ben bile aşinayım, siz zaten içindesiniz ama şu an etkinliklerin olduğu galeri alanı Valori binasında. Onunla müthiş bir yapı olduğunu söylemeye bile gerek yok ama bilmeyenler için en azından bir hani işaret olarak söyleyelim. Beyoğlu'nda bence haritaya acayip bir boyut ekleniyor gibi, göreceğiz, izlemeye çalışacağız. O bitenleri programın Mayıs sonuna kadar mı duyurdunuz detaylarını?
3: Evet, yani son etkinlik zaten 21 Mayıs, sonra Kurban Bayramı'nda bir etkinliğimiz yok. Sonra tekrar sergi programımıza döneceğiz.
2: Sergi programına dönecek ve Kasım'da tekrar aynı yerde.
3: Kasım'da tekrar aynı yerde devam edeceğiz.
2: Yani o zaman eş anlı, yani hem sergi hem performans olmayacak değil mi? O bambaşka deneyimler zaten.
3: Olmayacak ya da yani oluyorsa da istisnai ufak girişimler olacak.
2: Evet. Peki, aynı yeri takip ederiz. Dergide zaten izlemeye çalışıyorum, kent takviminde. Aynı yerden sonra neler olup bitecek, biraz onu konuşalım istiyorum. Bir Basel durağı var Öktem Aykut'un ve çok kıymetli Koray Bey'le gidiyorsunuz Basel'e. Biraz onu anlatmanızı isteyeceğim.
0: O iş biraz daha genişledi ilk sen.
2: Yani, öyle mi?
0: Evet, Koray Bey'le gidiyoruz. İki sanatçımızla daha gidiyoruz. Anlatacağım. Fakat şey, atlamayalım diye 3 Haziran'da Basel'dan önce sergi açacağız. Bora Başkan ile Mesut Öztürk'ün sergisi mekanda yer alacak. İlk defa hatta yaptığımız iki sanatçılı sergi olabilir mi bu? Yani şöyle, iki ayrı sergi gibi fakat iç içe geçmiş diyelim. Onlar bir sanatçı ikilisi değil. Bizim temsil ettiğimiz iki ayrı sanatçı dostumuz. Onların Bora Başkan ve Mesut Öztürk'ün sergisine ev sahipliği yapacağız. 3 Haziran'da açılıyor.
2: Art Show'da da yan yana gelen ikili,
3: evet,
2: onlar önce değil mi?
3: Doğru.
2: Evet, ve müthiş bir eşleşme gerçekten. Ben hatta Bora'ya heykel mi yapmaya başladın falan diye yaklaştım. Hayır, Mesut'un dedi. Tebrik ederim yani o eşleşme içinde. Yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Biz de yine sanatçı dostlarımıza teşekkür edelim. Çünkü yani çok kolay bir şey değil. Art Show'daki o küçük standımızda ikisinin işlerini bir araya getirdik ve buna razı oluyorlar genelde, sağ olsunlar. Fakat yani çok bize iyi hissettirdiler. Ondan sonra zaten sergi fikri daha
2: çok iyi
0: şey oldu, şekillendi.
2: Evet, Haziran mı demiştin?
0: 3 Haziran'da açılıyor. Haziran boyu illa sürer. Daha kapanış tarihini koymadık ama Temmuz ortasına kadar sarkar diye düşünüyorum. Sonra evet, Basel.
2: Sonra Basel'da gidiyor.
0: Şöyle, şimdi biz biliyorsun 8 yıldır aslında Basel'daki Liste isimli fuara gidiyorduk, katılıyorduk. Liste dünyanın en prestijli genç sanatçılara, yükselen sanatçılara, biraz kategori etmek gerekirse 40 yaş altı sanatçılara odaklanan fuarı. Biz de galerinin 3. yılında o fuara katılmaya başladık. 8 yıldır da katılıyorduk. Bu sene Basel'daki ana fuara Art Basel'da katılacağız.
2: Süper.
0: Uzun zamandır orada bir Türk galerisi yoktu. Burada Türkiye'nin bir temsiliyeti olmuş da olacak. Premier isimli bölümünde Koray Arış'ın tek sanatçının işlerinden oluşan sunumunu gerçekleştireceğiz. İlk sen bu premier geçen sene başlayan bir bölüm. 10 galeriyle başlattılar. İyi geçti. Bu sene 17 galeriye genişlettiler ve fuarın diğer bölümlerinden de biraz işte alarak bu bölümü genişlettiler.
2: Yani iş birlikleri manasında mı, alarak derken diğer bölümler?
0: Ya şöyle, ya sonuçta bir kontenjan var, bir stand sayısı var ve hani
2: anladım.
0: Evet, 4-5 tane böyle işte seksiyon diyeceğim var ve bu bölüm biraz daha genişlettiler. 17 galeri bizim bölümümüzde. Bunların 7'si solo stand yapıyor, tek sanatçı gösteriyor, biz, biri de biziz. Bölümün de aslında biraz niteliği, son 5 senede üretilmiş işler sadece yer alıyor. 1 ila 3 sanatçı arasında gösteriyorsun ve küratöryal anlamda biraz daha özenli, güçlü olması sunumların bekleniyor. Biz de Koray Arış'ın son 5 senede ürettiği, bizim ilk önce onlara işte duvar heykeli, rölyef diye adlandırdığımız ama sonra geçtiğimiz sene Arter'deki Koray Arış'ın Selen Hansen küratörlüğündeki sergisinde mekanın boşluğunda diyeceğim. Yani yukarıdan sarkıtılıp yere sabitlenerek havada asılı duran parçalarını artık o yüzden duvara ekili olmaktan da çıkmış çıkan oldular Selen Ensen sayesinde.
2: Aynen öyle.
0: Onları sergileyeceğiz. İki sunumumuz daha var. Tankut bahsetmek ister misin?
3: Bir de yani bu biz bu kabulü alınca tabii ki çok mutlu olduk. Çünkü işte Art Basel bizim yani iş alanımızın işte şeysi yani Mekke'si. Biz daha önce Hong Kong'daki edisyonunu yapmıştık ama İsviçre'deki yani işte ana yani işte bayrak taşıyıcısı fuara ilk kez katılıyoruz ve 9 yıldır da hiçbir Türk galeri yoktu. Olağanüstü de sevindik. Bunun Kore'ye işli olması da ayrıca çok mutluluk verici. Sonra bunun kabulü gelince işte bir başvuru daha yaptık. O da Art Basel sırasında şehirde düzenlenen işte Parkur isimli yine Art Basel'a bağlı bir section. Orada da Can Altay bizim yani hani de yıllardır artık 10 küsur yıldır çalıştığımız sanatçı dostumuz Can Altay bir açık hava yerleştirmesi yapacak. Orada galiba 20 sunum var toplam parkurda. Evet. Ondan bir tanesi Can Altay. Bir de Basel Social Club isimli 4. ya da 5. edisyonu bu sene. 5. edisyonu gerçekleşecek. Böyle epey avantgard, deneysel bir fuar daha var. O da yani özellikle geçen seneki edisyon muhteşemdi. Biz yine katılmıştık geçen sene de. Yani işte saatlerce kuyruk bekliyor insanlar acayip güneşin altında onu gezmek için. Bu Art Basel Paris'in açıkçası biraz Art Basel Basel'dan rol çalışının diyeyim. Neredeyse Basel'ın verdiği cevap Basel Social Club yani müthiş. Yani hiç, bence hakikaten hiç dünyada denge olmayan istisnalıkta ve yani eğlenceli sunumların yapıldığı bir edisyon. Orada da İhsan Oturmak'ın dört işini göstereceğiz. O yüzden evet bizde şey birazcık...
2: Bayağı genişlemişsiniz işe evet öyle gözüküyor.
0: Orası her sene bir tema belirliyor İhsan. Ve her sene mekanı değiştiriyor. Bizim üçüncü katılışımız olacak. İlk katılışımızda bazı tam şehir merkezinde olmayan böyle bir çiftlik mi diyeyim, tarla mı diyeyim. Öyle bir mekanda yapmıştı ve açık hava eserleri sergileniyordu sadece. Biz orada René Levy'nin aslında açık havada görmeye alışkın olmadığımız tabii ki de büyük bayağı akrilik tuvallerini göstermiştik. Geçen sene eski bir banka binasındaydı. Orada senin çok iyi bildiğin bir seriyi, Selim Birsel'in bu bir şeylerin geldiğini görmüyor musun isimli resimlerini ve onun kartondan yaptığı tankları göstermiştik. Orada da tema para, kapital, güç idi. Şimdi ise terk edilmiş bir ofis binasında, büyük bir ofis binasında. Ve bu temada evet ofis, ofis hayatı, yine işte kurumsal hayat, hiyerarşi.
3: Beyaz yaka.
0: Beyaz yakalılık, işte kahve molaları, izin tarihleri gibi. orada da İhsan'ın bununla ilgili zaten biliyorsun onun... Işte,
2: disiplin meselesi.
0: Evet ve insanların biraz böyle tek düzeleştiği ama içindeki bazı farklılıkları yaklaşınca ancak gördüğüm bir resim dili var. Ve çok uyuyor. Onun eserlerini göstereceğiz.
2: Vallahi evet epey heyecan verici. İkinci saydığınız alanın ismi neydi ben şimdi...
3: Parkur.
2: Parkur.
3: Benim için söylemesi çok zor ama bana düştü bu.
0: Ama daha aksanlı söyleyebilme imkanı oluyor.
3: İşte evet.
2: Evet onu ya, off record yaparız.
3: Bu arada yani eksik olmayın biz tabii doğayla bazen çok gömüldüğümüz için kendi işimize böyle bıdı bıdı anlatıyoruz. Çok akıl karıştırıcı da olabilir. Bunların hepsi dinleyiciler için. Yani ilk sen çok güzel bizi tabii dinliyorsun. Ama ya, ne olursa olsun aslında başrolde ve bütün bu seneki bu çıkarmanın kapısını açan şey Kore Yarışı'yla yapacağımız sunumun şeyse kabulü.
2: Evet kabulü. Ya bunu biraz konuşalım istiyorum. Ne kadar çekinirsiniz bilmiyorum ama şey bana ilginç geliyor. Yani 9 yıldır ana alanda Türkiye'den bir galerinin olmayışı. Siz çok yani içindesiniz bu ortamını. Nasıl yorumluyorsunuz? Ben buradan bakınca yani bu veriyi zaten sağlamamış olsaydınız muhtemelen hani yorumlayacak bir şey de olmazdı ama artık önümde duruyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Yani çünkü utanç verici abi. Utanç verici.
2: Evet.
3: Yani hep bütün Türkiye sanat ortamı için epey kötü bir sicil. Yani Yunanistan'dan 3'er 5'er galeri değil mi? Mısır, Lübnan, Gürcistan falan Türkiye. Hakikaten üzücü bir şey. Ve yani artık bazılığın hakikaten dengi yok. Yani onu ancak orada bir hafta geçirince anlayabileceğimiz bir şey. Bir de beni çok sevindiren bir şey Koray Agiş'i gösteriyor olmak.
2: Niçin?
3: Ya bunu yani ben tabii sanat tarihçisi falan değilim ama işte herhalde 5000 eser kaldırdık, kucakladık, astık, daha azını sattık. Ama işte o bilgiyle şöyle bir şey umutlayıp duruyorum. Yani bir Türk heykeli diye bir şey var ve bunun dünyada yani dengi yok zaten. Hani istisnai bir gelenek ve de bunun çok önemli bir temsilcisi Koray Agiş. Yani işte hadi Baraz Üftü Mürdoğlu, Şadi Çalık, Kuzgun Acar, İlhan Koman alalım böyle ve hala hayatta olan pek çok başka sanatçı. O silsilenin çok önemli bir halkası Koray Agiş ve onu gösteriyor olmak. Yani evet. Buraya burayla çok ilişkilenmiş bir üretimi orada yansıtmak. Ayrıca Koray Agiş Türkiye sanat dünyasında çok çeşitli veçelerinde yankı uyandırmış, başka başka böyle mahfillerde karşılık bulmuş da bir sanatçı.
2: Evet.
3: O yüzden de onun kabul görmesi yani çok anlamlı hissettiriyor.
2: Evet. Doğa, senin var mı söyleyeceğin bir şey?
0: Birçok kreter var bir fuarın bir galeri sunumu kabul etmesi için. Tabii. Yani bunların biri ikisi sağlanınca da yeterli olmuyor. O yüzden de yıllardır bir Türk galerisi yoktu. Biz de tabii devam edersek açıkçası da anlamı olacak.
2: Tabii.
0: Yani çok iyi işini yapan bir galeri yeterli değil. Çok ilginç, parlak bir sanatçı sadece yeterli değil. O ülkedeki işte sanat ortamının da güncel durumu. Sonuçta yani fuar, o ülkedeki işte sanat toplayan, sanata yatırım yapan, para harcayan insanların güncel durumu falan da etkili. Bu sene biz çoğunu bence bizim sunumumuzda bir şekilde karşıladık. Ama sırf bizde de şey değil.
2: Tabii ki. Çok faktör, çok parametre var yani. Değerlendirmek açısından önemli yerlere işaret ettin ama bu söyleşinin en azından sınırlarını aşıyor şey olarak, fiziksel olarak, çünkü sonlandırıyoruz.
3: Teşekkürler.
2: Yavaş yavaş kapayacağız yayını. Ben teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Epey heyecanlandırdı yani. Öktem Aykut aynı yer. Başka bir mesele ama işte açılacak, bu mekanda açılacak, aynı yerin yerine açılacak sergiler, bazı dolup bitecekler. Pek çok not almak gerekiyor bu söyleşiden. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için o yüzden.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok kıymetliydi. Konuşmalar takip etmeye çalışacağız. Öktem Aykut'u galiba en aktif, değil mi, iletişim alanınız sosyal medyada bulunuyor.
3: Evet.
2: Başta Instagram olmak üzere oradan da takip edebilirsiniz. Basel'dan bizleri dinleyenler ya da Basel yolcuları da. Önemli notları, ajandalarını umarım almışlardır. Evet, Doğa Aykut'tan ve Tankut Aykut'la bugün yayındaydık. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
4: Açık Dergi. Apaçık Radyo. Reklamlar.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tezahür.
3: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive?

0: will punish, silence, then oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta tiyatro tarihimizin, Türkiye tiyatro tarihimizin unutulmayacak izler bırakmış bir projesini Ayla ve Beknan Algan'ın kurmuş olduğu tiyatro araştırma laboratuvarını konuşacağız. Ben de vaktiyle yüksek lisans yaparken tiyatro mekanları üzerine Tal'den çok yararlanmıştım ulaşabildiğim kadarıyla. O yüzden benim için de çok kıymetliydi, çok öğretici bir süreçti. Çok heyecanlıyım. Bugün neden Tal'i konuşuyoruz? Yani kısaca Tal'i. Çünkü Kadir Has Üniversitesi ile bir bağlantısı vesilesiyle birazdan detaylarını öğreneceğiz. Bir podcast serisi başladı. Bunun için de iki konuğum var bugün. Ayla ve Beknan Algan'ın kızı diye başlayacağım ama aslında kendisi oyuncu ve dansçı Sevi Algan. Aynı zamanda doçent doktor Zeynep Günsür Yüceil. Bu da podcast serisinin yürütücüsü olan arkadaşımız. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Önce Zeynep izninle Sevi Hanım'la başlamak istedim. Çünkü yani Tal hepimizin tiyatroya azıcık teşne aşina olan herkesin hayranlıkla baktığı bir geçmiş dönem diyeyim. Ve bunun bir parçası olarak büyümüş biri var karşımda. Çok heyecan verici. Biraz Tal'den bahsedebilir misiniz bize?
3: Tal'den bahsedebilirim tabii. Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'na ben aslında 88 yılında yani çocukluğumdan beri başladım. Evdeki çalışmalarla aslında başladım. Annem ve babamın evdeki tartışmaları, konuşmaları, işte provaları bunlarla başladım. Ondan sonra 88'de ben 13 yaşındaydım o zaman. Spor ve Sergi Sarayı vardı. Şu anda Cemal Reşit Rey konser salonu. Onun böyle bir çatı katı vardı hatırladığım kadarıyla. Oraya provalara doğaçlamalar yapıyorlardı falan. Böyle başladı benim serüvenim Tal'le. Ondan sonra 96'da daha Mustafa Kaplan konuk sanatçı olarak şehir tiyatrolarındaydı. Ama aynı zamanda dansçı olduğu için tiyatro araştırma laboratuvarına gidip gelmeye başladı ve Tal'de de dans çalışmalarını yapmaya başladı. Dans birimi kuruldu ardından. Ben de 96'da o vasıtayla tiyatro araştırma laboratuvarına dans birimi üzerinden dahil olmuş oldum. Şöyle ki tiyatro yani ben kendi serüvenim üzerinden bu şekilde anlatabilirim.
2: Tabii.
3: Onların Tal serüvenine gelince aslında ben geçen bir dergide de bu bir çalışma yaptım. Orada da bahsettim. Aslında Wendell K. Phillips'ten başlıyor bence bu Tal'in serüveni. Şöyle ki Amerika'ya gidiyorlar evlendikten sonra buradan babam ve annem. Aslında başka şeyler okumaya gidiyorlar lafın kısası. Ama tesadüf eseri de bir kitapçıda işte diyor ki sen diyor oyuncu musun diyor babama biri. O da oyuncuyum diyor. Bu kişi de Actors Repertory Theater'dan biri çıkıyor. Ve böylece babam gidince annem ben de geleceğim diyor. Ve Wendell K. Phillips ile çalışmaya başlıyor. Wendell K. Phillips aslında sadece temsil üzerine çalışan bir yönetmen yazar değil, daha çok toplumsal değişimi öngören yani daha off Broadway grup tiyatro üzerinden çalışan biri ve sadece gösterim üzerinden değil oluş üzerinden bir mantaliteyle başlıyor. Sadece göstermek istemiyorum, ben araştırmak istiyorum, denemek istiyorum demesi aslında buradan başlıyor benim anladığım. Daha sonradan da o İtalyan sahneye sıkışıp kalmak istemiyorum diyerek Muhsin Hoca'nın peşinden gidiyorlar her zaman. Ve hep aslında öncü bir yerden işte Brecht'i koyuyor, Sezon'un iyi insanını koyuyor ilk vesaire böyle hep öncü bir yerden gidiyor ve hep Muhsin Hoca'yı aslında takip ediyorlar. LCC
2: Evet.
3: yani tiyatro şeyden şehir tiyatrolarından Muhsin Hoca ayrılınca LCC'yi kuruyorlar birlikte. Burada yine çalışmalar yapıyorlar, eğitim çalışmaları yapıyorlar, deneysel çalışmalar yapıyorlar. Sonra Tepebaşı deneme sahnesi, pardon önce Bakırköy Halk Evi, sonra Tepebaşı deneme sahnesi. Ardından da Bilsak geliyor. Tepebaşı deneme sahnesinde de Muhsin Hoca'ya diyor ki, ben diyor hocam diyor ben bu yani diyor paramı alayım oyun yapayım istemiyorum, denemek istiyorum, araştırmak istiyorum diyor. Muhsin Hoca diyor ki, al sana o zaman diyor marangozhaneyi, kırık dökük marangozhaneyi veriyor. Orada Metin Deniz'le işte duvarı kırıyorlar, bir şey yapıyorlar falan, böyle ilk oyun Cesaret Ana'yı koyuyorlar falan. Orada yani böyle sınırlarını o İtalyan sahnenin sınırlarını aşmak ve seyirciyle yaratıcı başka türlü bir ilişkiye girme arzusu bence oralardan hep böyle her döneminde ortaya çıkıyor.
2: Peki bu o dönemde söylediğiniz gibi hani denemek üzerine kurulu bir tiyatro anlayışı çok da yok. O yüzden de büyük bir atılım ya da böyle yenilikçi bir avantgard bir duruş diyebiliriz. Araştırma laboratuvarı yani bu birazcık konumuza da bağlamak için gelmek istiyorum. Siz Kadir Has Üniversitesi ile bir bağlantı kurdunuz bildiğim kadarıyla burayı da sormak istiyorum ama nasıl bir bir arşiv ya da bugüne dair nasıl bir miras bıraktılar da buralara gelebildik bu konuşmayı yapabiliyoruz biraz da buradan devam edelim mi?
3: Ben şöyle bir yani çok öncesini anlattım ben aslında ama en şeyine gelirsek 88'de aslında Gencay Gür'ün zamanında ilişkiler üzerinden gelişen bir şey olarak anlıyorum ben. Diyor ki babam ben diyor denemek istiyorum, araştırmak istiyorum. İşte yani nasıl bir saat markası var, araba markası var, bunlar Ar-Ge'si var da neden tiyatronun olmasın diyor ve bu kurumsal yapının içerisinde bir birim olarak tiyatro araştırma laboratuvarı açılıyor. Ama resmi olarak aslında kadrolu olarak bir şeyi yok. Yine yevmiyeli olarak 12 kişiden oluşan ve Ayla Algan, Beklan Algan, Haluk Şevket Ataseven, Ediz Sezel, Çetin İpek Kaya, daha sonradan katılan Süleyman Velioğlu ve Erol Keskin tarafından kuruluyor aslında. 88'den 2002'ye kadar burada farklı yani Süleyman Velioğlu'nun hem ressam hem psikiyatrist Çapa'da hoca onun düşünsel altyapısı üzerinden yaratıcı insan, yaratıcı oyuncu, yaratıcı seyirci kavramları üzerinden bir düşünsel altyapısı oluşuyor tiyatro araştırma laboratuvarının ve bunun üzerinden de araştırma ve denemeler, projeler yapılmaya başlanıyor. Bu arşivde de bu çalışmaların gün ve gün yani diyelim ki bir oyuncu provaya giriyor. O gün sabahtan akşama kadar ne yaptığının el yazısıyla notları var. Günlükler var. İşte oyuncu notları var, yönetmen notları var. Eğer o sırada dramaturg seyrediyorsa dramaturg notları var. İşte atıyorum Faust projesinde Feyza Azeri Bey diyor ki sen diyor ben diyor kostüm tasarımcısın diyor dışarıdan istemiyorum sen gel katıl diyor provalara diyor. O sırada çiz diyor bana diyor. Sen diyor gördüğün provadan oyuncuları seyrederken nasıl ne alıyorsun oradan? Onu bana çiz diyor ve birlikte bir çalışmaya giriyorlar. Onun üzerinden kendisi çiz düşün diye başka bir şey yaratıyor. Ama böyle daha interaktif bir çalışma, disiplinler arası da aslında bir çalışma var olmaya başlıyor orada. Ve bu projeler yaratıcı oyuncu, yaratıcı seyirci üzerinden farklı projeler geliştiriliyor bu. Süleyman Velioğlu'nun düşünsel altyapısını ele alarak. Yani o da aslında Nikolay Hartman'ın ontolojinin kurucusu Nikolay Hartman'dan etkileniyor. Ve temsil yerine daha oluş üzerinden bir bakış açısıyla denemeler yapıyorlar. Bunun üzerinden seyirciyle nasıl ilişki kurabiliriz?
2: Yani adının bayağı hakkını veren bir çalışma sistemi diyebiliriz galiba.
3: Evet. Yani gerçekten yani içerikten formdan içeriye kavramsal çalışmalar yapıyorlar. İşte Ahmet Cemal geliyor. Geleneksel Anadolu insanının kültürel kimliğinde oyun projesini mesela yaptıkları zaman gelenekselli araştırırken çok farklı isimler geliyor. İsmail Hakkı Baltacı olduğunu araştırıyorlar. İşte Erol Günaydın vardı o zaman. O geliyor işte Atilla Alpögü'ye bu konuda uzman insanlar davet ediliyor, seminerler yapılıyor. Onlar işte meddah gösterisi yapıyor mesela Erol Güner vesaire böyle ondan sonra bunların çıktıları alınıyor. Onun üzerinden bir oyun Haşmet Zeybek daha çok başındaydı. O bir oyun koyuluyor. Yani burada ne zaman aslında oyun araştırma biterse gerçekten bir şey görünmeye bu anlamda hazırsa o zaman gösteriyorlar. Yoksa böyle bir hani gösterelim diye yola çıkmıyorlar.
2: Tam bu noktada şeyi anmakla Zeynep'e de biraz dönmek istiyorum. Yani tezahürde de işte 10 yıldır neredeyse hep konuştuğumuz bir şey var konuklarımla da. Artık sürece saygı duyacak bir ortam yok. O yüzden her şey üretime ve direkt sonuca yönelik. Biraz böyle aslında inandığımız şeyin vakti zamanda yapılmış bir karşılığı gibi. O yüzden de çok etkileyici. O sabrı gösterecek ne yeni neslin yapısı var ya da Türkiye'nin imkanları öyle değil gibi bir durum var. Burada Zeynep'e şöyle dönmek istiyorum. Bir sen ya zaten kendi akademik kariyerinde bunları biliyorsunuz ama birebir bununla bu arşivle karşılaştığında hissettiğini sormak istiyorum. Bir de bunlar birbirine bağlantılı olur diye iki soruyu aynı anda soracağım. Günümüz Türkiye'sinde performans üretimi üzerine eğitim verenler arasında yani parmakla gösterecek isimlerden birisin benim için. Bunun böyle hiç şeysiz söylemek istiyorum. Hani hem öğrencilerinden biliyorum hem birebir seni tanıdığım için de hem geçmişe hem bugünü çok yakalayan ve o çizgiyi tutan birisin. Bunun bugünkü karşılığı nasıl gözüküyor? Onu da sormak istiyorum açıkçası.
4: Çok sağ ol Gülüncüm. Yani bir kere çok heyecan verici. Sevgili Ayla Algan ve Sevi bize ilk geldiğinde böyle bir arşivin varlığını ben biliyordum tabii ama bu arşivi hani Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümüne biz vermek istiyoruz ve hani burada çalışılsın istiyoruz dediklerinde tabii çok heyecanlandık. Çünkü dediğin gibi bu dönemde gerçekten sürecin devam etmesi çok zor. Genç sanatçılar tiyatro ile ilgili bir şey yaptıklarında bir şekilde hayatta kalmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar ve hani sadece araştırmaya dönük bir aslında çalışma biçimi hayal edilemeyecek kadar uzakta kalıyor. Dolayısıyla Sevin'in de dediği gibi gerçekten çok kapsamlı bir arşivle karşılaşınca ve bence bu arşivin en önemli özelliklerinden biri de bütün o fiziksel araştırmanın bir şekilde günlüğünün tutulmuş olması. Yani sadece kuramsal araştırmayı not etmemişler ya da o tartışmaları not etmemişler. Fiziksel araştırmanın da yapanlar tarafından röportör olarak çalışmanın içinde yeniden belgelenmesi ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem görsel ve ses kayıtları var artı hem de yazılı kayıtlar var. Bir sürü farklı bağlamda. Dolayısıyla bu böyle çok bir de üstelik işte hani 1988-2002 dolayısıyla bu böyle çok bir de üstelik işte hani 1988-2002 ama onun öncesi ve sonrası da

0: olduğumuz için bu arşivi canlı bir şekilde aslında çalışarak sürdürmek. Yani bu ne demek? Senin de başta söylediğin gibi işte çeşitli mecralarda bu arşivin malzemesini ve arşivi oluşturan insanlar, hala yaşayan insanlarla konuşmaları, sohbetleri yaparak aslında birinci el tanıklıkları kayıt altına almak. Bunu podcast ve panellerle yapıyoruz. Süre gelen panellerimiz var. Hatta 6. ve 7.sini Mayıs ayında gerçekleştireceğiz. Ve o panellerin başlıkları da tamamen aslında arşivin içeriğiyle birlikte tasarlandı. Podcast'lerde yine farklı dönemlerden TAL Araştırma Laboratuvarı'nın içinde çalışan kişilerle konuşuyoruz, sohbetler yapıyoruz. O da bir tür sözlü tarih aslında oluyor. Artı tabii ki bu fiziksel araştırmanın yine fiziksel olarak da bugün burada nasıl okunduğunu merak ettiğimiz için atölye çalışmalarına da başladık. İlk atölyemizi gerçekleştirdik. Yine çok sevgili TAL'de birebir çalışmış atölye yürütücülerimiz oldu. Birisi Sevi Algan'dı elbette. Erol Babaoğlu, Yaşar Nezih Eyüboğlu, Mustafa Kaplan. Böyle 2 gün süreyle bir açık çağrı yapıldı ve seçildi katılımcılar. Bir hafta sonu boyunca, 2 gün boyunca bu atölyeler gerçekleştirildi ve yine notlar tutuldu. Bu da arşive ilave edilecek bu notlarda. Ve önümüzdeki sene, bu 3 senelik bir proje. Bu arada TÜBİTAK 1001 projesiyle biz bu aslında arşivi çalışmaya daha da yetkin bir şekilde aslında başladık. Çünkü neden? Bursiyerlerimiz var. Doktora, yüksek lisans ve lisanstan bursiyerlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu da benim için çok mesela önemli bir şey. Çünkü bugün gençler bu arşivi aslında dijitalleştiriyorlar. Bu tartışmaların içindeler. Atölyelere katılıyorlar, artı panelleri dinliyorlar, podcastleri dinliyorlar. Yani aslında yaşayan bir şekilde tercüme ediliyor gibi düşünüyorum bu arşiv. Bir müzede sergilenmiyor yani. Aslında bu da bence onun doğasına çok yakın.
1: Evet, aynı şeyi düşündüm. Yani hep böyle yeniyi denemeye çalışan bir laboratuvar için gerçekten bu müzede sergilenmeli miydi yoksa bu şekilde mi karşılık bulmalıydı? Çok etkileyici.
0: Evet, bu 3 senelik bir proje kapsamında son sene aslında bir sergimiz ve bir konferansımız da olacak. Yine Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nın içerikleriyle alakalı olarak. Sergi şu anda böyle söylemeyeyim ama çok güzel bir yerde olma ihtimali var. Yine arşiv üstüne çalışan kişilerin ilgilendiği bir süreçteyiz. Çok heyecanlıyız o yüzden de. Konferansta bu işin daha akademik tarafını aslında besleyecek bir şeye dönüşecek. Dolayısıyla hani bu 3 senenin sonunda hem kamuya açılacak bir arşiv malzemesiyle karşı karşıya olacağız. Hem de bu arşivi çalışmamızın da belgelendiği ve paylaşıldığı bir sürecin paylaşılmasını amaçlıyoruz. Dolayısıyla aslında sevgili Beklen Algan'ın istediği bir şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hatta onun böyle bir demecine de rastladık. Böyle bir Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı. Hani her şeyin araştırması yapılıyor, Ar-Ge'si yapılıyor. Neden tiyatronun da yapılmasın? Neden TÜBİTAK tarafından desteklenmesin gibi. Yıllar önce, çok zaten öncü bir insan olduğunu oradan da anlayabiliriz. Bunu zaten deklare etmiş, yani söylemiş. Dolayısıyla hakikaten TÜBİTAK'ın desteklemesi de bizim için çok tabii mutluluk verici oldu.
1: Bu noktada Sevi Hanım'a da hani bu sizde nasıl karşılık buluyor? Hani duygusal bir yerden de soruyorum aslında bakarsanız. Son 3 dakikamız hani biraz...
2: Ya şöyle, aslında o arşiv sürekli taşındı. Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'ndan çıktığı zaman o torbalarla babam taşıdı. Onu bir kilit vurulma hikayesi var çünkü orada Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda, onu başka bir programa saklarız. Sonra Ekol Drama Sanat Evi'ne geliyor, Letafet Apartmanı.

0: geliyor. Oradan annemin evine taşınıyor. Bana taşınıyor. Sonra tekrar anneme taşınıyor. Çünkü annem çok bonkör. Al yavrum sen de. Al götür sonra getirirsin diyor falan. Anne diyorum arşiv malzemesi o. Götür getir ne demek? Aldın mı notunu falan derken. Benim eve geliyor sonra tekrar oraya gidiyor falan. Artık ben başa çıkamıyorum. Çünkü bir şey yani içeri girdiğin zaman o arşiv gerçekten çok... İnsanların orada çalışan insanların çok özel şeyleri de yazıyor. Çok kavramsal şeyler, teorik şeyler de var. Çok özel şeyler de var. Bir yere girdiğin zaman çıkamıyorsun işin içinden. Hani duygusal tarafı bir yandan da böyle. Yani eğitmenler gelmiş, konuşmuşlar, işte videoları var onların vesaire. Dolayısıyla hani duygusal tarafı babanın bir tane notuna yine arşivde yaşadık. İşte deneylerimizle, yapamadıklarımızla. Yapabildiklerimizle mirasımızdır sana al ne yapıyorsun tepe tepe kullan diye böyle güzel bir yazısı var. Biz şimdi o mirası aslında hep beraber omuzladık, elimizi taşın altına koyduk diye düşünüyorum. Sevgili Zeynep gerçekten yani elinden geleni yapıyor ve duygusal olarak bence bir metal yoldaşlığı gibi bir şeyimiz oldu. Tel kendi yolunu buldu. Bize yol gösteriyor gibi bir hissiyatım var benim bir yerde de. Zeynep'le de bu yollarımız kesişince çok hoş oldu yani. Çok duygusal anlar yaşıyoruz sürekli.
1: Böyle şey
0: evet.
1: gibi hissim, çok
0: Çok
1: özür
0: pardon.
1: dilerim. Talin zaten bugünkü karşılığı kim olurdu desen sayacağımız isimlerden biri Zeynep galiba. O yüzden de
0: Evet.
1: yerini bulmuş. Çok
0: Yani o
1: alçak
0: kadar
1: gönüllü,
0: incelikli
1: evet.
0: yani.
2: O kadar önemli bir gerçekten yani o kadar önemli bir araştırmayı sürdürmüşler ki bugün baktığımız zaman hani device yöntem dediğimiz kolektif üretim tamamen yaratıcı oyuncu hani yönetmenin daha arka planda kaldığı yaratıcı oyuncunun malzemesiyle oluşturulan çalışma metnin yine o şekilde üretilmesi yani bunları yıllar ve yıllar önce yapmışlar.
1: Yani
2: O açıdan çok çok önemli.
1: ya üzerine aslında konuşacağımız programlar var yani. Ama zaten siz bunu kendi podcast'inizde konuşuyorsunuz bir taraftan da. O yüzden galiba bu yani tezahür biraz vesile olsun daha çok insana ulaşsın istedim açıkçası. Özellikle çok ciddi bir yani pozitif anlamda söylüyorum ama bir genç tiyatrocu enflasyonunun olduğu bir Türkiye'de biraz buraları da bilmek her zaman yollarını açacaktır. Çünkü çok sıkışmış hissettiklerini biliyorum çoğunun. Biraz fikir verecektir belki. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yani Sevi Hanım size ayrıca teşekkürler yani bunu ailecek açmış
0: Ben
1: olduğunuz için.
0: teşekkür ediyorum.
1: Zeynep'e de zihnini ve bütün kalbini buraya verdiği için teşekkür ediyorum kendi adıma.
2: Mutlulukla.
1: O zaman yani kusura bakmayın burada kesmek zorundayım ama yolu açık olsun projenin diyorum. Sadece en son cümle nereden ulaşabilirler Zeynep bu podcast'lere onu da söylersen o şekilde kapatalım.
2: Spotify'da Tal diye girdiklerinde Spotify'a Tal Tiyatro Araştırma Laboratuvarı diye hemen çıkıyor bütün seri.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Instagram'da da Tal Arşiv olarak, Tal Attir Arşiv olarak çıkıyor.
1: Tamamdır. Herkese o zaman çok teşekkür ediyorum
0: Çok
1: konuğumuz olduğunuz için. Tekrar görüşmek üzere.
2: çok
1: Ben de çok
0: teşekkürler. Teşekkür ediyorum.
3: Tezahür.
4: Tiyatro üzerine gündelik konuşmalar.
5: What keeps mankind alive?

0: Crime will punish, silence then oppress. Mankind is kept alive by bestial acts.
1: Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
2: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Tezahürle birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Gülin Dede Tekin ve konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30'da 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
3: Günün sözü.
2: Kişisel tercihim, şu anda Gazze şeridinde yaşamakta olan tüm Gazze sakinlerinin zorla kovulması, Gazze'nin komple ilhakı ve tarafımızdan bütünüyle yeniden iskan edilmesidir. İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına çarptırılan eski ABD Donanma İstihbarat Subayı Jonathan Pollard, bu yıl İsrail parlamentosu Knesset'e Gazze'de etnik temizlik vaadiyle milletvekili adayı olacağını söyledi. Kanal 13 televizyonda konuşan Pollard, İsrail'e maddi menfaat karşılığında askeri sırları sattığı gerekçesiyle casusluktan 30 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye ile ABD hapishanesinden serbest bırakılmış, ardından İsrail vatandaşlığına geçmiş ve ulusal kahraman kabul edilmişti. Pollard'ın kendi hesaplamasına göre bu gizli belgeler, 3 metreye 1.8 ve 1.8 metre büyüklüğünde bir odayı tıka basa dolduracak kadardı. Pollard, bunun karşılığında yüklü miktarda nakit ve mücevherat almıştı. The Guardian.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerini
10: Apaçık Radyo.
11: Apaçık Radyo.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berna Yoğurtçugil'e teşekkür ederiz.
13: Ahengi Hengame.
14: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Apaçık Radyo'da yeni bir Ahengi Hengame'ye hoş geldiniz. Programımızı iki şarkıyla açtık biraz önce. Freedom Style'dı ilk olarak duyduğunuz şarkı. Onun ardından Igzaber'i dinledik. Nat Birçal'ın Sounds Almighty albümünden geldi bu şarkılar. 2018 yılı tarihliydi. Nat Birçal bir caz sanatçısı ama reggae de onun müzik hayatında önemli bir yer taşıyor. Ahengi Hengame'de de ilk defa reggae duyuyoruz galiba.
1: Evet, en azından bu dönemki hengamede 2010 ile 20 arasında mutlaka çalmışızdır bence. Aslında bu program da geçen haftanın bir devamı gibi düşünülebilir. Geçen hafta iki önemli ve yeni çıkan albümden söz etmiştik. Hatta bir tanesi aslında yeniden basımdı. Ricky Kelly'den My Kind of Music'i çalmıştık. Pek az albüm yapmış, biraz gölgede kalmış bir vibrafonisti. Sonrasında ise çok beğendiğimiz aslında İngiltere ya da Britanya caz sahnesinin en önemli belki de en başta gelen icracılarından diyeyim saksafoncu Nat Birçal'ın yeni albümünden bahsetmiştik Path of Enlightenment diye. Bugün de bu albüme devam edeceğiz. Buradan bir iki şarkı çalacağız. Hatta Ahengi Hengame programının tarihinde bir ilk ki gerçekleştirerek üst üste 2 hafta aynı şarkıyı çalacağız. Çünkü bu şarkıyı çok seviyorum ben. Bu şarkıyı birazdan dinleyeceğiz zaten. Ama senin de dediğin gibi programa onun Sounds Almighty isimli bir anlamda reggae albümünden, caz reggae albümünden iki parçayla başladık. Bu albümde aslında 11 tane filan şarkı var ama bunlardan 5 tanesi de sanırım dub. Dolayısıyla hani şarkıların hem normal diyelim versiyonları hem de dub versiyonları yer alıyor. Oldukça ilginç, önemli bir albüm. Evet, bu arada Path of Enlightenment'dan sonra programın sonlarına doğru bambaşka sulara açılacağız. Danimarka'ya gideceğiz. Zira yakında bu cumartesi günü 9 Mayıs'ta komünitede önemli güzel bir konser olacak. Onun duyurusunu yapıp bu konsere gelen gruptan da şarkılar çalacağız.
0: Nat Birçal'ın biraz önce dinlediğimiz albümünde trombonist Vin Gordon eşlik ediyor ona. Bob Marley and the Wailers grubunda da çalmış ünlü bir müzisyen kendisi. Nat Birçal bu albümü Manchester'da küçücük bir stüdyoda tamamen analog ve de vintage ekipmanlarla kaydetmiş. Dub ve Root Reggae'ye olan hayranlığını pekiştirmiş.
1: Kendisinin hazırladığı bir programı dinlemiştim kısa bir süre önce. Hem işte sevdiği müzisyenlerden özellikle caz ve reggae parçaları çalıyordu. Orada müzikle kurduğu ilişkiyi de çok samimi bir şekilde anlatıyordu. 1957 doğumlu Nat Birçal. Dolayısıyla gençliği işte 70'ler civarında geçmiş. Ve İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan küçük bir kentte dünyaya gelmiş. Liverpool'da o zamanlar sadece reggae satan bir plakçı vardı diyor. Yani özellikle reggae satan, plakları satan. Dolayısıyla ilk plağı Isaac Hayes'ten ünlü Shaft albümüymüş ama sonra ağırlıklı olarak hep reggae almış. Dolayısıyla onun bu müzikle ilişkisi son derece köklü. Öyle hani bir de caz reggae'yi buluşturayım böyle bir şey yapayım değil. Hep farklı albümlerde zaten izler devam ediyor ama onun öyküsüne istersen daha sonra devam edelim. Şimdi gene Path of Enlightenment'a geri dönelim. Geçen hafta çaldığımız bu albüme iki şarkıyla albüme başlayacağız. Neler dinliyoruz?
0: Red, Gold and Green şarkısını dinleyeceğiz öncelikle. Geçen hafta da Alper bu çok sevdiği şarkıyı çalmak istemişti. Renklerden de anlayacağınız üzere yine reggae'ye adanmış bir şarkı. Bu üç renk Etiyopya'nın bayrağında yer
1: Aynı
0: alıyor.
1: zamanda
0: Ayrıca Rastafari inancının da rengi, reggae'nin de
1: buradan
0: sembolü.
1: evet zaten Bob Marley de çok güçlü bir Rastafaryan'dı değil mi? İnançları son derece güçlü birisiydi. Etiyopya İmparatoru Haile Selassie de zaten Rastafaryanlar tarafından işte kurtarıcı, Mesih, peygamber olarak düşünülüyordu.
0: Net Bir Çal bu albümde her bir şarkıyı başka bir modda, makamda yazdım ve çaldım diyor. Red, Golden, Green mesela Etiyopya
1: Hemen
0: makam.
1: anlayacaksınız zaten.
0: Evet. Sonrasında Menat şarkısını dinleyeceğiz. Bunu da Bizans makamında çaldım, bestirdim diyor.
1: Zaten bu da o doğulu ezgileriyle son derece tanıdık gelecek. O zaman Net Bir Çal ve kuartetine kulak verin.

0: Ahenge Hengame'yi dinlemektesiniz. Biraz önce Net Bir Çal'ın 2026'da Mart ayında yeni çıkan Path of Enlightenment albümünden iki şarkı dinledik. Son olarak duyduğunuz Menat adını taşıyordu. Onun öncesinde Red, Gold and Green şarkısına kulak vermiştik. Net Bir Çal bu albümü kuartetiyle kaydetmiş. Kendisini bu tenor saksafon ve zillerde dinliyoruz. Adam Fairhall ona piyano da eşlik ediyor. Paul Hessian davulda, Michael Barden ise basta.
1: Evet, Net Bir Çal bana biraz Pharoah Sanders, biraz John Coltrane, biraz Don Cherry ve işte bunların hepsinden birlikte olduğu bir harmoniyi ve tabii onun da üstüne çıkan farklı bir müzikal anlatıyı temsil ediyor. Biraz daha onun hayatına dönecek olursak aslında şu ilginç, birçok müzisyene göre son derecede geç bir yaşta çalmaya başlamış, 22 yaşında.
0: 1979 yılında, evet.
1: Yani bu birçok müzisyen için oldukça geç. Mesela Stan Getz filan 15 yaşında gruplarda çalıyordu. 20'li yaşlarda birçok albümü olmuştu filan. Yani dolayısıyla son derece ilginç ama onun üzerine çok şey katmış. Küçük caz rock gruplarında çalmış 80'ler boyunca. Sonra aslında hep başka müziklere de ilgisi olmuş. Mesela caz ve hip hop'u buluşturan
0: Evet.
1: gruplarda çalmış.
0: Kendi grubu var, 92 yılında kurduğu Corner Crew adında. Orada hip hop ve caz çalıyorlar. 80'lerde caz, funk ve caz rock gruplarına davet edilmiş sık sık. 98'de Sixth Sense isimli yeni grubunu kuruyor. 99'da ilk albümünü çıkarıyor. Yine oldukça geç bir yaş. O da The Sixth Sense adını taşıyor.
1: Evet, ama onun için asıl dönüm noktası 2007 yılında Matthew Halsall'la tanışmasıyla birlikte gerçekleşiyor. Matthew Halsall'un sahip olduğu Gondwana Records var. Bu da aslında son dönem Britanya cazının en önemli taşıyıcı plak şirketlerinden biri. Matthew Halsall hem kendisi de oldukça verimli bir müzisyen grubuyla birçok hani orkestral caz diyebileceğimiz farklı albümler yaptı. Onun dışında birçok müzisyene de işte Jasmine Myra gibi yapımcılık üstlendi. Yapımcılıklarını gerçekleştirdi. Net Bir Çal'la da 2007 yılında tanışıyorlar ve onu bir grup müzisyenle de tanıştırıyor, Matthew Halsall.
0: Net Bir Çal o mucizevi yıl için muhteşem bir zamandı diyor. İşte 30 yıldır aradığım grubu 2007 yılında nihayet yaratmaya başlamıştım diyor. 2009 yılındaki albümüyle nihayet ismini duyurabiliyor ve İngiltere caz sahnesinde yerini alıyor. Bu albümün adı Akhenaten. Bir Mısır firavununun adı, değil mi, Akhenaten?
1: Evet, zaten Mısır, kadim Mısır kültürüne de olan bir eğilimi var. Bunu da birazdan dinleyeceğiz. Ve sonra albümler peş peşe geliyor. O bildiğimiz albümler işte World Without Form. Tabii şimdi tarihlerini hatırlamıyorum ama senin önünde
0: 2012.
1: varsa.
0: Evet.
1: Evet. Ancient Africa 1-2.
0: Cosmic Language 2018'de, Creation 2016'da, ondan önce Jazzmen'den bir albüm çıkarmış 2015'te hatta, Invocations. Bir de senin hatırlattığın 2019 albümü vardı, Storyteller, A Musical Tribute to Yusuf Latif adında.
1: Evet, benim aslında Net Bir Çal'la tabii biraz da geç bir şekilde tanışmamı sağlayan albüm bu oldu. Bence müthiş bir kayıt. İleride umarım çalabiliriz. Gerçekten en iyi albümlerinden biri. Path of Enlightenment da beni çok heyecanlandırdı. Ben bu albümü de çok sevdim. Tabii ki bir müzisyenin bütün kayıtlarını baştan sonra sevmeyebilirsiniz. Ama Net Bir Çal'ın her albümünde mutlaka önemli bir olgunluk, dinginlik ve güzel bir caz birikimi var. Şimdi Devam edelim. Aslında bu albüme de veda edeceğiz bir anlamda. Mısır etkisini de gene göreceğiz.
0: İki şarkı dinleyeceğiz. Amenhotep adını taşıyacak ilk şarkımız. Sonrasında Sefisail'i dinleyeceğiz. Amenhotep aynı zamanda biraz önce bahsettiğimiz Akhenaten isimli Mısır firavunun bir diğer ismi.

0: Apaçık Radyo'da Ahenge Hengame programını dinliyorsunuz. Nat Birçel Quartet'in Path of Enlightenment albümünden son olarak Suicidal, daha önce de Amen Hoprep parçalarını dinledik. Şimdi biraz kuzeye gidelim. Danimarka'ya gerçekten ilginç bir ikili var ve onlar İstanbul'a geliyorlar.
1: Bu duyomuzun adı Svenebob Kardip. İki kişinin soyadını birleştirmişler ve gruplarına isim yapmışlar. Nikolay Svenebörg ve de Jonas Kardip'ten oluşuyor bu grup. Wurlitzer, Juno ve Piyano'da dinliyoruz Svenebörg'u. Ona davul ve perküsyon vurmalılar da Jonas Kardip eşlik ediyor.
0: 2019 yılında kurulur kurulmaz Danimarka'nın en iyi, en önemli ödüllerinden biri olan yeni grup ödülünü
1: almışlar.
0: Evet. Ard arda albümler çıkarıyorlar. 2024 yılında
1: Süper Kilen.
0: Evet, ama bunu nasıl telaffuz ediyorlar acaba, onu merak ettim. Burası bir park aslında, başkent
1: Kopenhag'ın
0: Norebro
1: adında bir göçmen mahallesinde bulunan çok bilinen bir park.
0: Aslında bu albümle birlikte Kopenhag'ın bir anlamda etnik çeşitliliğini kutladıklarını söylemişlerdi. Zira bu park özellikle göçmenlerin geldikleri, bir anlamda kültürlerinde yaşadıkları bir park olarak biliniyor. Oldukça değişik bir stilleri var. Birazdan siz de fark edeceksiniz. 9 Mayıs Cumartesi akşamı Kadıköy'deki komüniteye geliyorlar ve burada bence kaçırılmayacak bir konser verecekler. Şimdi bu albümden iki parça dinleyeceğiz ve Ahengi Hengame'ye veda edeceğiz. Neler dinliyoruz?
1: Öncelikle albüme ismini ve de parka ismini veren Super Kilen şarkısını dinleyeceğiz. Onun ardından Cycles gelecek huzurlarınıza.
0: Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Berna Yoğurtçugil'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meliha Korkmaz ve Mehmet Emin Korkmaz'a teşekkür ederiz.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece Akdeniz caz dünyasından yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamızın esin kaynağı flamenco ama bir İtalyan üçlüden dinleyeceğiz. Gitarda Luca Falomi, kemanda Anais Drago ve akordiyonda Fausto Beccalossi'nin 29 Nisan tarihli teklisi Duende. Duende, flamenco sanatında bir sanatçının sahip olduğu gizemli yaratıcı güç anlamında kullanılıyor.

Sırada Esin Kaynağı, yine flamenko olan bir parça var. Üstelik çok ünlü bir caz parçası, bir Miles Davis bestesi. Flamenco Sketches, 24 Nisan tarihli Triumvirate başlıklı albümünde 6 Grammy ödüllü Amerikalı piyanist Billy Childs'dan dinliyoruz. O da bu albümde basta Matt Penman ve davullarda Ari Hoenig eşlik etmiş.

Şimdiki parçamız da bir üçlüden gelecek. Alman gitarcı Wolfgang Mutspiel, İsviçreli piyanist Colin Vaillant ve Avusturyalı trompetçi Mario Rom'dan dinleyeceğiz. 1 Mayıs tarihli Atlas albümüne adını veren parçayı dinliyoruz. Wolfgang Mutspiel Chamber Trio'da.

Sıradaki sanatçımız İtalya doğumlu ama uzun süredir Paris'te yaşamını sürdüren Giovanni Mirabassi. 1 Mayıs vesilesiyle ağırlıkla devrim şarkılarından oluşan bir solo piyano albüm yayınladı. Albümden bir Aragon şiirinin Leo Ferre tarafından bestelenmiş şarkısının caz yorumunu dinleyeceğiz. Je chante pour passer le temps.

Sıradaki sanatçımız Uğud Avvad, pop şarkılarına uduyla Orta Doğu esintileri getiren bir sanatçı. Bir Rihanna bestesi, 30 Nisan tarihli bir tekli, Where Have You Been?

Programımızın son bölümünde Akdeniz cazının çok önemli 3 isminden parçalar dinleyeceğiz. İlk ikisi kontrbasçı Avishai Cohen'in 29 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Eternal Child başlıklı albümden. Sırasıyla önce Lucky, sonra El Basita.

Akdeniz cazının önemli isimlerinden biri daha İngiliz trompetçi Yaz Ahmet. Onun da 29 Mayıs'ta bir orta çalar yayınlaması bekleniyor. Bu kayıtlardan yayınlanan ilk tekliği dinleyeceğiz. Dawn Patrol.

Ve programımızın kapanış parçası İbrahim Maluf'un 12 Haziran'da yayınlanması beklenen Trumpets of Michel-Ange Volume 2 başlıklı albümden yayınlanan ilk tekli Las Trompetas de Nile.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir müzikle Akdeniz turunda buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meliha Korkmaz ve Mehmet Emin Korkmaz'a teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noi.
3: Hazırlayan Selin vesaire.
1: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm sesleri. Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Neil Mandel ve Irvin Mandel'e teşekkür ederiz.
3: Ayın Karanlık Yüzü.

Karl, İngiliz müziğinin simge isimlerinden Steve Hallage'ın gruplarından biri. 1951 doğumlu ve 1969 yılından bu yana neredeyse 60 senedir İngiliz gitarist geleneğini sürdüren Steve Hallage, artık müzisyen olmaktan ziyade bir anıt sayılıyor. Hiçbir zaman bir Jimmy Page veya Eric Clapton ışıltısına veya ustalığında olmamasına rağmen Hallage kendi yolunda öncü bir müzisyen olarak devam etti. Steve Hallage'ı ilk olarak Uriel adlı grupta görürüz. 1968 Londra çıkışlı Uriel, psychedelic rock ve blues rock damarında Arzakel adlı tek bir albüm yapıp dağılır. Esas ilginç olan grubu bir araya getiren Hillage'ın henüz 17 yaşında olmasıdır. İki parçadan sonra devam ediyoruz. Stranded ve Mixed Up Man of the Mountains.

1969'da Hillage, Canterbury'deki Kent Üniversitesi'ne yazılınca Uriel otomatikman biter. Hillage üniversitedeyken eğitimden ziyade çevrenin müziğine ilgi duyar. O dönemde yeni yeşermeye başlayan ve sonradan Canterbury Sound olarak adlandırılan belirgin bir janra içinde yerel gruplar Caravan ve Spyro Gyre ile jamming yapmaya başlar. Bu arada besteler biriktirir ve bir albümlük materyal olunca bir albüm kaydetmek üzere grup kurmaya başlar. Basçı Nick Greenwood, orada Dick Henning'in perküsyonda Pip Pyle ile 1971 yılında Khan adlı grubunu kurar. Bir sene kadar beraber çaldıktan sonra 1972 yılında stüdyoya girerek grubun ilk ve tek albümü dinlemekte olduğumuz Space Shanty'yi kaydederler. Sıradaki parça Driving to Amsterdam.

Ayın Kanalı Güzde bu akşam Kan dinliyoruz. Canterbury Sound olarak tanınan improvisasyon çalmaya dayalı cazımsı, rockımsı, psychedelic ve sınırları akışkan müziktir bu. Albüm çıktıktan sonra Canterbury çevresinde defalarca canlı çalınır ve de Canterbury Sound'un oluşmasına rol oynayan bir albüm olur. Albüm o çevrede çok beğenilmesine rağmen tüm İngiltere satışları zayıftır. Bu bakımdan Decca Kan'ın ikinci albümüne yeşil ışık yakmaz. Bu aşamada Hillage Kan'ı devam ettirmek yerine Canterbury çevresinden Kevin Ayers'in grubuna girer. 1973 tarihli önemli albüm Banana Moor'da Steve Lidge'in etkisi çok önemlidir. İki parça daha geliyor, Stargazers ve Hollow Stone.

stüdyo albümünün diskografisine ek olarak sonuncusu 2024 Paris Bataclan olmak üzere 11 adet live albümü bulunur. 1980-89 arası Hillage'ı prodüktör olarak görürüz. Birçok önemli albüm onun prodüksiyonuyla çıkar. 1989 sonrası ise Hillage elektronika ile epey yakın flört eder ve birçok albümü bu janra içindedir. Arada sık sık Gong ile beraber konser ve turneye çıkar. Hillage 76 yaşında halen sahnelerde bir İngiliz gitar ikonu olarak devam ediyor. Son parçalar geliyor, Break the Chains ve Mixed Up Man of the Mountains'ın alternatif versiyonu.

Bu akşam Kandil'dedik. Birazdan Mustafa Aykın Ankara Jazz Portre'ye başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Neil Mandel ve Irvin Mandel'e teşekkür ederiz.
1: Live concert to me is exciting because of all the electricity that's generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert. Even through the virus too, I've been traveling night and day. I've been running all the way, maybe trying to get to you.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
3: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan, Sevim Aslan ve Selim Pamuk'a teşekkür ederiz.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 6 Mayıs 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi Davulcu Vurmalılar Üstadı Kail El-Zabar ile 4. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden. Yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığımız yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayında geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kahir El-Zabar bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kahir El-Zabar'dan sunacağım 4. örnek. Kayıtları Riverside Stüdyoları Chicago'da 1 ve 2 Mart 1997'de gerçekleşen albüm Ethnic Heritage Ensemble The Continuum olacak. Albümde yer alan müzisyenler besteler Kahir El-Zabar 1. ve 3. parçadan 6. parçaya kadar. Davullar, vurmalılar, parmak piyanosu, Afrika parmak piyanosu ve seste portremiz Kahir El-Zabar. Vurmalılarda Atü Harold Murray, tenor ve alto saksafon vurmalılarda Ernest Kabir Dawkins, trombon ve vurmalılarda Joseph Bowie yer almakta. Hemen size The Continuum başlıklı yaklaşık 4,5 dakikalık parçayla dinletilerimize başlayacağız. Bu parçada dinleyeceğiniz ses Atü Harold Murray'e ait olduğu notlarda belirtilmiş. Afrika ni ile mi? Emiko sorire. Tubige ibi mi jenile. Mumu ibugemi, mumu ibitimo inatilo, emi yo soitani, nigbagbogbo, fun baba mi, fun iya mi, atifo olorun mi, mudupe baba.

İkinci parçanın dinletilerine geçmeden önce dilerseniz şimdi Wikipedia bu konuda bu dinlemekte olduğumuz albüm The Continuum hakkında ne yazmış, ne çizmiş onu bir size aktarmaya gayret edeyim. Şöyle diyor önce girizgahta Wikipedia. The Continuum perküsyoncu Khalil Zabar tarafından kurulan ve tromboncu Joseph Bowie ve iki yeni üyenin parantez içerisinde Al Wilkerson'ın yerine geçen saksafoncu Ernest Dawkins ve perküsyoncu Atü Harold Murray'nin katıldığı caz grubu Ethnic Heritage Ensemble'ın bir albümüdür. Albüm 1997'de kaydedilmiş ve Delmark etiketiyle yayınlanmıştır. Ve yazı şöyle devam ediyor. All Music'teki yazısında Michael G. Nastos, Ethnic Heritage Ensemble'ın tüm yoğunluğu burada. Ancak daha sakin bir tınıya sahip, daha incelikli tonların yüzeye çıkmasına izin veriyor demekte. Downbeat'en John Andrews'un yazısında ise Ed Wilkerson'ın yerini alan Dawkins'in zorlu bir görevi var. Ancak tenor ve alto saksafonlarda daha hafif, coşkulu bir ses getirerek bunu başarıyor demek denmekte. Jazz Times'daki iki yazısında John Murphy, sonuç herhangi bir drum and bass parçasıyla rahatlıkla rekabet edebilecek inanılmaz bir tribal jazz albümü. Daha akıcı yapısına rağmen The Continuum aynı zamanda Ethnic Heritage Ensemble'ın son zamanlardaki en funky ve en erişilebilir çalışmalarından biri demekti. Evet, şimdi ikinci parçaya geçelim. İkinci parçanın bestecisi Thelonious Monk. Hepimizin bildiği, yakından bildiği ünlü bir parça. Well You Needn't yaklaşık 6 dakika sürecek.

hitting.

Üçüncü parçanın dinletilerine geçmeden önce size gene bu albüm hakkında Washington Post'ta yayınlanan yazıyı sunmak istiyorum. Mike Joyce kaleme almış ve 27 Nisan 1998'de yayınlanmış bu yazı. Etnik Heritage Ensemble alışılmadık enstrümantasyonuyla hiçbir zaman sınırlandırılmamış veya tanımlanmamıştır. Üçlü alışılmadık saksafon, trombon ve perküsyon kadrosuna bir davulcu ekleyerek dörtlü olarak kayıt yaptığında sesi çok fazla değişmekten ziyade evrim geçirmiş. Yeni ritmik katmanlar kazanmış ancak Afrika ve Afrika-Amerikan geleneklerini keşfetmeye devam ederken aynı ruhu ve kapsamı büyük ölçüde korumuştur. The Continuum grubunun büyümesini kutluyor ve iki yeni üyesini tanıtıyor. Grubun kurucusu ve lideri perküsyoncu Cahil Elzabar'ın uzun süredir akıl hocası olan davulcu Atü Harold Murray ve saksafoncu Edward Wilkins yerini alan tenor ve alto saksafoncu Ernst Kabir Dawkins. Gruba yeni katılmış olmalarına rağmen Murray ve Dawkins varlıklarını hemen hissettiriyorlar. İlki topluluğun zengin ve çeşitli perküsyon ritimlerini ve zenginleştirerek, ikincisi ise düzenlemelere tutkulu ve derinlemesine bir ton katarak bu katkısını sunmakta. Elzabar'ın neredeyse hipnotik ritimleri ve yakıcı saksafon melodileriyle dolu ornet parçasını bir kez dinlemek bile Murray ve Dawkins'in grubun sesine ne kadar katkıda bulunduğunu anlamak için yeterli. Ancak onların çalış tarzı her zaman hem Ancestral Song'un nazik tınılarını hem de From Whence We Came'in coşkun ritimlerini kucaklayan bir topluluk sesine hizmet ediyor. Elzabar kendi bestelerinin bazen ima dolu, bazen de heyecan verici tonunun yanı sıra Thelonious Monk'un Well You Needn't ve Miles Davis'in Old Blues parçalarının kesinlikle taze düzenlemeleri için de büyük övgüyü hak ediyor. Tromboncu Joseph Bowie'ye gelince o tam bir ruh ustası. Enstrümanlarından harika bir şekilde çeşitli tonlar ve bolca duygu çıkartıyor. Pazartesi günü Blues Alley'de bu grup sahne alacak. Kaçırmayın diyor bu yazıda. Şimdi üçüncü parçamıza geldik dediğim gibi. Üçüncü parçamız Ancestral Song. Yaklaşık 10 dakikalık bir parça. Bunun bestecisi başta da söylediğim gibi Portremiz Cahil Elzabar.

Evet, dördüncü parçaya geldik. Dördüncü parçamızın başlığı Ornette, bestecisi Kayile Zabar. Parçanın dinletirisine geçmeden önce size kadroyu anımsatmak istiyorum. Dinlemekte olduğumuz albümde yer alan müzisyenler, davullar, vurmalılar, parmak piyanosu ve seste Kayile Zabar. Vurmalılarda Atu Harold Murray, tenor ve alto saksafon ve vurmalılarda Ernest Kabir Dawkins, trombon ve vurmalılarda da Joseph Bowie yer almakta. Evet, parçamızın başlığı Ornette. Yaklaşık 11-12 dakikalık bir parça ve bestecisi de Kayile Zabar.

Evet, program süresine vabeste 5 ve 6. parçaları maalesef size takdim edemiyorum. Bu parçaların başlığı Whence We Came ve de Chatham Dirge başlıklı veya Dirge başlıklı iki parçaydı. Şimdi son parçaya geldik. Bir Miles Davis bestesi olan All Blues'u dinleyeceğiz bu bölümde, son bölümde. Bu son bölüme geçmeden önce ben size bir son kritik daha takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Delmat Records'ın yazısına bakalım şimdi dilerseniz. Kahile Zabar bir an sakin ve dengeli, bir an tutkulu meydan okuyan bu ikonoklastik gerilla grubu bir üyesini değiştirip bir yenisini ekleyerek yoluna bir sonraki yüzyıla çizdi. Çoğu El Zabar tarafından hem Afrika hem Afro-Amerikan geleneklerini yansıtacak şekilde bestelenen müzikleri sadeliğine rağmen dramatik bir etkiye sahip ve bu küçük topluluktan anlamlı müzik yaratma yetenekleri, üstte saksafon ve trombonun koyu tınıları, temelini oluşturan tek bir perküsyonu ve piyano ve basın desteği olmadan her zaman performansa asalet katmakta diyor bu yazı. Evet, biraz önce de anonsunu yaptım. All Blues başlıklı Miles Davis bestesi parçanın cover'ını veya yorumunu dinleyelim şimdi ve albümü de bitirmiş olalım.

0: Evet, bugün ben size Etnik Heritage Ensemble'den The Continuum albümünü takdim ettim ki bu albüm Riverside Stüdyoları Chicago'da 1 ve 2 Mart 1997'de kaydedilmişti ve de Cahil Elzabar'ın burmaları ve parmak piyanosuyla, davullarıyla ve de sesiyle katıldığı, Atu Harold Murray'nin burmalarıyla katıldığı, tenor ve alto saksafon vurmalarda Ernest Kabir Dawkins'in bulunduğu, trombon ve vurmalarda da Joseph Bowie'nin bulunduğu bir albümdü. Ve ben size bu albümden maalesef 5 ve 6. parçaları takdim edemedim. Albüm notlarını her zamanki gibi Discogs'lardan, AllMusic.com'dan, JazzTimes.com'dan, Delmark.com'dan, WashingtonPost.com'dan ve de Wolfgangs.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portremizin 5. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış ve umut ve yaşam mücadelesi dolu. Virüsten, doğal afetlerden Irak. Radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçimi, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan Irak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykır.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
4: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cansen Tunca'ya teşekkür ederiz.
6: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldes. Bu gece Eldesler programını ben sunuyorum. Benim için bile eski sayılabilecek bir İngiliz grubunun albümünü çalmak istiyorum bu gece. Blind Faith grubu 1969 yılında kurulmuş ve akabinde, yani birkaç ay sonra belki öbür seneye dağılmış olan bir grup, fakat kült bir grup. 70'li yıllarda, hatta 80'lerin başında, 80'lerde de albümlere kolay ulaşılmıyordu. Dolayısıyla dinleme şansım olmamıştı. Ta 90'ların sonu, hatta 2000'lerin başında sevgili Batu Mutlugil'le çaldığımızda birlikte Karpuz adlı bir grubumuz vardı. Onun sayesinde vakıf olmuştum ve dinlemiştim. İşte Kerim Çaplı, Batu Mutlugil, klavyede Serhat Ersöz, ben, basçı değişiyordu sürekli. Sunay çalıyordu bir ara, Sunay Özgür. Sonra başkaları da çalmaya başladı. Sanırım ki 2003, 2, 3, 1, yani 2000'lerin başı, tam hatırlayamıyorum. Kısa bir süre birlikte çalmıştık. Bu sayede Cream, Blind Faith gibi gruplara yakınlaşmıştım. Sözü fazla uzatmadan albümü çalayım. Blind Faith'in aynı adlı albümü, 1969'da yayınlanan. Albümün kadrosu müthiş. Ginger Baker davulda, çok özel bir davulcu. Eric Clapton gitarda, çok özel bir gitarcı. Bir tek basçıyı pek tanımıyorum. Rick Gretsch adı. Ve Steve Winwood vokal ve klavyelerde. Çok özgün bir vokal sesi var. Ve zamanının, o zamanların harika çocuğu. Bir sürü enstrümanı çalmasıyla biliniyor. Zaten de yıllar evvel Eric Clapton İstanbul'a konsere geldiğinde Steve Winwood gitar da çalmıştı birlikte ve çok güzel çalıyor. Multi yetenek. Tabii şimdi multi yetenek kavramı değişti. Artık çocuklar çalıyor bir sürü enstrümanı, çalabiliyor, teknik anlamda da çok yukarıda olacak şekilde. Albümü dinleyelim. Eminim ki seversiniz.

energy for me.

0: Umarım dinleyebilmişsinizdir. Bu soruyu şundan da sordum. Parça uzunluğuna bakmamışlar, önemli değil. O devirlerde parça 5 dakika mı olmuş, 7 dakika mı olmuş, 15 dakika mı olmuş? Şu anda bu sürede müzik dinlemek mümkün değil gibi görünüyor. Tüketim hızımızın artması sebebiyle bilgi akışının oldukça yoğunlaşması sebebiyle cep telefonumda WhatsApp'a attığım bir sürü link var, bağlantı var, çeşitli yerlerden aldığım müzikle ilgili. Başka şeylerle de ilgili aslında, sağlıkla ilgili. İşte artık devir o. Devir benim için biraz ilaçlar, jimnastik hareketleri ve bakamıyorum. Bu bana 30 sene önceki kitap alış hızımı hatırlatıyor. Kitapları satın alırdım. Hepsine de yetişemiyorum, okuyamıyorum. Yani okuyordum da birçoğunu okuyordum, birçoğunu da okuyamıyordum. Bana o dönemimi anımsatıyor artık başka bir şekilde. Cep telefonum şişiyor linklerle, sonra bakarım diye. Dolayısıyla güzel bir nostalji aslında böyle uzun süreli albüm. Yani parçaların dakikasının uzunluğunu kastediyorum. Üretim dinlemek eskiyi anımsatıyor. Müzik zaten güzel. Evet, haftaya görüşme dileğiyle hoşça kalın ve Kerem'in de sevdiğim anonsuyla müzikle kalın.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cansen Tuncay'a teşekkür ederiz.

Gelecek istasyon.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo. On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık kabin. DJ kabininden radyoya.

Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

satisfied. Now I know why I'm crying, why I've been so blue.